Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Merkez Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo, paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
8: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklam.

0: toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyorsun?
2: Ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, İntepem'den toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka
0: Zoom'a
3: gibi.
0: Zoom'a başlıyorum.
4: Good morning. We've talked the whole night through.
5: Good morning.
4: Good morning to you.
0: Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
6: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg HT Radyo'da.

0: E-dönüşümde çözümün adresi QNB E-Solutions iş başını sunar.
1: ...92.8... Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile iş başı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 17 Ağustos pazartesi ve biz her pazartesi günü olduğu gibi kiminle birlikteyiz?
2: Tonguç Erbaş'la birliktesiniz Süheyla.
1: Peki. O ne kadar ciddi bir ses. Demin de diyordu ki ya ben niye Sabanköy'de kravat takıyorum, çok saçma diyordun en son.
2: Ama sen her şeyi söylüyorsun yayın öncesinde konuştuğumuzda.
1: Neden acaba? Acaba neden?
2: Şeyi de söyle. Link, ben de LinkedIn'de ben paylaştım.

0: enerji şey ayı yani benim için. Aslında bu sene o kadar da şey olmadı yani böyle bir sıcaklı soğuklu esiyor. Ondan sonra değişik bir yaz geçiyor yani sıcak geç geldi. Şimdi birkaç gündür böyle bulutlu bir hava var falan.
1: Nem içinde
0: Böyle bir
1: yüzüyoruz.
0: aynı evet.
1: Nem içinde yüzdüğümüz bir hava var. Denize
0: Az kaldı yani.
1: gidemeyenler üzülmeyin. Fırsat ayağınıza geldi. Yürüyen nem sizlerle. İşe giderken de yüzebilirsiniz. Peki, ben de pazarlarım ne olacak ki? Bak, bunu böyle pazarlayabiliyorsam, ben de pazarlarım, çok da güzel pazarlarım dediğiniz ne var? 536 266 81 81 536 266 81 81. Ben de pazarlarım dediğiniz ne var diye sordum size. Diğer taraftan şey de diyebilirsiniz tabii. While you were sleeping de diyebilirsiniz. Sen yokken ben de pazarlarım ya da sen yokken. Sen yokkenle başlayan neyiniz var? Ya biliyor musun sen yokken bunlar oldu. Sevgili Galaksi Başkanım dediğiniz neler var onları da paylaşabilirsiniz. Ama her zaman olduğu gibi ilk soru kimi? Bu arada inan bana biraz fon verebilir misin? Fonumuz durmuş bizim hiç yok. Ama minik rica ediyorum ne olur. Minicik fon istiyorum. Ben de pazarlarım dediğin ne var Tonguç? Bak ben sana ne güzel nemi pazarladım. Deniz dedim ayağınıza geldi. Daha ne istiyorsunuz İstanbullular?
0: Ben de pazarlarım bir espri yapacaktım. Ben de cumalarım diyecektim. Ama onu yapmak istemiyorum
1: Ay
0: şu anda.
1: de çok babasın değil mi sen?
0: Valla baba baba. Ama şeydi bu. Bunu Beren'den gizli yapıyorum bu esprileri. Şimdi ben de neyi pazarlarım? Bilmiyorum ki ya. Yani işim gereği bir şey yapıyorum. Piyasaları pazarlıyoruz herhalde. Öyle gözüküyor. Neyse artık onu da
1: Tamam.
0: söylemeyeyim.
1: Hadi.
0: Bence piyasaların güzelliğini, hoşluğunu, iyiliğini, fırsatları onu anlatabilirim. Bunu bir
1: Güzelliği,
0: pazarlama olarak
1: iyiliği,
0: görüyorum.
1: hoşluğu, fırsatları, piyasaların. Bunu
0: Evet.
1: bir de küçük yatırımcıya söylemek ister misin delikanlı?
0: Küçük yatırımcıya da söyleyebilirim.
1: Söyle hadi.
0: Küçük büyük bizim için fark etmiyor. Bak şimdi şey gelmiş bana, mesaj gelmiş sabah. Şimdi buna kadar burada anlamlı. Tabii şöyle, sen biraz önce ne dedin? Sen uyurken mi? Öyle sen
1: Evet,
0: yokken de
1: evet.
0: ne
1: While
0: oldu
1: you
0: falan?
1: were sleeping. Ben yokken
0: Yani
1: neler oldu yazın dedim. Sen yokkenle başlayan ne dersiniz dedim.
0: evet. Şimdi tencere miydi o Nasrettin Hoca'nın öldüğüne inanıyorsun da
1: Kazan,
0: doğurduğuna
1: kazan.
0: inanıyorsun. Kazan, kazan.
1: Kazan,
0: Pardon,
1: ha.
0: pardon. Kazan doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne. Ya böyle
1: Ha.
0: piyasalar iyiyken herkes bir şeyler anlatıyor. Piyasalar kötüyken diyorsun ki yani küçük yatırımcıya bak şimdi bir sene içinde 17 Ağustos 2025 17 Ağustos 2026 arasında dolar TL tutuyorsan %17,46 euro TL tutuyorsan
1: Hangi
0: 17
1: haftalar hangiler haftalar?
0: hafta değil geçen sene
1: Ha.
0: 17 yani pazartesi günü geçen sene aynı gün 17 Ağustos 2025
1: Tamam.
0: 17 Ağustos 2026 yani bir sene
1: Tamam.
0: içinde dolar taşıyorsun
1: Tamam.
0: %17,46 euro taşıyorsun %17,31
1: Tamam.
0: altın taşıyorsun yani TL bazlı %54
1: Altın %54. Evet. Tamam.
0: evet bir sene içinde yani ons %32 hadi bunları küsuratlarını söylemiyorum parite neredeyse sıfır yani 0,82 eksiymiş ama yani sıfır diyelim ona. Gümüş ons dolar bazlı 71 %71 TL bazlı %107 borsada %27 diyelim yine bir sene içinde bu yılbaşı değil. Bitcoin taşıyorsan da eksi %46'lık bir kaybım var. Şimdi hani neden bunları söyledim? Aslında tabii bu 17 Ağustos olduğu için gümüş biraz da aşağıdan yukarı doğru döndüğü için daha çok prim yapmış gibi gözüküyor ama sonuçta burada hepsinde bir getiri var. Paritede ve Bitcoin'de yok gibi gözüküyor. Bu bir yıl içinde. Dolayısıyla periyotlar ve alım satım yaptığın aralıklar neyi hangi dönemde taşıdığın önemli. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani bugün yanlış bir örnek de vermek istemiyorum ama yani hisse senedi piyasası için olumsuzsan bundan bir sene sonra o daha ön plana çıkabilir ki burada biz çok iyi yıllar gördük yani. veya bugün işte gümüşle ilgili veya altınla ilgili ya da başka bir şey olabilir. Mesela

0: Bitcoin dönmüş 63 bin dolara, o zaman 117 bin dolar. Bu yani o periyot, o döngüleri iyi yakalamak lazım. Kolay bir şey değil. Ama 3 aylık, 6 aylık, bir senelik getirilere baktığında aslında bir yarış atı gibi hangisi daha ön planda olacağını kestirip o pozisyonu taşıyorsan, o zaman kendini biraz daha rahat ve bu işi anladığını düşünerek hareket edebilirsin.
1: Peki şimdi ben şunu anlamaya çalışıyorum. Biz seninle ta kaç vakit önce şey üzerinden konuştuğumuzda Alaaddin Aktaş'ın 1000 yıl önceki yazısı efendim şey gibi bir iddiası var. Diyordu ki yani her halükarda altın kazandırıyor gibi bir şeydi. Ve bunu da hesaplaması yaptığı hesaplamada 20 yıllık hesaplama üzerindendi. Sen de orada dedin ki böyle hesaplama olmaz. Pek çok insan bunu söyledi. Yani sen 20 yıl diye hesaplayamazsın. Yani yatırım aracını bu doğru değili anlatmıştınız. Herkes kendi kelimeleriyle anlat. Şimdi bana geçen yıla göre anlatıyorsun ve diyorsun ki sen bunu gördüysen bundan sonra da sana vaadi o, bu olabilir. Fakat bak sen bana bir yıl öncesini söyledin. Tam 17 Ağustos 2025'i söyledin. Ben de sana bu ay ve 6 aylı söylüyorum bak.
0: Harika.
1: Şimdi bak.
0: Alıyorum.
1: Yani Temmuz'da bakıyorsun mesela bir ay şeye baktığında işte mevduat faizi işte kazandırmış görünüyor. Şimdi biz yatırımcısına soralım onlar mevduat faizi ile ilgili bize ne söyleyecekler? Yani buradaki onun algısı, güvenmesi, o güveniyle birlikte bir şeyi inşa edip edemeyeceğine dair yola çıkma disiplini de önemli. Bunu da uyandırıyor. Nasıl her seferinde konuşuyoruz ya işte soruyorsun işte herkes diyor ki o enflasyon çok yüksek. Ama bakıyorsun tüfeğe sana başka bir rakam söylüyor. Ya diyorsun ki bak fiyatların artma hızı azalmış diyorsun. Bazıları diyor ki evet böyle oldu ben bazı yerlerde görüyorum. Bazıları diyor ki ne alakası var kardeşim hayat pahalı. Şimdi burada 1,29 getiriyor tüfeğe göre. Bu da tüfeğe indirgenmiş yani mevduat faizi kazandıran görünüyor. Ama ondan sonra bakıyorsun işte en çok kaybettiren altın. %5 kaybettirmiş görünüyor. Diğer taraftan Borsa İstanbul'a bakıyorsun. Borsa İstanbul'da kaybettirmiş görünüyor Temmuz ayında. %2,61 kaybettirmiş görünüyor. Mesela yıllık kayıplarda da bakıyorsun döviz en fazla kaybettiren. Ve burada benim gördüğüm başka ne var mesela dikkatimi çeken. 6 aylığa bakıyorum mesela. Burada da mesela altın %20 kaybettirmiş görünüyor. 6 aylığa baktığımda da. Şimdi
0: Evet.
1: kalkıp da zirveye yaklaşmışken satan yatırımcı için altın kayıp mı ettirdi? Yani senin bence bize şeyi anlatman gerekiyor Tonguç. Biz bir yatırım aracına nerede girelim, nerede çıkalım? Bak özellikle küçük yatırımcı için soruyorum. Çünkü nitelikli olanlar zaten ne yapmaları gerektiğini 3 aşağı 5 yukarı biliyorlar. Kendileri bilmeseler bile ciddi bir şekilde onlar için bunu yapan biri var. Ben her
0: Evet.
1: seferinde sana bunu küçük yatırımcı için soruyorum. Yani
0: Doğru.
1: nadiren nitelikli yatırımcı için soru sormuş oluyorum. Bir sürü halka arz var. Halka arzlarını nasıl kazandırdığını, ne getirdiğini, ne götürdüğünü yıl boyunca zaten sen bize rakamlarla
0: Evet.
1: anlattın. Yine Temmuz ayına bakıyoruz mesela endeks orada eksi. Halka arz endeksi. Şimdi yine bir dünya halka arz var. Ben şimdi küçük küçük geldim tamam mı? Küçük yatırımcıyım ben. Ama kazanmak istiyorum. Bir, hangi parayı riske edeceğim? Şimdi para var, para var. Ben fonu neye göre oluşturacağım? Hangi parayı riske edeceğim? Çünkü ben bir riskli yatırıma giriyorum. İki, o hangi paradan ne kadar süre sonra çıkacağım? Yani mesela ben kendi kendime dedim ki getirdim işte 10 bin lira koydum oraya. Bu %30 gitsin ben çıkacağım dedim. Bir baktım benim %30 şu kadar vadede gider dediğim süre içerisinde %300 gitmiş. Şimdi ben ondan çıkar mıyım? Ama çıkmam gerekiyor işte. Bize bunu anlatmanı rica ederim.
0: Tamam, başlığımı attım. Küçük yatırımcı tavsiyeleri.
1: Evet.
0: Küçük yatırımcının üzerine de kalp koydum.
1: Çok iyi yapmışsın.
0: Seviyoruz, seviyoruz
1: Evet.
0: onu.
1: Evet,
0: Şimdi
1: şefkate ihtiyaçları var.
0: birincisi doğru söylüyorsunuz. Teminatı yani parayı, hangi parayı koyması gerekiyor. Şimdi bu herkes anlatılır ve şey olarak bence de çok geçerli bir kural. Bir varlığını satarak yatırım yapmak büyük bir risktir. Neye yatırım yapıyorsan yani evine, işte arabanı, bilmem arsanı, bir şeyini, bir taşınmazlığını satıp bir başka daha riskli yatırım aracına paranı koymak bence hiç çalışmış bir şey değildir. Çok Çok şey zamanlardı işte pandemi ve sonrasındaki o inanılmaz yükseliş zamanlarında belki işe yaramıştır. Orada da o parayı oraya yine de hangi zaman aralığında ve ne kadar bir getiri için koyuyorsun? Yani çok özel bir zaman hızlı yükseliyor diyelim borsa. Arsanı sattın 10 bin lira, ben bu 10 bin lirayı 20 bin lira olduğunda 6 ay içinde, 1 sene içinde alıp
1: Bir dakika, ben ne yaptım ne
0: işte...
1: yaptım? Arsa mı sattım? Arsa sattım, hisseye mi koydum ben onu?
0: Şimdi örnek veriyorum. Mesela bunun
1: Küçük yatırımcıyım, gittim
0: olabileceği...
1: arsa sattım, hisseye mi koydum ben onu? Aferin bana.
0: Ama
1: Aferin mi?
0: baştakilerin...
1: Aferin mi bana? Dinleyeyim senden.
0: Bak başta dedim ki herhangi
1: Ha.
0: bir taşımızı satarak bir yatırım yapmak külliyen yanlış bir stratejidir. Ama oldu da mesela ne zaman tutar bu? Pandemi gibi zamanlarda işte piyasanın böyle çok öldüğü ve bir anda patladığı zamanda hasbelkader. Şimdi buradan şuna bağlayacaktım. Bu getirinin rüyasına, bu getirinin o verdiği hazzı da kapılırsan, yani ne olduğunu bilmezsen, bu sefer o 10 liranı 20 lira yapmışken o 20 lirayı da sıfırlayıp hatta borç harç içinde de dönemişsin. Dolayısıyla kurallardan biri
1: Arsanı satma.
0: biriktirdiğimiz, hayır, arsa değil, yani kenarda duran, kenarda biriktirebildiğimiz herhangi bir parayı şey yapmamız lazım. Teminat olarak kullanıyoruz. Tamam mı? Bir bu. İki. Bunu katlamaya çalışıyoruz. Bunu geliştirmeye çalışıyoruz. İkincisi, kesinlikle hep söylediğimiz, ne kadar zarar ve ne kadar kar etmek istediğini baştan o işlem için belirle. İşlem, yatırım, ne diyorsan pozisyon alma. Yani 100 liram var, 75'e düşünce veya 200 olunca fark etmez, bunu belirleyebilirsin. Ama aşağı doğru bir birim ise yukarı doğru iki ya da üç birim. Yani bir birim bir zarar durdur gibi düşünelim. Ama yukarı doğru daha geniş kar edebileceğin bir riski satın al. Yani bir birim mesela bir ürün aldın, işte altın aldın. 50 dolar da kar edebilirim, 50 dolar da zarar edebilirim diye düşünüyorsan bu çok doğru bir yatırım değil. Yani yukarı doğru ya da aşağı doğru, bilmiyorum nasıl bir işlem yapıyorsan, senin yönüne doğru aldığın riskten daha fazla bir kazanç fırsatın olması lazım. Dört.
1: Yani ben orada win-win kısmında, yani ben de kazanabilirim, işte hissenin sahibi de kazanabilir. Çok da dert değil mi diyeceğim orada. Win şey
0: Hayır,
1: yapıyorsam
0: şimdi
1: yani.
0: hisse senedi.
1: Kaybedebilirim de kazanabilirim de diye. Tamam, dinliyorum.
0: Şimdi bir analiz yaptın.
1: Tamam.
0: Senin bilgin dahilinde birine danışmış olabilirsin, bir şey okumdun. Hissenin fiyatı 10 lira, tamam mı? Sen dedin ki bu hisse senedi 12 lira olur. 12 lira için, sen 2 lira için yani 10 liranı risk ediyorsan ve bunun stopunu bir zarar durdur koydun ya, şimdi bizi dinlediğin için bu işi biraz ne kadar zarar edeceğimi de baştan bilmem lazım. Yani hisse senedi 8 lira olursa ben çıkacağım. Hedefim de 12 lira diyorsan, yani 2 liraya yukarı veya aşağı doğru bir pozisyonlanma, bir hesaplama yaptıysan bu doğru bir risk alma değil. O hisse senedinden en azından 14-16, yani %60, %40 bir getiri beklerken %20'lik bir zararı kabul edecek şekilde bir strateji kurmak lazım. Yani onun böyle bir potansiyeli olduğuna inanıyorsan bu yatırımı yap diye düşünüyorum. Bu hisse senedi olur, altın olur, ne bileyim gümüş olur, işte tahvil olur, bir şey, bir neydi ya, bak unuttuk şeyleri. Neyse, kötü, sabah bu saat çok kötü.
1: Jelibon.
0: Omega 3'ü arttırmamız lazım.
1: Switch.
0: Fonlar, fonlar,
1: Yani özetle
0: fonlar,
1: sen bana diyorsun ki
0: fonlara.
1: her şeye kalkıp da, yani ben paramı aldım geldim, işte bu da benim can sistemimde kahve içme paramdı, onunla işte bir tane kahveden feragat ettim, 15 bin liramla geldim, işte ben bunu koydum bir hisseye, bu böyle 2 yılda bütün kendi öz sermaye, karlılık, çarpan, ne diyorsan artık her bir şeyin dışında 2 yılda işte %110 binde gidebilir. Halka arz olduğu fiyatın %60 altına da düşebilir. muamelesinde bulunma her hisseye
0: Evet,
1: diyorsun.
0: evet, evet. Şimdi bunlar aslında genel geçer konular. Biz bunları 2 saat, 3 saat seminerde anlattığımız için ben böyle uzun uzun anlatıyorum. Senin zamanın fazla yok. Onu da
1: Evet,
0: anlıyorum. Onun için
1: o yüzden
0: şöyle
1: kısaltmaya
0: yapıyoruz.
1: çalışıyorum.
0: Kenardaki paramızı yani bir şey satarak risk almıyoruz. Ne kadar bir kar ve zarar yapabileceğimizi önceden tahmin ediyoruz. Eğer zarar riskimiz kar riskimizle eşitse pozisyon almıyoruz. Halk arzlarla ilgili bence çok net bu gibi dönemlerde bir halk arıza başvuru yaptın geldi ilk gün açılışı mutlaka takip ediyorsun. Eğer ilk gün açılışta talep tarafında yeteri kadar seni tatmin etmiyorsa o gün bile elden çıkarıp hissenin en azından bir 6 aylık performansına, iki bilanço performansına bakıyorsun. Hisse senediyle ilgili bir yatırım düşünüyorsak oraya doğru biraz daha özetleyelim konuyu. Bence kesinlikle şirketi araştırıyorsun. Bunu defalarca konuştuk. Web sitesine girin. Hangi ürünü nereye pazarlıyor? Kaç fabrikası var? Mesela bazı halka arz öncesi tanıtımlarda olduğu gibi şirketin yöneticilerinin profili, işte geçmişi, o konuya hakim olması falan bunları araştırıyorsun. Finansal durumuna kesinlikle bakıyorsun ama yaptıkları biraz yapacaklarını gösterdiği için kafanda bir patron, yönetim ve şirket profili oluşturuyorsun. Ve bunun karlılığa dönebilecek bir sektör, o dönemin sektörü, o dönemin şirketi olduğunu düşünüyorsa bu biraz önce saydığımız kabaca 3-4 başlık içindeki yöntemle yatırımını yapıp takibini gerçekleştiriyorsun.
1: Peki. O zaman reklam arasına gitmezden önce gel sana Japonya'yı anlatayım. Japonya'nın ikinci çeyrek gayri safi yurt dışı hasılası yıllık bazda %1,1 büyüdü ve beklentilerin altında kaldı. Bir önceki yıla da %0,7'yi görüyoruz burada. İlk çeyrekte %0,5. Japonya ne yapmak, nereye varmak istemektedir? Tahvilleri başımıza dert olur mu? Para birimi başımıza dert olur mu? Ben o sırada pek tabii 30 yıllıklarına baktım gittin AVD'nin. Ne yapıyormuş diye. 5,25. Hala tehlikeli bölgede. 5,30 değil ama işte bak. İyi şey olmak lazım yine de iyimser olmak lazım.
0: Şimdi Japonya aslında uzun süre sonra düşük büyüme, yüksek enflasyon, yüksek faiz onlar için. Tabii biz diyeceğiz şimdi 0,75 diye bir faiz nasıl yüksek oluyor?
1: O zaman
0: Ama
1: stagflasyon mu?
0: örneğini vermeye çalışan yani oraya doğru giden bir ülke ama şöyle bir benim hatırladığım kadarıyla işte en borçlu ülkelerden biri ama çıkardığı tahvillerin birçoğunu da kendi vatandaşları, kendi şirketleri üzerinden sattığı için hani dışarıya borcunun da göreli biraz daha sınırlı olan bir ülke. Bizi korkutması açısından Japonya çok dünya piyasalarına müdahil olan, çok konuşulan, çok böyle risk algısı olarak düşünülen bir ülke konumunda değildi aslında. Şu anki döngüde bir örnek olmaya doğru başladığı ve zaman zaman bu Amerika ile birlikte işte para birimine müdahale edelim, efendim bizim ticaret tarafında da zorlayabilecek bir duruma doğru gidiyor falan derken böyle ekonomiye çok müdahale edilmesi, yönetimin değişmesi, politikanın değişmesi burada acaba Japonya tarafından da bir ne diyelim ekonomik salgının başlaması söz konusu olabilir mi diye düşündürüyor. Dolayısıyla bir dünya profili olmayabilir ama kendi içerisinde düşük enflasyon, düşük faiz modundan düşük büyüme, yüksek faize ve enflasyona doğru giden bir döngüde birçok konuyu tetikleyebilecek bir ülke durumunda gibi gözüküyor şu an için. Henüz
1: Evet.
0: orası olgunlaşmadı ama böyle bir kenarda sıkıntımız ve müdahale edilmesi gereken zamanları olan bir ekonomiye doğru dönüştü. Yani böyle bir özet yapayım.
1: Evet, diğer taraftan Japon hisse senetleri tarafına bakıyorsun. Maşallah pek de umurlarında değil bu gelişme. Biz olmuş bitmişi görüyoruz. Onu konuşuyoruz. Ama efendim hisselerine bir yansımasını görmüyoruz. Yeşil tarafta, onu da belirteyim. Peki reklam arasına gidiyoruz. 536 266 81 81

0: 0536 266 81 81 WhatsApp'a sizleri yazılı bekliyoruz. Sorularınızla, yorumlarınızla. Twitter'da Süheyla YS hesabında link paylaştım. Gelmek isterseniz efendim burada sizleri bekliyoruz. Yayınımız burada kesintisiz sürüyor.
1: E-dönüşümde çözümün adresi QNBE Solutions'la işbaşı devam edecek.
2: Reklam.

0: Akbank.com'da.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Turkcell'le bağlan hayata.
10: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
9: Anadolu Bank. Vaktimiz sizin.
11: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
12: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: Reklam. Bloomberg ET Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
12: Reklam.
13: Lütfen dikkat.
14: Pasaport hazır. Valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
15: Vakıfbank daima seninle.
16: Modanın küresel buluşma noktası IFKO. 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
17: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
18: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
12: Reklam.
19: E-dönüşümde çözümün adresi QNBE Solutions'la işbaşı devam ediyor.
20: Evet, Gürhan Bey demiş ki Galaksi Başkanım dikkat çektiğin yer önemli. Uçak gemileri nükleer ama uçaklar benzin kullanıyor. Ne haber demiş. Yakıt kullanıyorlar. Peki şimdi o zaman dizel kısmını vallahi kaçırdınız. Biz arada dizel kısmını konuştuk. Onun üzerinden komplo teorilerimizi de ürettik. Her bir şeyleri orada bitirdik. Artık dönüyorsam eğer benim şu an bu saatten sonra benim 3 gündemim olur Tonguç. 1.
21: Buyur.
20: Estağfurullah. 1. Bu tahvil faiz.

0: faizleri ne olacak, dünyanın başına dert olacak mı? O konu havada kaldı, biz onu konuşmadık. Bir, tahvil faizleri dünyanın başına dert olacak mı? Ben işte asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, işte Temmuz'da ara zam alır mıyım derdinde bir vatandaşsam eğer, tahvil faizleri benim için ne ifade etmeni? İşin bu kısmını sordum. Genel olarak faizler kısmını sordum. İkinci kısım, borsa bu hafta ne yapacak? Ne yapar, ne yapmaz? Sen bana anlattın şimdi, küçük yatırımcısın, işte bak halka arzlarda şöyle davran, burada buna göre davran, spekülatif hareketler ya da istatistiksel balonlar senin için bir şey ifade etmesin dedim bana. Bunları da anlattın.
1: Evet, evet, evet. Bunları söyledim.
0: Tamam, o kadar yeter. Şimdi sen ondan başla, ondan sonra geri kalın. Ben üçü unutmuş olduğumu çaktırmamaya çalışacağım, üçüncü sorumu.
1: Tabii tabii, onu anladım ben. Uzun uzun 1 ile 2'den devam edelim.
0: Evet, evet.
1: Şimdi tahvil faizinin yüksek olması, bak hani sadece asgari ücretle ilgili değil. Lütfen dinleyenler, bu biraz böyle şey gibi oluyor, kulaktan ya hadi canım bu da çok önemli değil gibi. Bu dünyanın, şöyle düşün, herkes kendi açısından düşünsün. Benim bir borcum var, 100 lira gelirim var ama 300 lira borcum var, tamam mı? Ve ben bu borcu bir türlü kapatamıyorum. Bu ve hayatım boyunca da böyle yaşamışım ve kendimi böyle geliştirmişim. Zaman zaman bu borç 200 lira olmuş, zaman zaman 175 olmuş ama şu an 3 katı. Böyle bir durumdayken de ne istersin en çok? Ya banka faizleri düşük olsun, bu eksi olan 200 liramı mümkün olduğu kadar düşük faizle kompanse edeyim. Yani haftaya veya önümüzdeki ay 301 olsun. Ama 305 olmasın. Bu arada benim 100 lira olan gelirimi de 20 lira arttırırsam, bu aradaki 15 liralık makasla ben bu borcu tamamını kapamayacağım. Ama 200'e doğru indirirsem, hani çünkü her borç aldığımda da gelişiyorum. Dolayısıyla bu benim için sürdürülebilir bir durum. Dünyanın durumu böyle. Bir borçluluğumuz var ama o istediğimiz düşük faiz ortamı yok. Dolayısıyla borcun büyüme hızı da bu tahvil faizleriyle birlikte yükseliyor. Ve bir gelirde azalış, işte stagflasyon dediğimiz durgunluk, yani 100 liramı da kazanmak garanti olmazsa, işte o zaman ben havlu atabilirim. Benim gibi olan milyonlar varsa havlu atabilirim. Şimdi dolayısıyla tahvil faizinin yüksek olması doğrudan asgari ücretle ilgili bir gösterge olmayabilir ama enflasyonun da yüksek olmasının göstergesi olduğu için o tarafın da yükselmesi için veya ne bileyim belli standartta olması için bir baskı yapabilir. İkinci anlattığım kısım senin sorunun cevabı gibi. Birinci anlattığım kısımsa dünyanın önümüzdeki dönemde yaşanabilecek kırılımdaki ana başlıklarından biri. 2008'de mortgage krizi demiştik. Yani demiştik derken konuşuldu. Şimdi konuşulacak konu yüksek faizin ve yüksek borçluğun oluşturabileceği bu teknolojik devrime rağmen, yapay zeka devrimine rağmen öncesinde bir acaba şirketleri ve bireyleri, hatta ülkeleri zorlayabilecek bir finansal kırılım oluşabilir mi? Bunu unutmayalım. Bu aklımızda bir yıl, iki yıl kalsın, her an bu riskin oluşabilme potansiyeli var. İki, borsa ne yapar bu hafta? Valla borsaya da çok net bir şekilde, hatta grafiği de direkt açtım. Şimdi borsanın ne yapabileceğini bizim bilme şansımız yok. Teknik olarak şöyle böyle diyebiliriz. Ama biraz önce küçük yatırımcı ne yapsın kısmında endeksin çok bir anlam içermediğinde defalarca söylememize rağmen gözüken şu: 13.950, bunu hatırlayamayacağımız için 14.000 üzerinde kalırsa ben borsa için pozitif olup 14.600'ler civarına yükselebileceğini, devam edebileceğini düşünebilirim. 14.000 altına geldiği zaman demek ki biraz da moraller bozulacak gibi gözüküyor. Burası ne kadarlık bir seviye? 172 puan. Dolayısıyla tahmin ediyorum bugün biraz böyle yatay başlayabilir. Hafif böyle 4.100'lere doğru bir geri çekilme olabilir. Biraz önce haftalık takvime baktım. Doğru düzgün böyle bir bizim geçen hafta Amerika'dan enflasyon vardı. Bu hafta Avrupa'dan enflasyon var. Cuma PMI verileri var. Böyle ekonomik data ile ilgili çok fazla hani piyasa

0: değiştirecek bir durum söz konusu olmadığını düşünüyorum. Onun için ana başlığımız savaşsa veya buranın gerginliğiyse, bir de galiba çarşamba günü bilançolar bitiyor, konsolide bilançolar. Bilançoların sonlanması bizi biraz rahatlatıyor gibi. Yani piyasayı. Hani orada ne gelirdi, ne giderdi falan, herkes hisse senedinin durumunu gördü. Dolayısıyla aslında daha olumluyum. Yani 14 binlerin üstünde kaldığı sürece bir 14.650'ye falan gidebilir. Ama bugün açılışta biz veya bundan sonra herhangi bir gün 14.200'ün üstünde bir kapanış geliyorsa, o 350-400 puanı endeksin içindeki hisseler, biraz önce dediğim gibi endeksi oluşturma şekli çok sağlıklı olmasa da, daha yukarı yönlü bir beklenti gerçekleşebilir. Yani pozitifim ama böyle sınırlı pozitif diyelim. Açılışta biraz böyle yatay hafif tedirgin olabilir bu hafta.
1: Sınırlı pozitif. Böyle hafif
0: Evet, üçüncü
1: tedirginlikle
0: soruyu
1: karşılaşabilir dedim. Peki üçüncü soru.
0: sor.
1: Bir taraftan
0: Hatırlamadım.
1: tahvil faizlerine bak dedin ya. Burada
0: Evet.
1: mesela özel kredilerdeki bu sıkıntı hala bir süredir devam ediyor.
0: Doğru.
1: Piyasa açısından baktığında işte 3 trilyon yaklaşık diyorduk. Geçen sene konuşmaya başladığımızda mesele. Şimdi 2 trilyon dolardan bahsediyoruz. Büyüklüğü hep topu bu kadar yani. 2 trilyon dolarlık bir piyasadan bahsediyoruz. Ama neden şirketlerin şirketlere borç veriyor olması burada bu kadar sorun? Yani şimdi adı çıkmış olanlara bakıyorsun. Yo, her şey çok yolunda ki hiç sorun yok diyor. Ama kendi içlerinde mesela uyaranlar da var. Ya bu iş
0: Evet.
1: böyle gitmez, büyük bir sıkıntı bizi bekliyor. Herkes dikkat olsun diyenler de var. Yani bir kredi döngüsüne girdik biz. Borcu borçla kapatmaya çalışıyoruz. Bu işin içinden çıkamayacağız diye uyaranlar da var. Bu dünyanın başına bir dert olur mu? Demin sen mortgage krizi dedin. 2008'e göndermede bulundun. Her seferinde de bu kısım da kıyaslanıyor. Ama diğer taraftan da işte büyüklük açısından baktığında işte hepi topu 2 trilyon dolar. Yani bu dünyayı çökertmeye yetecek bir şey mi?
0: Hayır, şimdi şöyle, o Orun ismi morguç kriziydi. Bunun ismi başka bir kriz olabilir.
1: Krizin
0: Borçluluk
1: adını ne
0: krizi
1: koyarız
0: vesaire.
1: diye demiyorum. Yani o dönem etkileyen
0: Anladım, anladım.
1: parayı düşün. Şimdi hepi topu 2 trilyon dolar. Yani bu dünyayı batırmaya yetecek bir şey mi şirketler üzerinden?
0: Vallahi şöyle söyleyeyim, 150 milyon dolarlık bir şirket, 150 milyon dolarlık bir şirket, 1-2 milyon dolar alacağını veya 5 milyon, 3 milyon diyelim, neyse, yani %2, %3'lük bir alacağını tahsil edemediği için konkordato ilan edebiliyor. Bizim 2000'li yıllarda yaşadığımız krizler, 2000 mi tam hatırlamıyorum, 99, 2000 herhalde, bu bankacılık meselesinde falan.
1: Bir 94, bir de
0: Buralarda
1: 2001 var.
0: işte
1: Kayıtlı
0: bu
1: kuyuslu.
0: bankacılık 2001, o zaman 2000, 2001 diyelim. Burada da piyasada para olmadığı için değil. Bak, şu anda da ben size şöyle söyleyeyim. İstediğiniz kadar döviz, istediğiniz kadar altın, istediğiniz kadar TL, gidin, bulunabilecek bir durumda. Yani böyle bir parasal bir sıkıntı hiçbir zaman olmuyor. Konu, ihtiyaç olan bu 1-2 milyon dolarlık, örnek vermek gerekirse, bu parayı birinin size tahsil etmemesi. Bu banka olabilir, işte alacaklı kişiniz olabilir, bir eşiniz, dostunuz olabilir, neyse verdiniz. Dolayısıyla öyle bir durumda oluyorsunuz ki, o ödemediğiniz zaman bir iki tane, işte hani çek yazılması demeyeyim ama, işte ödeme gecikiyor, bilmem ne, oradan evrak geliyor falan, siz bir karar vermeniz gerekiyor. Yani şeyin, dikkat ediyorsan 2008 sonrası da, yani herkes ölüp bitmedi, veya 2000, 2001'den sonra, yani piyasa devam eder, o para var çünkü. Burada sadece alışveriş yapan kişilerin o parayı ödeme noktasında, verme noktasında, yardım noktasında diyelim, çok da istekli olmaması. Dolayısıyla ya 2 trilyon dolar çok da büyük sıkıntı mı falan derken, buradaki olay şeyin büyüklüğü değil, bu meblağın büyüklüğü değil. İki, bir avantajımız var o günlerden farklı olarak. 2020'den bugüne, ki o bizi tutuyor büyük ihtimal, neredeyse 7 sene olacak. Bir parasal genişleme profilindeki Merkez Bankası, ki bu aslında altının da yükselmesinin son 25 yıllık grafiğe baktığında, yani para arzı genişlemesi bence ana senaryolarından biridir. Dolayısıyla bu genişleyici Merkez Bankası konumu, evet, bir enflasyon yarattı, bir varlık fiyatlamasında 50 yılda bizde bazı ürünlerin altın, gümüş gibi, hatta baktığımızda biraz petrol de öyle, bir hızlı yükselmesini de sağladı. Ama bu genişleyen miktarsal büyüklük bizim işte bu dediğim 1-2 milyonu vermediği zaman zora düşen şirket profilinin oluşmasını önlüyor, erteliyor. Yani bir ilacımız var, tamam mı? Evet, bir sıkıntımız var ama yola devam edebiliyoruz. Yoksa zaten çok farklı şeyler konuşulurdu. 2008'de bu yoktu. Dikkat ediyorsan 2008'den sonra bu parasal genişlemelerde devam etti. 2020 sonrası biraz da yükselerek tarihi boyutlara ulaştı. Ama bunun da bir sınırı olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla onun için yani mesela sene sonuna kadar çok büyük bir böyle yurt dışında falan hisse senetlerinde kırılım beklemiyoruz. Ama bunu çok daha sık söylemeye devam edeceğim. Biraz önce küçük yatırımcıdan bahsettik. Gerekirse daha bilinçli diyebileceğimiz finansal okuryazarlı tecrübesi yüksek yatırımcı için de Kasım'ın 3'ünden, Kasım 3 tarihi altına atıp bu arası için bittiği zaman aşağı yukarı 14-15 aylık oturup bir kağıda bir strateji yazılması lazım. Bugün konuştuğumuz gerek Temmuz ayı için gerek son bir seneki getiriler açısından bu ürünleri yazıp yanına şuna yatırım yap, yatırımı arttır,
1: Evet.
0: düşür, 6 ay kal falan gibi. Bu çok önemli bir tarih. Ondan sonra diğer Amerikan seçimi yani genel seçime kadar bu strateji mutlaka kurulması lazım.
1: Yani biz Kasım bir atlatalım. O vakte kadar her şeyin rengi bir şekilde değişebilir ama bir şey demek değildir. 3 kazandın, 5 kaybettin. Onlara çok takılma. Biz bir şekilde ara seçimleri atlatalım ABD tarafında. Ondan sonra oturalım. Her bir yatırım aracı için portföyümüzde ne oluşturuyorsak eğer 1-1,5 yıllık bir hesap yapalım.
0: Evet.
1: Ve 6 ayda bir de kontrol edelim. Biz gerçekten doğru yolda mıyız, değil miyiz? Beklediğimizi aldık mı? Ne umuyorduk, ne buldu? Buna bakalım dedin.
0: Evet.
1: Yayında zaten kısmet olursa yaparız. Yani
0: İnşallah.
1: seçimleri atlattığımız gibi o portföyü burada oluştururuz. Hem düşük riskler için hem yüksek riskler için. Ayrı ayrı profiller üzerinden oluştururuz ve biz takip ederiz haftalık haftalık bizim portföy ne oldu diye bakarız seninle birlikte. Peki o zaman buna bakarız ama sorular var. Ben artık dinleyicilerimizin sorularına bakmak istiyorum. Hiç kimse dememiş ki sen yokken şu oldu. Ne yaptınız ben yokken hepiniz uyudunuz mu? Yaz yahu yani. Uyumamışsınızdır bence. 536 266 81 81 536 266 81 81. Peki şimdi çok teşekkür ederiz bu arada güzel mesajlarınızın her biri için eksik olmayın. Özcan Bey enerji sayı sormuş. Enerji sayıyla başlayalım mı?
0: Başlayalım. Sen yokken Süheyla Süper Lig başladı.
1: Çok güzel. Ok.
0: Ya
1: Ay
0: işte
1: bir sevindim anlatana.
0: insanlar onun için yazmıyor. Daha şey tepki göster. Aa başladım falan filan demen lazım.
1: Ha, beni
0: Demediğin
1: artık
0: için.
1: şaşırtamıyorlar, sıkıntı orada diyorsun. Tamam, şaşıracağım.
0: Aynen.
1: Çok
0: Aynen.
1: şaşırmış gibi yapacağım.
0: Aa
1: Böyle.
0: yine mi başladı Süper Lig?
1: Ah,
0: Vay
1: çok
0: be falan.
1: enteresan. Eylül geliyor ve demek Süper Lig başladı.
0: Şimdi bir
1: Peki
0: dakika.
1: enerjisi.
0: Enerji sağ.
1: Evet.
0: Evet, enerji sahamız son 2-3 günde 50 günlüğün altına gelerek 100 ve 50 günlüğün yani 100 ile 108 TL arasındaki banda geri dönmüş. Biz bunu büyük ihtimal konuşmuş diye hatırlıyorum. Ve bir trend yakalamıştı tam da böyle 115'lerde falan. Acaba burada bir haber mi geldi? Çünkü piyasadan biraz ayrışmış son 4 gündür. Böyle bir bilançoda veya bir kendi yayınladığı bir kapı içinde bir haber olduğunu düşünüyorum. Ve bu burada bir geri çekilme olmuş. Ama bu yani tehlike yaratacak bir durum yok. Şöyle diyelim 105 ki oralara yakın desteği burayı bozmadan tekrar işte bu 108'in üstüne devam ederse yolunu sürdürebilir. Bu 105-108 arasında aşağı kırılmadan bu bandı kullanması eğer buralarda birkaç gün kalıyorsa hacim de iyi çünkü burada tekrar pozisyon alınabilir. 105'i aşağı kırıyorsa zaten ana destek bölgesi 100 lira olduğu için yani mesela 5 liralık bir dedik ya biraz önce.

0: önce risk alıyorsunuz stop için, diyelim stoplu gidiyorsanız. Ama yukarıda takriben bir 15 liralık, yani 120 lira hedefli bir pozisyonlanma olabilir. Kısa vadeli geri çekilme olmuş 105, 108, 100 lira. Buraları dikkatli bakın. 105, 108 arasındaki bantı bir süre takip edelim. Bu aşağı kırılmıyorsa yeniden bir yükseliş potansiyeli olabilir.
1: Kale kim mümkünse demiş Mehmet Bey. Mehmet Topal.
0: Niye mesela mümkünse? Çünkü herhalde enteresan bir kale kim kimya değil mi? Kale kim, kale kim? Evet, kale seramik değil herhalde. Kale kim?
1: Kale kim?
0: Kale
1: Bildiğimiz düz kale
0: kime
1: kim?
0: bakıyorum? Düz kale kime bakıyorum? 20 kapanışı 26-24 olan kale kime bakıyorum? Şimdi değerli izleyen ve dinleyenler 43 liradan ki bu aslında tabii çok hızlı yükselen hisselerden biri şeyler 22'den bugüne baktığımızda ama son durumda 43 liradan 25 liraya gelmişiz. Geldiğimiz yeri 25 Haziran 2025, kabaca söylüyorum 28 Şubat 2025, buralarda daha önce görmüşüz. Bak 26 Haziran 2025'ten sonra da 25 liradan kağıt yine 43 liraya gitmiş. Dolayısıyla onun dibini bulun. Ben şöyle çekiyorum. Aşağı yukarı 24,5-25 lira. Buraya gelmiş 10 gündür burada yatay seyrediyor. Hafif yukarı doğru böyle bir hareketlenme var. Daha hacim artmamış. Dolayısıyla 25 lira destek. Şu anki kapanışı 26-24. Hani ben bu hissenin temel tarafını biliyorum. İşte şirket tarafını biliyorum. Potansiyelini biliyorum. İyi bir fiyat yakalıyor muyum? Buraları iyi gözüküyor. 25 lira aşağı kırıldığı zaman da biraz önceki mantığımızla gittiğimizde kabaca 2,5 lira gibi 22,5'a kadar bir riskiniz var. Ama aldığınız burada potansiyel sizin hedefiniz 32 liralar olması lazım. Dolayısıyla 7 lira da yukarıya doğru bir marjınız var. Yani ufak ufak hareketlenmiş, hacmi artarsa buralardan denenebilir. Dediğim gibi temel tarafına bakılarak İlk hedefi 28, ikinci hedefi de 31,80, 32 lira gibi gözüküyor. O yataylı kırma çabası var. Bunu da ilk anlayacağınız yer çok ufak bir ne diyelim direnç noktası olabilecek 26-20'ler. Biz ne
1: Peki.
0: kapamışız? 26-24 demek ki buradan yukarı doğru başlarsa hareket biraz daha yavaş yavaş hızlanabilir.
1: Kort sayı sormuş Metin Bey.
0: Valla Kortsa hatırlar mısın, senin yayınında burada mı ya da başka bir yayında olabilir. Ya ne hani klasik hisse senetlerinden bakıp da bunların hareket etmediğini işte Aksalar, Kortsalar, Aksenler böyle daha önceleri daha orta ölçekli şirketler derken benim ayıbım olabilir bu, bilmiyorum haber akışını ama herhalde bilançosal olabilir diye düşünüyorum. 3 gündür tavan yapan bir hisse. 70 lira. Haberi büyük ihtimal bizi izleyenler biliyordur. Hacim de her gün artıyor. Yani tavan tavan gitmesine rağmen. Ve böyle bir 70 liradan biz 95 liralara doğru geldik. Şu uyarıyı yapayım. Kendi tarihi zirvesi 117-116'lar. Ama yakın vadedeki zirvesi daha önce de bunu yaptı. Bir haber geliyor buna büyük ihtimal. Mesela 11 Mayıs'ta da 4 tane tavan yapmış. Eğer hiçbir haber yoksa büyük ihtimal böyle bir parasal açıdan desteklenip birkaç günlük bir heyecan yarattıktan sonra pozisyondan çıkılarak herhalde tekrar normale dönüyor. O seviye 94-30, 94-50. Biz cuma gününe kapamışız. Dün geçen hafta bir arkadaşımız yazmış. Donguç Bey dün pazardı diye. Bazen böyle dilim sürçebilir. Bugün pazartesi olduğunu unutabiliyorum. Son işlem günü diyeyim. Yani cuma günü 91-75 kapamış. Dolayısıyla 94-50'ye dikkat edin. Daha önceki zirvesine eğer çok iştahlı bir haber varsa arkasında olabilir. Ama döndü 85-86'yı aşağı kırdı. O zaman tekrar 70-75 arasına gelme potansiyeli var. Yani elinizde varsa kısa vadeli güzel bir kar getirmiş. 94-50'leri geçmiyorsa kısa süreli realizasyonda
1: Peki, Blume kimyayı sormuş Onur Bey.
0: şeyini anlamadım. Ne kimya? Bu.
1: Blume. Bayağı bildim Blume diye yazılıyor. Blume. Kodu da bu.
0: Bu yeni mi acaba ya? Blue

0: Yok
1: Evet,
0: değil.
1: gördüm.
0: Bulme
1: Ay
0: yeni
1: değil,
0: değil,
1: adı
0: muhtemelen
1: değişti.
0: kodu değişmiştir, adı
1: Evet, bir şeyin
0: değişmiştir.
1: adı değişti, bayağı eski
0: Yeni
1: çünkü.
0: değil, bayağı eski, öyle söyleyeyim sana.
1: Acaba hangi kimyaydı bu? Neyse. Şimdi Blume'nin grafiksel olarak tarihte daha önce 22 lira
0: Metemtur buldum
1: civarı.
0: bu arada. Metemtur yatırım. Hiç de konuşmadık,
1: O
0: hatırlamıyorum.
1: Metemtur böyle mi olmuş?
0: Evet, öyle olmuş ama hiç konuşmadık biz.
1: Evet, olsun. Bundan sonra konuşuyoruz. Hayırlısı böyleymiş diyelim.
0: Bundan sonra niye konuşuyoruz, onu söyle.
1: Ya işte ne bileyim, bundan sonra yani konuşulur diye tahmin ediyorum. Sorulursa biz de
0: Peki.
1: değerlemeye çalışırız. Şimdi
0: Peki.
1: yani bunun tarihteki Mayıs 2025'teki 20 küsürler, 22 lira tarihi dipleri. Hissenin geldiği
0: Evet.
1: yerler aşağı yukarı 30 lira. Yani 22 lira, 30 lira, 8 liralık bir marj oluyor. Bunları tekrar yineleyeyim, herhangi bir temel şeyle hızlı olsun diye bakmadan söylüyorum. İki kere 30'da dip yaptıktan sonra şu an geldiği yer 200 günlük ortalaması 90 şey 39.50. Aynısını 7 Temmuz, 8 Temmuz'da yapmış. Biraz önce Kortsa'yı değerlendirirken ki 94.50 idi galiba. Nasıl ikili bir tepe yapıyorsa, yani bir U yapıp tekrar aynı bölgeye gelmiş. Dolayısıyla buradaki direncimiz 39.55. Burayı geçerse tahmin ediyorum 45-50 lira arasına kadar bir potansiyeli var. Ama daha önceki dönemlerde yaklaşık en kısa 3. kez burayı geçemeden geri dönmüş. Diyelim burası 39.55'i geçti. 45-50 arasına kadar bir potansiyeli var yükselme. Burayı geçemedi, döndü. 37 TL'nin, 36.50'nin altına gelirse tekrar bu 30-35 bandına doğru geri çekilebilir. Hacmin şu an için yeterli olmadığını düşünüyorum. O açıdan birkaç günlük bu yükselişe rağmen 39-55 geçilirse burası stoplu. 45-50 arasında bir hedef olabilir. Geçilmemesi durumunda da 37'nin altına gelmemesi gerekiyor.
0: Peki, Inveo bakabiliyor musun? Inveo. Harun Bey sormuş.
1: Yani inmeye bakayım. Ama yani
0: Bakmak istemiyorsan geçeceğim. Vaktimiz dar
1: yok
0: çünkü.
1: yok, şöyle inmeye 15 liradan buralara gelmiş. Ya yani buralarda 7 liralar ve bir türlü buradan bir hareket gelmiyor. Şöyle söyleyeyim, 7 lira destek bölgesi, hacim yok, bir böyle sükunetle orada duruyor. Gün içinde çok marjları yok. Yani 7.70'i ve 8.30'u hatta yukarı geçmeden şimdilik biraz daha takipte kalıp 7 lira destekte ne yapacağını görmek isterim. Bu kadar bir yorum yapsam yeterli olur herhalde. Evet,
0: Evet, bu
1: başka?
0: destekte ne yaptığını görmek isterim diyorsun.
1: Evet, yani
0: Sarkuysan'ı sormuş Göksel Bey. Sarkuysan.
1: Sarkey'e. Sarkey'e. Evet, zaman zaman çok popüler olan kimya böyle şeyleri döndüğünde diyelim işleri buraya da bir talep gelen ama 55 liradan aşağı yukarı Ocak yani ay başından beri bu şey yıl başından beri buradan bir geri çekilme yaşamış. 50 ile 200 günün arasına öyle bir sıkışmış ki şöyle söyleyeyim. Biri 25-25, diğeri 26-21, yani 1 lira arasında bir sıkışma iki ortalamada. Böyle durumlarda Bollinger'ı hani duyanlar için işte bir ortada ortalama iki tane %2'lik standart sapmalı böyle üçlü bir çizgi düşünsünler. Bu da çok daralmış. Bir tarafa kırılması için bir şeydir, göstergedir. Hacim yok. Hacimli bir şekilde 26-20'nin üstüne, 26-500'ün üstüne, 26-50'nin üstüne geçerse o zaman 32'lere doğru falan böyle hızlı yükselebilir. Biraz takip etmek lazım. 23.50'de bunun desteği diyelim. Sıkışmış, hacimsiz, daralan böyle bir gün içi şeyi var,
0: Peki.
1: görüntüsü var. Ben takip ederim yakından. Zaman zaman potansiyeli olan da bir hisse. 26-20 hacimli geçerse teknik olarak dediğim gibi o potansiyele sahip.
0: Güran Bey de demiş ki aman ne uğraşacağım, yine böyle şey olsa, konut kredisi 0,99 olsa da gitsem bütün paramı eve gömsem demiş kendisi. Gitsem de ev alsam demiş.
1: Şimdi para olup da bir
0: Demiş
1: şey
0: sen arsayı
1: yapabilmek.
0: sattırdın ya onun için diyorsan onu.
1: Evet, para olup da bir şey yapabilmeyi hayal etmek de güzel. Hayatta biraz hep iyi yerinden bakalım. Yani
0: Peki.
1: böyle bir imkanı olmayanın da, anlatabiliyor muyum? Yani hayal edebilmek de güzel. Onun için yatırımın zamanını bekleyin. Yani bazen de kazanmamak, kenarda durabilmek, belli miktarda kazanmak. Bu da hayatın içinde olan bir şey. Her zaman koşturduğunuzda bir gün o duvara toslayabiliyorsunuz. Riski yükseltmeden, kendinizi bilerek alacağınız riski kendi kişiliğinizle birleştirip huzur içinde.
0: Ya Nietzsche misin mübarek kalktı şurada Amor Fati dedi bak insanlar işe gidiyorlar.
1: Ben bir Tibet falan istiyorum ya, bir
0: Tibet
1: 10-15
0: mi?
1: gün
0: Gelmişsin
1: hızlandırılmış
0: burada
1: Tibet.
0: Amor Fati anlatıyorsun bize kaderini sev diye Tonguç. Neyse tamam devam ediyorum efendim. Hiç siz bunları
1: Evet.
0: duymamış olun.
1: Tabii
0: Yola
1: tabii.
0: dikkat olun. Hiç böyle ben şimdi şu an falan. Hiç hayatın anlamını sorgulamayın. İşimize gideceğiz. İşimizi yapacağız. Çıkacağız.
1: Yapacağız,
0: Çıkarken
1: evimize
0: bize para
1: dönecek inşallah.
0: verecekler. O parayı evimize götüreceğiz. Canımız o parayla ne istiyorsa onu yapacağız. Tamam mı? Hiç bunları düşünmeyin efendim. Orada oturdu iki. Bak şu kadarcık boş bırakmaya gelmiyorsun ha. Şu kadarcık. İki arada bir de felsefeye girecek.
1: Tabii.
0: Aa, tövbe
1: Ne
0: estağfurullah.
1: yapayım?
0: Amor Fati
1: Yani
0: anlatıyor adam gelmiş. Peki.
1: geliyor bana, geliyor içimden, böyle onu
0: Farkındayım ben
1: tutamıyorum.
0: onun.
1: Ama söyle, şurada bir yanlışlık
0: Nietzsche'li
1: olmasın. Ben işe gidiyorum,
0: seni.
1: çıkarken bana para vermiyorlar.
0: Sen
1: Bu
0: farkında
1: sizde
0: değilsin
1: şey mi?
0: veriyorlar onu.
1: Ha, veriliyor mu o?
0: Sen
1: Tamam.
0: onu fark etmiyorsun sen. O her gün
1: Peki.
0: hesabını o senin günlük yemeyen bling bling bling diye düşüyor. Peki bir sayı sormuş Harun Bey.
1: Biriyse, bunun şarkısı da yok. Onun için bulamadık.
0: Vardı. Senin o
1: Biriyse
0: söylediğin
1: de
0: başka şeyin şarkısı. Süsüş bak,
1: evet.
0: süsüş bak. Paranız bizde kalmaz. Ha, birisi.
1: Son işlem gününde hacim artmış. Burada da şey olabilir mi? Bilançosal bir şey. Bak, bu Birisa'da, bizim Kortsa, efendime söyleyeyim, Goodyear, Birisa, Kortsa, Aksa, Aksel falan. Bunlar böyle orta ölçekli aklıma gelen hisseler arasında zaman zaman potansiyeli olan durumlar içeriyor. Şöyle bir yatay çizgi çektiğimde kendi şu an için geldiği düşük seviyenin de üstünde 80 lira, kabaca 80 lira bir oturmuş desteği var. Tamam mı? 80'in altına geçtiğinde biraz dikkatli olmak lazım. Biraz da ya bakalım ne olacak demek lazım. Hani bir görmek lazım. 80'in üstünde bir kapanışımız var. Bu kalıcı olması lazım, devam etmesi lazım. 83, 85, 50, 50 ve 200 günlük ortalamamız. Ben 85, 50'yi geçmeden çok heyecanlanmam. Ama cuma günkü hacmi bugün de devam ettirirse, böyle öğlene doğru biz hacmi nasıl anlayacağız Tonguç Bey falan. Dün 200 lira hacim yapmış, bugün öğlene kadar 100 lira yaptı, potansiyel olabilir. 1 saat 2 saat bu dilimlere bölebilirsiniz. Dolayısıyla gün içerisinde bir 83 onların falan üstünde bugün de bir kapanış gelirse buradan bir trend başlayabilir. İzlemek lazım. 80'de bunun destek seviyesi. En yüksek gördüğü yerde hayatında 150 liralar olduğunu düşünürsek, oradan bir yarı yarıya bir fiyatta bu hisseyi takip ederek biraz da finansallarına bakıp devam etmek lazım diye düşünüyorum. Bu arada otomotiv satışları, işte ham madde, lastik ham madde fiyatları falan, bunların bir tarafı pozitif, bir tarafı negatif gibi bakılabilir ya da iki taraf da negatif gibi bakılabilir. Yani ham madde fiyatı artınca işte üretime yansıyacak, iş pahalanınca çok yaşa
0: Hep
1: buraya bir talep
0: beraber.
1: gelmeyecek. Zaten otomotiv ve benzeri ürünlerde de talep azaldığı için diyerek hissenin fiyatı buralarda, bunu değiştirebilecek bir etki olursa burada pozitif bir yükseliş olabilir. Olmazsa buralarda kalmaya devam eder. Evet,
0: Evet.
1: buyurun diğerini.
0: Peki, burada şeyi Murat Yıldız parasını kaybetmek istiyor. Benim anladığım o da böyle ciddi para kaybetmek
1: Evet.
0: istiyor. Çok kolay kazanmış.
1: Çok
0: Ama
1: kolay.
0: tam olarak
1: Burada
0: neyi kastediyor onu bilmiyorum. Yani yasal olan kısmı mı, olmayan kısmı mı kastediyor? Onu bize açarsa eğer bayağı bir yalvar yakar olmuş. Çünkü sana beni de alın oraya diye bilemiyorum artık. Bakacağız ona. Kendisi bize söylerse yasal olan tarafta mı, olmayan tarafı mı istiyor? Çünkü o yasal olmayan taraflardan bu işi yapmaya çalıştığınızda onun sonuçlarını gördük değil mi efendim? Yani sizin konumunuz, titriniz ne olursa olsun insanların başına neler geldiğini

0: görüyoruz. Yani bana bir de o kısmını anlatırsanız eğer düzenlemeye tabi olan kısımda mı olmak istiyorsunuz? Başka türlü bir şeyin peşindesiniz? Ben anlamadım çünkü onu. Peki tamam, marketler yat satıyormuş. Çok güzel. Aselsan'ı sormuş Adnan Bey.
1: Marketler yat mı satıyormuş?
0: İşte girmiş orada bizimle bu bilimli bilgiyi paylaşmak istemiş Vedat Bey. Ne yapalım efendim? O
1: Peki.
0: da bir metal, satan satar. Ne yapalım yani? Aselsan'ı
1: Aha.
0: sormuş Adnan Bey.
1: Aselsan'da konuştuğumuz şey olmuş.
0: Olmuş
1: Hatta
0: mu?
1: üzerine doğru da geçilmiş. Çok enteresan. Ben de heyecanlandım şimdi. Bu 450 küsürlerden trendimizi aşağı doğru çektiğimizde ne dedik? 1, 2, 3 dedik. Kere yukarı hareket oldu. Ama hepsinde geriye doğru geldi. Bak şimdi. Bak görüyor musun? Enteresan. 400'ün üstüne geçilmiş Cuma günü. Ama kapanışımız 387.50'den olmuş. Şimdi niye kritik? Aşağı yukarı bunu biraz ince şey yapmam lazım. Ayar yapmam gerekiyor. Herhalde şuraları. Yani 385 kaç kapat dedik? Bir dakika ya Aselsan bu. Evet.
0: Sen Aselsan
1: 380
0: bakıyorsun değil mi?
1: 387.50 kapamış ya Süheyla.
0: Aha.
1: Tekrar 385'in altına gelirse 1, 2, 3, 4. kez yukarı doğru tepki vermesine rağmen aşağı doğru yani 330'lara gelmiş daha önce. Tahmin ediyorum bu sefer 200 günlük ortalamasına kadar gelebilir. 320'ye kadar. Eğer bu 385'in üstünde bir kalıcılık bir ya da 2 gün böyle bir gün de çok kurtarmaz. Çünkü hızlı yukarı gidip geri gelmiş. Ondan sonra da hızlı bir şekilde 400-410'u falan geçmesi lazım. Yani 385'e dikkat edin. Ben sadece teknik olarak senin şu an adının da önemi yok benim adıma. Temel tarafı işte bilançosu şu su bu su. Bunu sadece teknik olarak 385'in altında kalırsa ve tekrar o seviyeyi geçmezse ben açık söyleyeyim yani 325'lere kadar falan onu tekrar geri çekilebileceğini düşünerek takip ederim, izlerim. Eğer 385'in üstüne kalıyorsa da işte Cuma günü yaptığı gibi 407-410 mesela bunun ilk direncinden sert bir satış gelmiş. Oraları geçip geçmeyeceğini tekrar bakarak pozisyonumu taşırım. Böyle bir özet yapayım. Bence gayet net ve yeterli teknik olarak diye düşünüyorum.
0: Peki. Nedir? Ne o? Manas'ı sordum kaç kere demiş Vedat Bey. Manas.
1: Kaç kere manası
0: Manas
1: sordum?
0: sordum. Yapma ya. Ya yazık günah insanlar işe gidiyor.
1: Evet, çok erken ya ben onu şey
0: Yazık
1: yapamam.
0: yazık
1: Şimdi
0: yapma yazık.
1: manası kaç kere sordum herhalde
0: Tamam.
1: sorsalar biz de anlatırdık. Şimdi manas
0: Ben hatırlamıyorum.
1: temel olarak şöyle bir çok temele girmiyoruz ama şöyle bir örnek vererek temel tarafı değerlendirelim. Kendilerinin 20'ye yakın piyasa defter değeri var. 330 milyon tutarı söylemiyorum. Bir sermaye üzerinden net karı 6 aylıkta 335 milyon eksi. Şimdi onun için bunu bir FK üzerinden de değerlendiremediğimizden piyasa değeri, defter değeri oranı 20 diyelim. 19-32 diyor. Şimdi böyle bir hisse senedi. Ha bunun gibi hisse senetleri yok mu? Var. Dönüyorum grafiğe. Niye bu bilgiyi bize verdin dediğini anlayabilirsiniz diye düşünerek döndüm grafiğe. Arkadaşımız 5 liradan 35 liraya kadar geldi. Bunun içinde bir bölünme var tabii ki %100. 7 katına çıkmış bir hisse senedi. Ama ben değerlendiriyorum yine sizler için. Teknik olarak değerlendirdiğim için içim rahat. Kabaca 31-32 hatta şöyle diyeyim biraz da şey yapalım. 31'in altına geldiği anda oyundan çıkacağım şekilde oyundan kastım strateji olarak söylüyorum. Buradaki potansiyel zaten kendi zirvesi 35-60. Burayı geçtikten sonra yeni hayaller kurabilirim. Ama riskli hayaller kurduğumu her an her şeyin olabileceğini unutmadan bu hayalleri kurarım. Potansiyeli olabilir mi? Bazı hisselerde daha önce gördüğümüz enteresan fiyatlamalar gibi bunda da olabilir. Yani çünkü öyle bir potansiyeli içeriyor. Temel tarafı desteklemeden olabilir. 31 aşağıda çok yakına koyduğumu da biliyorum stopu. Yani bunun altına geldiği zaman aman diyebileceğim bir yer. tekrar hareketlenmesi için de aslında işte 35-50'nin üzerine geçip devam etmesi gerekiyor. Normalde bu hacimle buralarda bu tepkiyi vermemesi gerekiyor diyerek bir özet yapayım.
0: Peki.
1: Dinleyenler ona göre herhalde bir yorum kendileri alacaktır.
0: Peki. Şimdi bu kendi hisselerinizi pazarlamaya çalışmanız minnoş minnoş efendim çok eğlendiriyor beni. Ama yine de hissenizi soracağım.

0: durumunda bu zirvedeki yükseliş sonrası hop aşağı doğru gelirkenki meselede aslında önemli olan yerimiz 35-25'ler civarıydı. Buralara gelmeden 36'dan bir tepki hareketi yapıyor. 1, 200 günlüğümüz şöyle 33-85, kritik yerimiz 35-25. O zaman ne diyoruz? Bunun ikisinin arasına bir bant koyduğumuzda olur da 2 gün önceki ya da çarşamba günkü 36-25'in altına gelirse büyük ihtimal 34 ile 36 arasında bir bantta tekrar pozisyonlanmak için bize uygun bir fırsat verecektir. Buraya gelmezse, yani gelmemesinin de mantığı aslında 36'nın üstünde kalan bir ereğiyle olursa, o zaman 36 stoplu diyebileceğimiz kısa vadeli bir tepki hareketi başladığında henüz başlamamış, onu gösteriyor son 2-3 günkü hareket. O zaman 40 liranın üzerine geçen bir ereğiyle olursa tekrardan heyecanlanmak lazım. Bak özetliyorum. 36'nın altına geldiğinde bir bant, 2 liralık 34-36, burada pozisyon aldığınızda kabaca 34 stoplu burada bir havuzda pozisyonunuzu alıp tekrar yukarıya doğru bir beklenti olabilir. Oraya düşmüyorsa 36 sizin kâr teriniz. Aldınız, 40'ı geçti. O zaman biraz daha 40'a doğru kâr şeyinizi veya stop seviyenizi çekip 40'ın üstünde pozisyona devam edilebilir. 45 liradan 36 liraya da ereğili sevenler için diyelim. Yani ereğili takip edenler, sevenlerden kastım potansiyeli olduğunu düşünenler için iyi bir düzeltme seviyesi görüntüsü veriyor.
1: Sen buradan Cemal'e mi sataştın, bana mı öyle geldi?
0: Yok yok, Cemal ile benim hiç hisse şeyim olmaz. Yani
1: Sataşmadım Cemal
0: hani
1: ediyorsun. Olsun, bir
0: hayır, yok
1: sataşalım yine de.
0: ben
1: Neşe olsun
0: bilmiyorum.
1: bize. Sen
0: Bilmiyorum. Ha,
1: bilmiyorsun.
0: ne şeyse şey
1: Pek
0: yapalım
1: tabii
0: Cemal.
1: Neşe
0: Ama
1: canım. Aa, ne olacak başka
0: Cemal,
1: Cemal'e?
0: yani tamam, espri kaldırabilen bir
1: Pek tabii.
0: arkadaşımızsa şey,
1: Aynen öyle.
0: çünkü şey, ben
1: Gayet
0: kimseyle kötü
1: espri
0: olmak
1: kaldır.
0: istemem.
1: Ha, tamam peki.
0: Ha,
1: Kimseyle aram açma diyorsun.
0: Cemal benden yakışıklı mı? Yakışıklı. Tamam, ona bir şey demiyoruz. Bu şey
1: Ya.
0: oluyor. Ama yani espri çok rakibim var.
1: Çok rakibim var. Ne
0: Evet.
1: oldu? İnandı
0: Evet.
1: çıktı oradan. İnan niçin? O yüzündeki müstehzi gülüşün sebebi nedir? İnan. Gidiyoruz. Evet. İnan. İnanı bir kere daha tebrik ediyoruz aslında burada çalışıyor. Geceliğinde ayakta, sabahleyinde ayakta. Gözleri kan
0: Ciddi mi
1: çanağı diyorduk.
0: söylüyorsun?
1: Tabii 9 haftalık bebeği var. Maşallah. Allah
0: Aa.
1: bağışlasın. Tabii o yüzden şey böyle. İnanda
0: Ay.
1: duygu muygu hiçbir şey kalmamış.
0: Tabii.
1: Hani diye geziyor.
0: İnanın şu anda yeme, içme, uyuma, bazı hayatsal fonksiyonlarını ertelediği bir dönem.
1: Hiçbirinin birbirinin yerini tutmadığı ve herhangi bir şey yaptığında öbürünün yerine geçebileceği bir dönem. Bir önemi yok çünkü onun için. Sağlıklı saatli büyütsün yavrusunu.
0: Amin amin.
1: Her birimiz yeni anne baba olmuşların her birine bu duayı iletelim ve biz artık yavaştan
0: Evet.
1: yayından gidelim efendim. Radyoda yayınımız bitiyor ama burada hisse sorularınız var. Bir iki tanesine bakarız Tonguç'la birlikte. Gelmek isterseniz eğer Twitter'da Süheyla YS hesabında link paylaştım. Sizleri buraya bekliyoruz. Link üzerinden izleyebilirsiniz yayını. Gelemiyorsanız eğer inşallah gününüz çok güzel başlamıştır. Haftanız çok güzel başlamıştır. Bol kazançlarınız olsun. Hoşça kalın.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu.
3: Reklam.
4: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
5: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
6: Anahtar teslim mutluluk.
7: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Renkli hesabın %40

0: Hoş geldin faizinden yararlanmak için. Siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam.
7: Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle

0: yapacaksın. Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam.

0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkezi Direktörü Profesör Doktor İbrahim Ünalmış'la birlikteyiz. İbrahim hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk Açıl.
0: Gündem yoğun. Neler var yeni haftaya başlarken diye dönüp baktığımız zaman önemli başlıklar olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle yurt dışı ile alakalı. Savaş gündemi devam ediyor şu an itibariyle. Özellikle Trump yönetiminin bir askeri harekattan ziyade biraz daha ekonomik izolasyonla süreci yönetme zorunluluğu hasıl oldu. 3 ay kaldı neredeyse seçimlere. Dolayısıyla bunun öncesinde daha fazla askeri bir hareket şu an itibariyle çok makul ve mantıklı görünmüyor Amerika için. Dolayısıyla hani şu anda özellikle yaşam maliyetinin bu kadar yükseldiği ortamda problemleri çözebilmenin yolu biraz tansiyonu düşürerek, zamana yayarak, çok sertleştirmeden buradan yavaş yavaş kendi çıkışını planlamak gibi anlaşılıyor. Dolayısıyla bu süreci yakından izlemek gerekecek. Öbür taraftan yine özellikle Trump'ın popülaritesiyle ilgili çok ciddi problemler var. Bugün Wall Street Journal'da Financial Times gazetesinde yayınlanan bir tane anket var. Financial Times anketine göre bakıldığı zaman kamuoyunun çok önemli bir kısmı Trump'a olan desteğini ekonomik açıdan yok etmiş durumda gibi görünüyor. Hani Trump öncesinde o ofise almadan önce durum nasıldı? %53 kesim çok daha kötüydü diyor. Dolayısıyla bundan önceki dönemden daha iyi diyenlerin oranı sadece %21. Dolayısıyla bu hani yerel seçimlerin nereye doğru evrilebileceği konusunda bir şey söylüyor. Cumhuriyetçilerin %23'ü hatta neredeyse 1/4 kadarı daha kötü oldu diye kabul ediyor. %42'si şu anda daha iyi olduğunu söylüyor. Ekonomi daha iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor diyenlerin oranı %64 kötü yönde gidiyor diyor. Cumhuriyetçilerin %37'si de daha kötü yöne gittiğini ifade ediyor. Dolayısıyla hani böyle bakıldığında kaybetme potansiyeli bulunan ancak çok kuvvetli kaybedip kaybetmeyeceği konusunda da şu anda net bir şey söyleyemediğimiz bir Trump var. Bu da aslında agresyonunu belirleyen önemli alanlardan bir tanesi. Ticaret ve özellikle savaş gündemi böyle devam ederken yapay zeka ile ilgili tartışmaların da sürdüğünü görüyoruz. Bir taraftan Anthropic'in ikinci çeyrek karına baktığımızda 11,5 milyar dolarlık bir kar rakamı çeyreklik bazda geldiğini gördük. Nvidia diğer taraftan yine SpaceX'in içinden 21 milyar dolarlık bir hisse senedi satın almış. Intel'den 30 milyar dolarlık hisse senedi satın almış. Bunlar önemli unsurlar. Bir yandan yatırımlar ve harcamalar, diğer taraftan bono ihraçları devam ediyor. Ama bugün Wall Street Journal'ın önemli bir haberi var. Biz de gün boyunca bunları aktarmaya çalışacağız bunu RT ekranlarında. Diyor ki Wall Street Journal haberi, kabaca 3 trilyon dolara ulaştı buradaki şirketlerin yükümlülükleri. Burada bilançonun içinde gördükleriniz var, görmedikleriniz var. Aynı şekilde Bloomberg'ün de bir haberi var. O da diyor ki yani bu Nvidia'nın 500 milyar dolarlık yeni topladığı yatırım tutarından önce bile kabaca 70 milyar dolar civarında bilançoda görünmeyen hayalet yükümlülük vardı. Bunlara leasingleri eklediğimiz zaman, uzun vadeli borçları eklediğimiz zaman bunlar şu anda bilançoda 248 milyar dolarlık toplam bilançolarda leasing yükümlülüğü var. 356 milyar dolar uzun vadeli borç var. Bunlar diyor buzdağının görünen kısmı. Bunun dışında henüz başlamamış 904 milyar dolarlık daha lease var. Bunlar mesela Hyperion diye işte 1700 futbol sahası büyüklüğünde Meta'nın kurduğu bir yeni çok büyük veri merkezi var. Bu veri merkezinin %20 hissedarı görünüyor Meta. Geri kalanı Global Blue üzerinde. Fakat onların baktıkları yerden %80 hisseyle yükümlülük aslında diğer finansal ortağın üzerinde görünmekle birlikte 12 milyar dolar civarında tek başına Meta'nın oradan henüz bilançoda görünmeyen yükümlülüğü var. Bunun gibi onun üstünde yeni anlaşma olduğu söyleniyor. Bir de bundan sonra satın alma yükümlülüğü olarak ortaya koydukları taahhütlerde yaklaşık 1,5 trilyon dolara ulaşmış durumda. Yani inanılmaz bir borçlanma gereği. Bunların şirketlerin bilançosuna baktığında görmediğin ama gelecek muazzam yükümlülükleri var. Ama bir yandan da gelir üretebiliyorlar mı dersek, üretebildikleri gelirler biraz daha fazla ön plana çıkmış gibi görünüyor. Yani Alphabet'in görünmeyen yükümlülüğü kabaca 900 milyar dolar. Meta'ya baktığımız zaman 700 milyar dolar. Hani Microsoft, Oracle, Amazon, Nvidia diye gidiyor. En düşük Nvidia'da buralardaki hayalet rakamlar. Ama önümüzdeki dönem bunların borçlanma maliyetleri faiz yüksek kalmaya devam ettikçe sürecek gibi görünüyor. Bir taraftan Trump'ın politikalarının yarattığı belirsizlik, borça sürekli yaptığı baskı, Fed'in politika yapma politika hatası yapma olasılıkları derken işte 4.65-4.75 arasına gidip gelen Amerikan tahvil faizi, 30 yıllıkların sürekli yukarıya kaymaya devam etmesi ki 5.25'te 30 yıllıklar. Doğru. Mortgage faizlerinin 6.25'lere doğru gitmiş olması. Yani bunları alt alta koyduğumuzda dünyada borçlanma maliyetinin yükseldiği, yükselmeye devam edeceği, özellikle savunma harcamaları üzerinden bütçelerin üzerine yeni yük geleceği, yani faiz patikasında yeni bir platforma oturduğumuzu zannediyorum artık herkesin kabul etmesi gerekecek bir ortamla karşı karşıyayız. İçeride de geçtiğimiz hafta enflasyon raporu toplantısını takip ettik. Bundan sonra önümüzdeki döneme ilişkin öngörüleri ve orta vadeli programa dair beklentileri bir miktar tartışmaya çalışacağız. İstersen biz önce Türkiye ile başlayalım, sonra diğer konulara dönelim. Geçtiğimiz hafta enflasyon raporu toplantısında 2026'ya ilişkin rehberlik gördük. 2027 ve 2028 öngörüleri önceki enflasyon raporundaki gibi bıraktık. Ama siz bunlara bakmayın çünkü orta vadeli programda biz bunların revizyonunu gerçekleştireceğiz dedi Sayın Fatih Karahan. Dolayısıyla bizim elimizde şu anda 26'dan 28'e gelmiş bir nokta enflasyon beklentisi. Piyasaya biraz daha yakınsamış bir Merkez Bankası. Şu anki sıkılık düzeyi dezenflasyonu desteklemeye devam ediyor diyor. Orta uzun vadede bir noktada artık politika faizine dönme iştahını da biraz daha net ve belirgin anlıyoruz diyebiliriz herhalde.
1: Doğru. Yurt içi tarafa bakınca enflasyon raporu toplantısından da aslında çıkardığımız şeyler zaten 3. enflasyon raporu toplantısı. Yani yıl sonuna yaklaştıkça Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleriyle piyasa enflasyon tahminleri zaten giderek birbirine yaklaşır. Yılbaşında biraz daha aradaki fark yüksek olur. Merkez Bankası geleneksel olarak biraz daha iyimserdir. Sonrasında piyasa tahminlerine daha çok yaklaşır diyebiliriz. Yıl sonu için 28'lik tahminde göreceğiz. Hani biraz daha yine iyimser kalıyor gibi duruyor bizim tahminlerimize göre. Biz 29,5 civarında tahmin ediyoruz yıl sonu enflasyonunu.

0: dışında tabii gelecek sene için konuşmak için biraz erken. Muhtemelen Merkez Bankası da böyle düşünüyor. Tabii tahmin yapıyoruz ama belli varsayımlarla Merkez Bankası biraz daha önünü görebileceği bir ortamı muhtemelen önümüzdeki dönem için tasavvur ediyor. Çünkü savaş nedeniyle petrol fiyatlarındaki oynaklık sürekli enflasyon tahminlerimizin güncellenmesine neden oldu. Yani son yıllar itibariyle baktığımızda yıl sonu enflasyon tahminini en çok güncellediğimiz yıl herhalde bu yıldır. Bir sene başında 60'lı seviyelerle başlayıp petrol fiyatına sonra 100'lü seviyelere çıktı. Sonra tekrar 70'lere düştü. Sonra tekrar malum 90'lara çıktı. Şimdi 88-90 aralığında petrol fiyatı. Bu da tabii Türkiye'yi birçok kanaldan etkiliyor. Bir yandan enflasyon kanalından etkiliyor. Bir yandan cari işlemler açığı üzerinden etkiliyor. Onun üzerinden yine ülkenin risk primine etkiliyor. Risk primi üzerinden faiz, özellikle döviz cinsinden faizleri etkiliyor. O yüzden mevcut durumda Merkez Bankası da biraz zaman kazanmak istedi diye düşünüyorum. 2027 tahminini yapmak için muhakkak kendi tahminleri vardır. Yani şu anda tahminleri yapıyorlardır ve orta vadeli programın hazırlık sürecinde bu tahminler üzerinden tartışmalar ve görüşmeler diğer kurumlarla sürdürülüyordur mevcut durumda. Ama göreceğiz orta vadeli programda Merkez Bankası'nın ne düşündüğünü.
1: Şimdi tabii piyasanın bir beklentisi var. Piyasa 22 ile 25 arasında bir yerde duruyor. 2027 sonu enflasyon beklentileri için. Bu bence üzerinde konuşmaya değer bir konu. Yani sonuçta 15 görünüyordu bir önceki enflasyon raporunda. Bunda da öyle görünüyor hala. 20'nin altına inebilmek için, şimdi Merkez Bankası diyor ya, mevcut sıkılık dezenflasyonist ve biz bunun mal grubundaki etkisini görüyoruz. Hizmetlerde atalet bir miktar daha devam ediyor. Ama işte kirada bir takım iyileşmeleri son çeyrekte gördük. Daha önce beklediğimizden daha inatçı olduğunu görüyorduk. İşte talep tarafında da perakende satışlar da dahil olmak üzere daha önce biraz daha direnç gördüğümüz yer orasıydı. Her yerde şu anda bunun avantajını biraz daha görüyoruz diyor. Fakat tabii bu sıkılık birincisi ne kadar devam eder? İkincisi bu sıkılık düzeyi dezenflasyonist derken o dezenflasyonist bakış açısının bizi indirebileceği yer neresi? Yani nereye kadar dezenflasyonist? O bayağı belirleyici bir şey çünkü hani dezenflasyonist dediğimiz zaman biz normalde ilk etapta 20'nin altına çekecek, sonrasında tek haneye indirecek sıkılıkta bir politika bekleriz. Bu o politika mı? Bu seviye o seviye mi?
0: Şimdi eğer mevcut savaş koşulları olmasaydı ve özellikle kamu maliyesi tarafında biraz daha elimiz rahat olsaydı, yani kamu maliyesi tarafından destek biraz daha güçlü olsaydı, biz 2027 için çok daha olumlu bir enflasyon senaryosundan bahsedebilirdik. Ama şu anda enflasyonun hala %30'larda gezinmesinin sebebi nedir diye baktığımızda, bir tanesi malum yaşadığımız enerji fiyatı şoku. Diğeri de kamu maliyesi tarafında bütçe açıklarının daha yüksek olmasını istemiyoruz. Yani enerji fiyatlarını bir süre eşel mobil sistemiyle absorbe etti kamu maliyesi. Ama daha fazla absorbe etmesini istemiyoruz. Dolayısıyla hani kamu maliyesinde bir bozulma olmasını istemediğimiz zaman, borç yükünün artmasını istemediğimiz zaman bu mevcut koşullarda enerji fiyatları üzerinden enflasyonda yukarı yönlü etki yaratıyor. Diğer taraftan yine kamu maliyesini çok fazla bozulmasını istemiyorsanız yönetilen ve yönlendirilen fiyatları da buna göre ayarlıyorsunuz. İşte sağlık tarafında yapılan zamlar gibi zamlar enflasyonu yukarı yönlü etkileyebiliyor. Bu bileşeni, yani sırf bu iki bileşeni bir araya getirdiğimizde 2027 için çok pozitif bir hani Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda yaptığı tahmine yakın bir enflasyon tahmini yapamıyoruz açıkçası. Bizim mevcut enflasyon tahminimiz şu anda %25 2027 yılı için. Diğer bir problemimiz de gıda olsun, konut tarafı olsun, çok yapısal problemlerimiz tarafında ilerleme sağlayamıyoruz. Gıda konusunu biz 10 yıldan fazla zamandır konuşuyoruz. Malum gıda komisyonu.

0: Bunun yaptığı çalışmalar, Merkez Bankası'nın içindeki rolünü çok defa konuştuk burada, tartıştık. Burada belli çabalar var. Ama PMI rakamlarına bakıyorsun. Son 3 aydır gıda kırmızı bölgede. 50'nin altında. Yani bir yandan talep var ama diğer taraftan üretim azalıyor. Ki yaz aylarına rağmen marketlere gidiyorsunuz, dışarı fiyatlara bakıyoruz. Yaz aylarına rağmen o eskiden yaz aylarında gördüğümüz düşüşleri göremiyoruz gıda tarafında. Belli ki buradaki o yapısal problemler sürüyor ve sürecek önümüzdeki dönemde. Orada da çok ilerleme sağlayamadık. Kira enflasyonu malum. Orada belli adımlar atıldı ve yeni konut yapımı ve bu konutların satışı ve kiraya verilmesiyle ilgili çeşitli adımlar atılıyor ama bunların etkilerini de çok tabii hızlı görmek mümkün değil. O yüzden 2027 yılı yine bir yandan kamu maliyesi dengelerini gözettiğimiz, bir yandan cari açığı gözettiğimiz, bu arada enflasyonu da mümkün olduğu kadar aşağı çekebileceğimiz o konuda çaba sarf edilen bir yıl olacak diye düşünüyorum ben açıkçası.
1: Şimdi elbette bir iki tane konu var. Bir tanesi talep zayıflığından bahsediyoruz ama bu talepteki zayıflamanın bir kısmı nasıl ki daha önceki dönemde talep canlılığı politikanın sıkılığına rağmen ya da yüksek faiz düzeyine rağmen istenen oranda destekleyici olmadıysa dezenflasyon için şimdi tersi birazcık çalışıyor gibi görünüyor. Neden bahsediyorum? Bir, altın fiyatı. İki, mevduat faizinin ve fon getirilerinin mevcut seviyeleri. Dolayısıyla şimdi böyle baktığımızda hakikaten altın fiyatındaki ciddi anlamda geri çekilme bu yavaşlamayla dönemsel olarak birbirine bayağı uyumlu. Yani hareketlenmiş bir konut piyasasının soğuması da aynı zamanda başta otomobil tüketim malzemelerindeki artış, mallardaki artış bunlar yani talep artışı. Hani bunların şu anda yavaşlamasının sebeplerinden bir tanesi son bir çeyrekten bu yana. Biraz buralardaki düşüşten de olabilir mi? Onu da görmek lazım. Yani şimdi
0: Tabii
1: altı
0: ki.
1: yeniden 4400 dolara gidince mevduat faizi de yükseliyor. Neden altın yükselince mevduat faizi yükseliyor? Bankaların yabancı para ve TL yükümlülüklerini
0: Tabii.
1: tutturmak için
0: %60.
1: verdikleri %60'ı tutturmak için verdikleri yüksek mevduat faizinden dolayı. Dolayısıyla bir burayı gözlemek lazım. Yani düşündüğümüz kadar yavaşlıyor mu talep? Ya da yavaşlayan talebin perde arkasındaki etkiler hakikaten biraz bunlardan da olabilir mi diye.
0: Şöyle oradaki dinamikler bir kredi kartı harcamalarına baktığımızda kredi kartı harcamaları sene başından bu yana reel anlamda yatay seyretmeye başladı. Yani ondan önceki dönemde reel olarak sürekli artan kredi kartı harcamalarının artık yataylaşmaya başladığını gördük. Neden? Kredi kartı limitleri artık eskisi kadar
1: Biz
0: rahat
1: baktık ona geçen hafta
0: artırılmadı.
1: %21'lerde aslında kredi kartında limit kullanmış şu anda.
0: Ama oradaki gelir grubuna göre baktığımızda
1: İşte
0: o gelir
1: homojen mi
0: evet
1: değil mi ona
0: değil.
1: bakmak lazım.
0: Homojen değil. Yani gelir grubuna göre baktığımızda aslında homojen değil. Yani üst gelir grubunun çok yüksek kredi kartı limitleri var ama kullanılmıyor. Ama asıl problemi yaratan yani talebi körükleyebilen ya da güçlü tutabilen aslında grup daha düşük gelir grubunun kredi kartı limitleriydi.
1: Orada zaten
0: Dolayısıyla
1: NPL'ler de
0: oradan
1: %5'in üstüne
0: evet
1: çıktı tahsil
0: sebebi
1: geçmiş
0: de o
1: olacaklar.
0: zaten. Diğer bir faktör yine TL kredi büyümesine dair alınan kararlar oldu. TL kredi büyümesine dair alınan kararlarla birlikte özellikle tüketici kredilerinde çok bankaların çok sert frene bastığını görüyoruz. Tüketici kredileri tarafında talep var hala ama bankalar NPL'lerdeki yükselişle yani bu tahsili gecikmiş alacaklardaki yükselişle beraber bankalar da frene basmış vaziyetteler. Tüketici kredileri tarafı da aslında şu anda tüketimi baskılar hale geldi. Ticari kredi büyümelerine baktığımızda orada da bir düşüş vardı. Son birkaç haftadır biraz daha arttığını ve 2025 ortalamalarına yakınsadığını görüyoruz. Ama hem kredi kartlarında hem tüketici kredilerinde ciddi bir gerileme var. Bunun buna ek olarak senin de bahsettiğin hani bizim servet etkisi dediğimiz konu devreye girdi ve anekdotal olarak da çokça duyduk. Altın fiyatları düştüğünde tam hani konut almaya niyetlenmiş, anlaşmış satıcıyla ama fiyat düştüğü zaman elindeki
1: Kaynak yetmeyen alıcı.
0: yetmiyor ve vazgeçiliyor. Hani anlaşmadan vazgeçiliyor gibi şeyler duyduk. Dolayısıyla altın gerçekten servet etkisi açısından önemli bir faktör. Özellikle konut ve otomobil talebini Türkiye'de önemli miktarda etkileyebilir.

0: biliyor. Bunun dışında yine bahsettiğin konut tarafı, Türkiye'deki konut stoğunun milli gelire oranını hesapladık. 2022 yılına gelinceye kadar Türkiye konut stoğunun toplam değerinin, tabii bir belli varsayımlarla yaptığımız hesaba göre, konut değeri milli gelire göre birebir seyrediyor 2015-2022 yılları arasında. Ama 2022 yılından sonra yaklaşık 1,5 yıl içerisinde milli gelirin 2,5 katına çıkıyor konut stoğunun değeri. Yani burada konut sahibi olanların aslında servetleri gelire göre 2,5 kat daha fazla artmış demek.
1: Satan için.
0: Tabii satan için. Ama satmasanız bile
1: Kendini daha
0: kendinizi
1: zengin
0: daha
1: hissediyorsun.
0: zengin hissediyorsunuz. Yani orada bir psikolojik etki de yaratıyor. Dolayısıyla harcama aslında kalıpları ve harcama davranışları da değişiyor insanların. O yüzden bu da tüketimi aslında körükleyen şeylerden bir tanesiydi. Burada da reel olarak konut fiyatları geriledikçe bu etkinin de yavaşladığını görüyoruz. Diğer taraftan da ücretler. Yani şimdi asgari ücrete zam yapılmadı sene ortasında ve hani şirketler tarafında baktığımızda da sene ortasında yapılan zamların eskiye göre daha düşük kaldığını görüyoruz. Bazı şirketler hiç zam yapmadılar. Dolayısıyla reel ücretler de sene içerisinde gerilemeye başladı. İyice yıl sonu yaklaştıkça reel ücretlerimiz daha da gerileyecek. Bütün bunları bir araya getirince iç talep gerçekten
1: O
0: yavaşlıyor.
1: zaman
0: Yani
1: niye 25 bekliyorsunuz gelecek yıl sonu?
0: ama sorun talep, sadece talep tarafında değil. Biraz önce konuştuğumuz faktörlerin hepsi arz tarafında. Yani arz tarafındaki problemleri çözemiyoruz. Yeterince arz yaratamıyoruz bazı sektörlerde. Gıda olsun, konut tarafı olsun, enerji şoku başlı başına bir arz problemi Türkiye ekonomisi için. Dolayısıyla arz tarafının bu kadar dominant olduğu, fiyat dinamikleri açısından konuşuyorum, arz tarafının bu kadar dominant olduğu bir ortamda gerçekten Merkez Bankası'nın işi de zor. Burada daha proaktif, yani diğer alanlarda daha hızlı çözüm yaratacak proaktif çözümlere ihtiyacımız var.
1: Peki, politika faizinin normalleşmesini ne zaman beklersin? 40'tan 37'yi soruyorum.
0: Doğru. Yani ben yaklaşık 2 aydır artık Merkez Bankası'nın normalleşebileceğini düşünüyorum açıkçası. Bu sadece zaman meselesi. Yani Merkez Bankası'nın uygun koşulları gördüğü zaman ki mevcut durumda reel faiz açısından baktığımızda zaten makul bir reel faiz vardı %37 itibariyle. Bunun dışında tasarruf sahiplerinin de ağırlıklı olarak TL tercih ettiğini görüyoruz. Başkan Karahan da bundan bahsetti. TL hala cazip, TL tasarrufların daha tercih edildiğini görüyoruz. Yani böyle bir ortamda Merkez Bankası'nın normalde kademeli olarak 37'ye doğru ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini düşürmesini beklerim. Burada tabii daha teknik açıdan zor olan konu piyasada likidite fazlasının olması. Yani likidite açığının olduğu bir ortamda ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini haftalık repoya %37'ye çekmek aslında çok daha kolay. Ama şu anda likidite fazlası var. Ve bu muhtemelen bu likidite fazlası bankalar arasında homojen dağılmıyor. Homojen dağılmayan bir likiditeden bahsediyoruz piyasada. Böyle bir ortamda ağırlıklı ortalamayı, fonlama maliyetini biraz daha kademeli olarak geri çekmek biraz daha işin sanat tarafına geliyor. Yani Merkez Bankası'nın kendi içinde Piyasalar Genel Müdürlüğü'nün diyelim zaman içerisinde biriktirdiği tecrübeyle bu faiz kademeli olarak %37'ye indirilebilir. Benim tahminim Eylül sonuna kadar, yani Eylül PPK'ya kadar %37'ye yaklaşmasının mümkün olduğunu düşünüyorum ben açıkçası.
1: Yani Eylül PPK öncesinde, çünkü 37'ye gelirse daha sonrasında da rehberlik için, işte bugün mesela Citi'nin de raporu var. Piyasada birçok yabancı kurum da, yerliler de aslında 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyi bekliyor. Yani 35'te yılı kapatma potansiyeli var gibi. Hani Eylül'e kadar normal politika faizine dönüp daha sonrasında da yılın geri kalanı için bir sinyali verip, yani oralarda belki 35'lere doğru inme potansiyeli nasıl geliyor kulağına?
0: Yani Merkez Bankası'nın kendi enflasyon tahmininin ne göre %35 daha makul. Bizim enflasyon tahminimize göre 29,5 olan enflasyon tahminimize göre %36 yıl sonu faizi daha makul diye düşünüyorum. Hani geriye Eylül ayını pas geçerse geriye Ekim ve Aralık toplantıları kalıyor. 50-50 100 bas puan düşürüp 36 ile bitirebilir enflasyon dinamiklerine göre. Ya da hani enflasyonda işler biraz daha iyi giderse, Merkez Bankası'nın tahminine daha çok yakınsarsa enflasyon 28'lere 100-100 yapıp yılı 35 ile bitirebilir Merkez Bankası.
1: Zaten Eylül enflasyonu geleneksel olarak yüksek gelen bir enflasyon dönemi. Yani hem mevsim geçişinden dolayı hem okulların başlangıcı vesaire. Dolayısıyla hani o veriyi gördükten sonra belki daha net bir şey söylemek
0: doğru
1: mümkün olabilir.
0: Yani burada tabii Ağustos enflasyonu biraz daha düşük seyretseydi, şu anda %2'ler civarında seyrediyor. 2.2 civarında tahminler Ağustos. Bunu %1 civarında olsaydı merkezin eli daha rahat olurdu, ama yine kamu tarafından yapılan zamlar neticesinde Ağustos enflasyonunu da %2'ler civarında göreceğiz, öyle görünüyor. Gıda tarafı da çok fazla destek olmadı açıkçası Ağustos ayında. Bunları birleştirdiğimizde işte merkezin biraz daha temkinli davranacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Peki genel olarak biraz TL fazlalığından bahsettin ya, biz tabii bu sadece içerideki TL fazlalığı, bankaların elindeki TL fazlalığı diye değil, hani yurt dışındaki yatırımcıların elinde de çok fazla TL olduğunu görüyoruz. Nereden anlıyoruz? Mesela işte swap getiri eğrisine baktığın zaman gecelikler işte 31, haftalıklar 32, aylıklar 32, 3 aylıklar 33, hani 12 aylıklar 40'ın altında, 39,5'lar civarında, 39,90'lar civarında. Ya da şimdi tabii bu bize şunu söylüyor, yani yabancı yatırımcı özellikle Londra'daki swap eğrisi çökünce ellerindeki TL'yi buraya değerlendirip buradaki faizi almak istedi. Tabii. Sonuç itibariyle oradaki pozisyonlanma swap eğrisini aşağı çekti. Buralarda faiz kalmayınca bono tarafına doğru ciddi bir yönelim olduğunu anlıyoruz. Orada da özellikle TLRF endeksli girişlerin çoğaldığını, aynı zamanda kısa vadeli bono eğrisinin 2 yıla kadar olan kısmına bayağı ciddi bir giriş olduğunu gözlemledik. Bu bono faizlerini de belli ölçüde aşağıya doğru itti. Ama tabii en önemli kısmı bir yandan da bunun ötesinde işte yatırım fonlarına, para piyasası fonlarına özellikle, ama çok kısa vadeli, hatta hiç vade riski almayacak şekilde buralara da giriş geldiğini gözlemliyoruz. Yani içeride yüklü bir carry trade opsiyonu, imkanı kullanılmış gibi görünüyor. Dolayısıyla şimdi buradaki pozisyonlanmanın bir devamlılığı, İki, faiz indirimine vereceği tepki, bunları biraz dikkate alarak bakmakta fayda var herhalde.
0: Doğru. Şimdi tabii yabancı yatırımcı açısından bakınca bir tanesi dediğin gibi faiz farkı, iki ülke arasındaki faiz farkı ve kurun istikrarı önemli.
1: Kuru tuttuğun için orada istikrar var.
0: Evet, yani yabancı yatırımcıların mevcut, benim gözlemleyebildiğim kadarıyla oradaki konsensus bu politikanın devam edeceği yönünde. Yani bundan iki ay önce belki Haziran ayında biraz daha fazla sorgulanıyordu. Acaba TL biraz daha hızlı değer kaybetse nasıl olur soruları daha fazla gündemdeydi Haziran ayı gibi. Ama şu anda baktığımızda bu soruların çok gündemde olmadığını görüyoruz. Yani Merkez Bankası'nın mevcut takip ettiği patika devam edecek varsayımı altında yabancının aslında eli rahat görünüyor. Buna güvenerek de aradaki faiz farkını, yani Türkiye lehine olan faiz farkını değerlendiriyor yabancı yatırımcı mevcut durumda. Ama yine de tabii tedirgin, kısa vadeye gelmelerinden anlıyoruz ki tedirginler. Bir yandan dış faktörler var. Yani yanı başımızda bir yandan İran-Amerika savaşı var. Kuzeyimizde Ukrayna-Rusya savaşı var. Yurt içindeki politik gelişmeler var. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde çok da uzun vade riskini almak istemediklerini görüyoruz yabancı yatırımcıların. Bu da gayet anlaşılabilir diye düşünüyorum onların perspektifinden.
1: Şimdi tabii doların zayıflığını da bu işin içerisine katmakta fayda var. Dayanak para dolar şu an itibariyle bir miktar zayıflıyor gibi görünüyor. Özellikle işte mesela MSCI gelişen ülkeler kur endeksine baktığımız zaman son dönemin en kuvvetli performansına ulaşmış durumda. Dolar endeksine bakıyoruz, 99,5'ların altına doğru geri döndü. Muazzam bir zayıflıktan bahsetmiyoruz ama işte hani hem politika hatasına dönük beklentiler, hem çok ciddi bir borçlanma gereğinin ortaya çıkmış olması, getiri eğrisinin uzun tarafı yukarıya gitmesine rağmen kısa tarafta faizlerin baskılandığına ya da baskılanmaya devam edeceğine dair soru işaretleri. Hani bunları topladığında dolar bir zayıflıyor. Hatta yabancı işte bu büyük işte mega şirketlerin yaptıkları mega borçlanmaların içerisinde sos olarak onu da katalım. Mesela Alphabet işte Avustralya doları cinsinden ihraca çıkmaya hazırlanıyor falan. Yani Kanada doları çıkıyorlar, Avustralya doları çıkıyorlar, Japonya yeni çıkıyorlar. Dolayısıyla orada doları da çeşitlendirerek yapmaya çalıştıkları bir karma var. Bir kısmı gerçekten arz dengesinden kaynaklanıyor. Tamamen doların üzerinden bir kırılganlık yaratılmasın diye elbette. Ama biraz da doların değerinin kırılganlaşma potansiyeli de buna doğru itiyor. Ne dersin?
0: Doğru, beklentimiz aslında sene başındaki İran-Amerika savaşı başlamadan önceki sene sonu Euro-Dolar paritesi beklentimiz mesela 1.20'lerdeydi. Ama savaş başlayınca tekrar dolar yuvasına dönmeye başladı. Dolar talebi arttı, 1.13'lere geldi. Ama şimdi görüyoruz ki aslında sadece Amerika'da değil, Japonya'da da yani o mali baskınlığın daha fazla hissedildiği ekonomilerde para birimleri değer kaybetmeye başlıyor. Çünkü merkez bankaları istedikleri gibi hareket edemiyorlar. Yatırımcılar bunu görüyor. Bu mali baskınlık konusu tabii geçtiğimiz 25-30 yıl içerisinde büyük ekonomilerde unutuldu. Hatta 40 yıl diyelim. 40 yıl içerisinde büyük ekonomilerde aslında unutulmuştu. Kamu borç sürdürülebilirliği konusu sene 2005 civarında ben İngiltere'de doktora tezimi bunun üzerine yazmak istediğimi söyleyince bana uzaylı muamelesi yapmışlardı. Niye böyle bir şey çalışıyorsun ki, ne gerek var diye sordu hocam. Çünkü ilginç bir konu değildi. Yani kamu borç sürdürülebilirliği problemi ne Amerika'da vardı ne Japonya'da vardı. Kimse böyle bir şey konuşmuyordu ama bizim için çok büyük problemdi. Biz 2001 krizinden önce o borç sürdürülebilirliğin ve mali baskınlığın ekonomik kararları ne kadar etkilediğini görmüştük o zaman. Şimdi benzer bir durum Japonya ekonomisi için söz konusu. Japonya Merkez Bankası faiz artırması lazım ama herkes Japonya'daki borç sürdürülebilirliğini konuşuyor.
1: Hatta bugün bir tane işte eski Maliye Bakanlığı yetkilisi konuşmuş. Her toplantıda faiz artırıp ikiye getirmesi lazım diyor.
0: Ama ortada milli gelirin iki katı kadar bir şey var, borç var. Bu borç nasıl yönetilecek? Bu bir problem. Aynı soru Amerika için konuşuluyor. Sadece kamu borcu değil, diğer taraftan Amerika'da biraz önce de konuştuk. Hani orta boy ülkelerin dış borcundan daha yüksek borcu olan şirketlerden bahsediyoruz. Yani milyar dolarlık borçları olan şirketlerden bahsediyoruz. Bunların hepsi tabii risk yaratıyor ve yatırımcı açısından da bu riskleri bir şekilde dengelemeye çalışıyor yatırımcılar.
1: Peki o zaman sana bir de şunu sorayım mı? Kamu borcuna rakip olarak gelen, çünkü hani Amerika'nın borçlanma tutarına, yıllık borçlanma tutarına yaklaşıyor neredeyse bu şirketlerin borçlanması. Nominal olarak daha fazla getiri elde ediyorlar. Finansal olarak da Amerika Birleşik Devletleri'ne göre daha yönetilebilir ve daha istikrarlı yönetim sergileme potansiyelleri var. Dolayısıyla burada bir noktadan sonra bunu da görebiliriz belki.
0: Tabii. Kesinlikle. Yani ve tarihte muhtemelen bu kadar, yani benim bildiğim, hatırladığım kadarıyla özel sektörün borçluluğunun kamuyla yarıştığı başka bir dönem muhtemelen yok. Dolayısıyla olay şeye doğru gidiyor. Yani too big to fail ile doğru gidiyor. Çok, yani iflas için çok büyük ve yüksek rakamlar paradoksuna doğru gidiyor. O yüzden Amerika'nın dolarının zayıflaması da böyle bir ortamda aslında çok da sürpriz değil diye düşünüyorum.
1: İbrahim Ünal'a çok teşekkür ediyoruz. Bu sabah bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için. Böylelikle sabah raporunda ilk bölümü tamamladık. Kısa bir aramız var. Sonrasında ikinci bölümde Asya notları için Sadık Aymaz'la birlikte karşınızdayız.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Lütfen dikkat.
5: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
3: Reklam.
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran hedef portföyün sunduğu sabah raporu devam ediyor.
1: Asya piyasaları için Sadık Aymaz'la birlikteyiz. Sadece Japonya'dan gelen büyüme verileri var. Beklentilerin altında, dolayısıyla aslında normal koşullar altında Japon Merkez Bankası'nın elini biraz daha zorlaştıran bir tablo. Faiz artır deniliyor ama işte hükümet çok da talepkar değil o konuda. Amerikalılar mutlaka artması lazım diyor. Yen müdahalesinin bir şekilde başarıya ulaşması için. Dolayısıyla oralar biraz sıkıntı. Çin'de de gelecek veriler vardı ama saati değişmiş.
2: Önce Çin'den başlayayım. Normal şartlarda tabii mesela ticaret verileri açıklandığı zaman genelde burada MOFCOM, Ticaret Bakanlığı açıklar ve biraz sağı solu pek belli olmaz. Pek dakik değiller açıl. Ne zaman açıklayacağını pek bilmiyoruz. Genellikle öğleye kadar açıklar diyoruz ama tabii büyüme verilerine, perakendeye, sanayiye geldiğimiz zaman istatistik kurumu açıklıyor. İstatistik kurumu da epey dakik bir kuruluş. Normal şartlar altında Türkiye saatiyle saat 05'te açıklıyorlardı. Biz burada normalde seninle konuşuyorduk ama bu defa öğleden sonraya borsa kapanış saatini attılar. Bunu özellikle vurgulamak isterim. O da Türkiye saatiyle 10 oluyor. Tabi burada ister istemez bilmiyoruz ama daha önce ampirik olarak sen de hatırlarsın. Bunu zaman zaman başka kurumlar da yapmışlardı. Veriler kötü gelmişti. Burada da tabii ki kesin böyle işaret etmiyor ama insanın aklını açıl. Acaba veriler çok mu kötü dedirtiyor? Tabii göreceğiz. Yarın seninle konuşuyor olacağız açıl. Onun haricinde Japonya'da veriler geldi. İşler çok ama çok karıştı. Doğrudan doğruya bunu söylemek lazım belki. Hem hükümet için karıştı hem Merkez Bankası için karıştı. Hükümet için neden karışıyor? Çünkü zaten Takaichi yönetimi işler normal, büyüme normal yolunda gitse bile mali genişlemeye gitmek istiyordu. Bu tahvil piyasalarını endişelendiriyor. Boja baktığımız zaman onlar büyümeye daha güvenle bakıyorlardı. Enflasyon tarafından aslında endişelilerdi. Böyle bir ortamda da büyüme negatif sürpriz yaptı. Nahoş sürpriz yaptı. Üstelik alt kırımlarına baktığımız zaman mesela manşetten baktığımızda çeyrekten çeyreğe %0,3'lük bir büyüme görünüyor ama beklentilerin altında daha da tabii endişe verici olanı örneğin özel kesim tüketimine baktığımızda tüketici harcamalarına işaret eden tarafa baktığımızda yatay kaldı 0,4 büyüme bekleniyordu. Daha kötüsü kurumsal kesime baktığımızda şirket harcamalarına baktığımızda %0,5 büyüme beklenirken açıl birden baktık daralma gerçekleşmiş. Hafızam beni yanıltıyor olabilir. 1,2'lik bir daralma gerçekleşmiş. Dolayısıyla böyle bir ortamda Takaichi de tabii muhtemelen şimdi ben genişlemeye gideceğim diyecek. Tahvil piyasasına baktığımızda 10 yıllıklar bugün sabah itibariyle 1996'dan bu yana da en yüksek seviyeye geldi açıl. Dolayısıyla karışık diyeyim, başladığım gibi bitireyim.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sadi, aktardığım bu değerlendirmeler ve notlar için.

0: Asya Notları ile birlikte sabah raporunun da sonuna geldik. Hoşça kalın.
1: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi. Reklam.
2: Garanti BBVA. Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

0: ile yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: 'Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın efendim. Yeni bir haftayı başlatıyoruz. Oldukça haber akışlarının yoğun olduğu günlerden geçerken, yatırımcılar Fed'in faizi arttırım beklentilerini azaltırken, dolar tarafındaki zayıflama ile birlikte yeni bir haftaya başlıyor ki küresel piyasaların ana teması aslında zayıflayan dolar oluyor. Neden kaynaklanıyor? ABD'de Temmuz perakende satışlarının bir yılı aşkın süresinin en sert düşüşünü kaydetmesi bir tarafta. Diğer tarafta ise son dönemde görece yumuşak enflasyon verisinin gelmesiyle birlikte Fed yeniden faiz arttıracağı beklentilerini belirgin şekilde törpüledi ve swap piyasasında gelecek ay faiz artış olasılığı bir hafta önceki yaklaşık %50'nin altına indi ve %30'un altına kadar geriledi. Bloomberg Dolar Endeksi ise Mayıs'tan bu yana en düşük seviyelerine kadar gelmiş bulunmakta. ABD 2 yıllık tahvil getirileri 4.15'e kadar geriledi. Buna karşılık gelişen ülke para birimlerine baktığımız noktada ise orada bir güçlenme ve altın tarafında da yine bir güçlenmeyi beraberinde getiriyoruz. Ama daha da önemlisi dolardaki zayıflanmayla birlikte yeniden güçlenen aslında dedolarizasyon tartışmaları da dolar açısından ek bir risk unsuru oluşturmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra MSCI Asya Pasifik hisse senetlerine bakıyor, 0.2'lik bir yükselişe işaret etti. Wall Street ve Avrupa vadeli endekslere bakacak olursak hafif bir artıda işaret ederken Nasdaq 100 vadeli tarafında ise yükselişler peş sıra gelmeye devam ediyor. Japon yeni konuyu oluşturuyordu efendim. Japon yeni dolar karşısında hafif bir değer kazancıyla birlikte Japonya ekonomisinin büyümesinin beklenmediği şekilde yavaşladığı görüldü. Bu tarafı yakından takip ediyoruz. Borsa İstanbul'da nasıl bir gün sonlandırmıştık? Borsa İstanbul tarafında ise 14.172 puandan kapanış performansı olmuştu ve BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 40 puanlık bir artışa işaret etti diyelim ve bugün piyasa açılışı öncesi öne çıkan gündem başlıklarıyla hızlıca başlayalım. Evet, bir tarafta piyasalar aslında Orta Doğu'dan gelen haber akışlarını yakından takip ediyor. Hürmüz Boğazı ve özellikle Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler ama diğer tarafta ise Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri şekillendiren verileri yakından takip ediyor. Evet, bugün ise piyasa açılışı öncesi jeopolitik başlıkla başlıyoruz. İsrail Lübnan'ı vurdu. Amerika Birleşik Devletleri ise İran'a yaptırım hazırlığında. İsrail Savunma Kuvvetleri pazar günü bir gün önce Güney Lübnan'da Hizbullah komutanlarından Abu Hasan Alay'ı öldürdüğünü açıklamış oldu. Jeopolitik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Gizli petrol akışı fiyatları dengede tutuyor. Orta Doğu'daki petrol üreticileri İran savaşı uzamaya devam etse de Basra Körfezi'nden büyük miktarlarda ham petrol sevkiyatına devam ederek fiyatların kontrolü altında tutulmasına ve enerji kaynaklı bir enflasyon artışına ilişkin endişelerin hafifletilmesine yardımcı oluyor. Diğer bir tarafta ise efendim Bloomberg Economics'e konuşan küresel enflasyon riskleri yüksek seviyede seyretmeye devam ediyor. Ancak petrol şoku bir miktar ile hafifliyor. Çalışmada İran savaşının düşük yoğunluklu bir dengede seyrettiği Hürmüz çevresindeki riskler devam etse de kısa vadeli gerginliğin tırmanacağına dair işaretlerin bulunmadığı ve bu durumun ham petrol fiyatlarını 90 doların altında tuttuğunu söylüyor Bloomberg Economics'in çalışmasında. Son olarak Japonya'da zayıf büyüme Bojun işini zorlaştırabilir efendim. Bir tarafta Japon yenini koruma mücadelesinde bulunan Japon ekonomik karar vericileri ama diğer tarafta ise özellikle burada büyümede de ki yavaşlamada dikkat çekiyor. Zayıf bir büyüme hikayesi ise orada ne kadar faiz artışıyla birlikte müdahaleyi gerektirebilir? Bu da tartışma konusu. Japonya ekonomisini 3 haftadır özellikle yen bazlı konuşmakla birlikte risklerin devam ettiğini görüyoruz Asya tarafında. Hızlıca veri takvimine geçiyoruz şimdi.

Ve efendim bugünün öne çıkan verilerinde neler var? Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi gelecek Ağustos ayına ilişkin saatler 9.55'i karşıladığımızda gösterdiğinde. Onda ise ticari gayrimenkul fiyat endeksi 2026 ikinci çeyrek verisini yine yakından takip ediyoruz. Daha da önemlisi saatler 11'i gösterdiğinde ise bütçe dengesi verisi ve ABD'den gelecek olan saatler 17'yi gösterdiğinde konut fiyat endeksi verisini yine karşılayacağız Ağustos ayına ilişkin veriler arasında. Evet, veri takviminde de bir miktar daha aslında bu hafta yurt içerisinde tüketici güven endeksi, reel kesim endeksi, güven endeksi ve kapasite kullanım oranını karşılarken yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi yani PMI verisiyle birlikte ABD'de FOMC toplantı tutanakları başlı olmak üzere yoğun bir veri gündemi bizi bekliyor. Bu gündeme karşı yatırımcılar nasıl kendini korumalı? Tüm bu detayları konuşacağız. Öncesinde kısa bir araya gidiyoruz.

0: Berk ET Radyo.
1: Reklam. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine yapay zekadan yabancı

0: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
1: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun. Her

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Ve efendim detayları, başlıkları Evren Kırıkoğlu ile birlikte her pazartesi olduğu gibi bugün de değerlendirelim. Haftaya bakış sergileyelim. Evren, günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın Pelin, iyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Evet Evren, şimdi dolar üzerinde siyasi gelişmelerce baskı yaratıyor. Bunun yanı sıra birçok aslında Fed kredibilitesine yönelik endişeler derken bu süreç içerisinde yani dolar tarafındaki hikaye bambaşka bir noktaya gidiyor. Ama daha da önemlisi var ki yumuşak bir enflasyon verisinde karşıladık. Hal böyle olunca swap piyasasında gelecek ay faiz artırım ihtimali %50 civarından %30 civarına kadar geriledi. 2 yıllık tahvil faizi 4 ay başa kadar gerilemesi önemli. Fed beklentilerine daha duyarlı olan kısa uçtaki bu hareket bize yalnızca para politikasını mı anlatıyor, yoksa ABD büyümesine ilişkin daha ciddi aşağı yönlü bir risk fiyatlaması mı görüyoruz? Çünkü burada 2 ve 10 yıllık spread'i nasıl okumalıyız? Ne dersin? Yumuşak iniş mi, yoksa büyümesi endişesinin kuvvetlendiği bir senaryo mu?
2: Evet, yani verim eğrisinin şekli aslında burada biraz fiyatlanıyor. Yani verim eğrisi bu kadar ters eğimde. Yani işte kısa vadeli faizler bu kadar yukarıda olmalı mı uzun vadeli faizlere kıyasla, ki zaten uzun vadeli faizlerin yüksekliği konuşuluyordu ama aradaki farkın daha fazla olması gerektiğine dair bir idrak oluşuyor. Onun da sebebi ABD'den gelen tüm makroekonomik verilerin, son açıklanan verilerin özellikle bir ısınmaya, bir işte dayanıklılığa değil, artık son verilerde biraz gevşemeye işaret etmeye başlamış olması, ki bu yeni bir bilgi. Çünkü son açıklanan, yani son işte 2 aylık verilere kadar ABD ekonomisinin aslında beklentileri karşısında sürpriz yaptığından hep bahsediliyordu. Ama sadece geçen hafta açıklanan veriler bile baktığınız zaman enflasyonun korkuların aksine yükselmiyor olması. Yani acil bir Fed'in faizlerde sıkılık yükselme, yani finansal koşulları sıkılaştırma doğrultusunda bir adım atma ihtiyacının sanıldığı kadar yüksek olmadığını anlaşılması. Üstüne çok kritik olan istihdam verisinin hem cari veride hem geçmiş revizyonlarda hem alt detaylarda oldukça gevşemeye işaret ediyor olması ve diğer işte perakende satışlar gibi talebi gösteren diğer verilerin beklentilerin altında kalmasıyla beraber aslında Fed'in faizlerde herhangi bir yükseliş yapması, yani faizleri daha da fazla yükseltmesi çok da acil bir durum, çok bir aciliyet teşkil etmediğinin anlaşılması aslında kısa vadeyi, verim eğrisinin yakın tarafını, kısa vadeli bölgesini aşağı gelmesine sebep oldu. Buna mukabil uzun tarafa baktığımızda uzun sektörlerdeki o belirsizlik hala devam ediyor, ki bunların başında hani iki ana konuya, aslında üç ana konu var belirsizlik primiyle beraber, ama belirsizliği bir kenara bırakıp iki ana konuya odaklanacak olsak, birincisi bütçe görünümünün ve uzun vadedeki borçlanma ihtiyacının hala yüksek seyrediyor olması. İkincisi yatırım ihtiyacının, yani işte faiz sermayenin arzıyla talebinin birleştiği noktada oluşan denge bir fiyat olarak kabul edeceksek, orada yapay zeka yatırımlarının oradaki sermaye ihtiyacını yüksek koruyacak olması sebebiyle çok temel iki faktör uzun sektörü yukarı itiyor. Dolayısıyla aslında veri belirsinin daha da dikleştiği bir, dikleşmesinin gerekçeği bir fiyatlama burada ortaya çıkıyor. Kısa vadede faiz aşağı geldiği için dolar endeksinde de bir miktar değer kaybı, euroda değerlenme izliyoruz. Bunun tabii yani konuya dolar açısından, ya dolar endeksi açısından, kurlar açısından bakacak olursak bir de euro bacağı var. Orada da euro bölgesi ekonomisinin, yani Fed beklenenden, Amerikan verileri beklenenden iyi giderken euro bölgesine dair endişeler vardı. Şimdi işte dediğim gibi son iki ayda Amerikan verileri biraz bozulmaya başladı. Euro bölgesi özellikle büyüme verisi de beklentiye kıyasla bir tık daha olumlu geldiği için hem temel taraftan hem faiz farkı tarafından pariteyi yukarı yönlü destekliyor. Yani bu şaşırtıcı değil. Paritede zaten savaş risklerinin geride kalmasıyla beraber, o risk biriminin de çekilmesiyle beraber yukarı yönlü bir seyir izleyebileceğimizi önceki yayınlarda da sıklıkla konuşmuştuk. Yani belki sene başındaki kadar olmasa, hani 1.20'lere ulaşmayacak olsa da en azından denge seviyesi şu an biraz da burada subjektif benim kendim.

0: kendi görüşlerimi de içeriyorum ama ya 1018'e doğru bir hareket çok şaşırtıcı olmazdı. Savaş senaryosunun devreden çıktığı bir dünyada. Dolayısıyla ona da hani Amerikan seçimlerine yaklaştıkça hem o devreye girdiği için Amerika'da da bu veriler veri meclisinde dikleşmeyi fiyatlattığı için şu an böyle bir seyir izliyoruz. Bence yani olması gerektiği gibi
1: Evet.
0: bir dengelenme izleniyor piyasalarda.
1: Peki ABD varlıklarına ilişkin risk primi de aslında yükselmeye başladı mı? Bunu da sormak lazım. Bugün işte
0: Evet.
1: Yani Trump'ın Fed Başkanı Kevin Warsh ile birlikte yapılan temasları, işte Lisa Cook'a yönelik girişimleri, Fed'in bağımsızlığı tartışmasını görüyoruz ki yeniden gündeme getiriyor. Bu hal böyle olunca dedolarizasyon teması ise bir kez daha kendisini göstermiş oluyor. Dolayısıyla Merkez Bankası bağımsızlığına ilişkin bir risk primi gerçekten doların fiyatına girmeye başladı mı? Yoksa şimdilik sadece biraz daha siyasi bir başlık olarak mı kalıyor? Hal böyle olursa, özellikle Fed bağımsızlığı sorgulanırsa tam anlamıyla, ilk bu yansımayı nerede görürüz? Mesela işte dolardaki kaybın devamı gibi mi, yoksa uzun vadeli ABD tahvillerinde mi, yoksa altın tarafında mı? Çünkü güvenli liman olarak bir kez kendini gösteren altın, bu kez sınanan bir araç olmuştu. Güvenli liman talebini dolar üstlenmişti. Altında mı görürüz, ne dersin?
0: Evet, yani sondan başlayayım. Altın sorusuna çok kısa bir cevabı araya hemen sıkıştıralım. Çünkü oradaki dinamik bence yani bunlar arka planda küresel, özellikle ekonomi basında da çok fazla yani küresel basında da çok fazla dile getiriliyorsa da orada bir tane kilit faktör var. Düşmesi nasıl ki bizim Merkez Bankası'nın altın satışları sebebiyleydi savaştan hemen sonra. Şimdi de bizim Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın altın portföyü tonaj olarak baktığım zaman fiziksel miktar olarak yeniden artmaya başladı. Tüm o satışların geriye konduğunu, swapların kapanmasıyla beraber tekrar o tonaj miktarının artmaya başladığını görüyoruz. Yani kalıcı bir satış ihtiyacı hasıl olmuyor. Dolayısıyla orada çok temel bir sebep var. Diğer küresel merkez bankalarının da toplam portföylerin artmaya devam ettiğini bildiğimiz için bu kurumsal alımlar genel olarak altın fiyatını destekliyor. İşte Trump'tan, savaştan, para politikası bağımsızlığından vesaireden bağımsız olarak. Dolayısıyla orada ben yani o parantezi araya koyalım. Altın fiyatının ben yükselmeye devam etmesini beklerim. Diğer bu Fed bağımsızlığı ile ilgili konu genel şöyle işliyor gibi bir gözlem var. Bu da biraz kişisel gözleme dayalı. Yani bir arkasında bir şey yok. Hani sayılara dökebileceğimiz bir analiz yok ama şöyle bir gözlemim var. Tek başına yani atıyorum Amerikan verileri aşağı yönlü olumsuz sürpriz yapıyor olmasaydı eğer veya işte Euro bölgesi verileriyle veya faiz farklarıyla, faiz beklentileri arasındaki farklarla dolar endeksinde bir hareketlenme izliyor olmasaydık eğer, tek başına para politikası bağımsızlığı konusu, işte Trump'ın Fed üzerindeki baskısı, Warsh'la ilgili işte görüşleri vesaire bunları bir araya koyduğumuzda bu konu tek başına bence bu kadar fazla bir oynaklığa sebep olmazdı. Yani ne faizlerde büyük oynaklıklar izlenirdi, ne dolar endeksinde büyük değişimler izlenirdi. Konu eğer sadece para politikası bağımsızlığı, bununla ilgili manşetler, haber akışı olsaydı. Diğer tarafta yani temel taraftaki konular çok fazla ön plana çıkmaya başladığı zaman para politikası bağımsızlığına dair endişeler hem doların değer kaybetmesine hem faizlerdeki o belirsizliğinin yükselmesine hem de altın fiyatlarındaki yükselişe eğer denk düşerse aynı zaman dilimine o zaman bahane olarak kullanılıyor. Yani bu şeyler, bu fiyat hareketleri oluşmaya başladığı zaman yazılacak hikayeye bir ekstra paragraf olarak eklenebilecek konuda oluyor. Ama dediğim gibi yani diğer temel gelişmeler hiç olmasaydı ben sanmıyorum ki para politikası bağımsızlığı tek başına bu şeyi, dolar endeksini veya uzun vadeli faiz tahvil fiyatlamasını bu kadar fazla etkileyebilecek olsaydı. Orada çünkü yani hem zaten biliniyor artık, piyasa buna biraz alıştı. Yeni bir haber değil. Yani Trump, işte herkes Trump'ı tanıdığı ölçüde para politikası ile ilgili veya Merkez Bankası bağımsızlığı ile ilgili görüşleri artık biliyor. Biraz kabul edilmiş durumda. İkincisi bir de orada da bir siyasi süreç, siyasi takvim izleniyor. Kasım ayında ara seçimler var. Senato ara seçimleri izlenecek. Ona yaklaştıkça bu tarz popülist açıklamaların hem miktarının hem dozajının artacağını zaten piyasa bekliyordu. Yani çok şaşılacak bir konu değil. Ondan sonra da zaten 2 sene sonraki başkanlık seçimleri artık yavaş yavaş radara girmeye başlıyor. Demokrat Parti mesela başkanlık adayının kim olacağına ilişkin son haftalarda biraz haber akışları başladı. Biraz orası fokurdamaya başlayacak önümüzdeki seneden itibaren. Dolayısıyla biraz ona hazırlık, yani o süreçle alakalı popülist mesajlar gitgide artacaktır. Ama demek değildir ki bu tek başına fiyatları etkilemek için yeterli. Dediğim gibi ben asıl temel konuların, yani büyümeyle ilgili, ekonomik aktiviteyle ilgili verilerin ve enflasyon beklentilerinin ve diğer finansman, işte arz talebiyle ilgili ve bütçe gelişmeleriyle ilgili temel değişkenlerin hem faizler hem dolar endeksi üzerinde etkili olacağını düşünüyorum.
1: Peki MSCI gelişen ülkeler endeksine baktığımız zaman orada gelişen piyasa para birimleri endeksinde rekor seviyeye çıktığını takip etti ki başlıklar arasında da verdim. Aslında para birimlerinde ciddi anlamda bir güçlenme görüyoruz. Dedolarizasyon teması eşliğinde. Doların küresel ölçekte zayıflaması gelişen ülkeler açısından yeni bir carry trade penceresi açabilir mi? Eğer böyle bir pencerenin açılacağını düşünürsen nasıl bir ayrışma beklemek lazım? Yani yüksek reel faiz veren ülkeler mi burada öne çıkacak? Yoksa işte cari dengesi daha güçlü olan ülkeler mi öne çıkacak? Ya da büyüme hikayesi çok daha güçlü olan hikaye mi? Daha güçlü ekonomiler mi doların zayıflığından faydalanacak? Ne dersin?
0: Ya onu tabii ülkeler bazında ele almak lazım. Yani mesela Türkiye örneği büyümeden bağımsız olarak bir uygulanan sıkı para politikası ve bir para politikası tercihi doğrultusunda TL'deki reel değerlenme veya hani nominal değer kaybı olsa bile affedersiniz oradaki faiz farkına kıyasla getiri sağlama yani keri getirisi sunma anlamında Türkiye'de mesela kendine özel, kendine has bir büyümeden bağımsız tamamen şekillenen bir dinamiği var. Dolayısıyla ülke bazında konuya bakmak lazım ama eğer Amerika'nın büyümesi dayanıklı olsaydı yani büyüme aktivite beklentileri güçlü kalsaydı o zaman salt faiz beklentileri üzerinden belki bu fiyatlama yapılabilirdi. Ama Amerikan büyümesinin görece ağırlığının geri plana düştüğü yani işte ekonomik aktivite verilerinin işte son haftada izlendiği gibi perakende satışlar işte istihdam tarım dışı istihdam veya işte enflasyon verisinin alt detayları gibi kalemlerde gevşemeye başladığı noktada biraz büyüme de tabii ki devreye girer. Orada hani salt faiz farkından ziyade büyüme oranları biraz daha, aktivite oranları biraz daha görece güçlü kalan ekonomiler faiz farkından bağımsız olarak Amerikan büyümesine görece daha cazip kaldıkları için oradaki fiyatlama artabilir. Ama dediğim gibi yani bunu ülke bazında ve para politikası görünüm bazında yani Türkiye örneğinde olduğu gibi bunları da dikkate almak lazım. Ama Amerikan büyümesi geri plana düşürse evet yani dediğine kesin katılıyorum. O zaman büyüme hikayesi biraz daha diğer ülkeler için faiz farkına kıyasla daha fazla öne çıkıyor olabilir.
1: Para politikası önem arz ediyor dedin. Evet. Geçtiğimiz hafta o zaman ne sinyali aldın? TL varlıklar açısından nasıl bir sinyal geldi? Sen nasıl değerlendirdin rapor sunumunu?
0: Enflasyon, bizim
1: evet,
0: enflasyon
1: evet,
0: raporu.
1: Enflasyon evet, enflasyon raporu.
0: Yani şöyle, diğer şeylere baktığımız zaman arka plandaki detaylara baktığımız zaman benim için öne çıkan konu Eylül ayında yani piyasada genel bir beklenti var. O da şu, Eylül itibariyle önce fonlama tekrardan gevşecek, normalleşecek. Yani gecelik fonlamadan bir hafta vadeli repoya doğru fiyatlar yani piyasa faizi 40'dan 37'ye doğru politika faizine doğru önce ilk etapta kayacak. Ondan sonra da ilk faiz indirimi politika faizi üzerinden gerekecek gibi bir beklenti var. Zamanlamaya baktığınız zaman da piyasada konuşulan genelde işte Eylül itibariyle bu işte Eylül PPK civarında bu gevşeme önce normalleşme başlayacak. Ondan sonra Ekim PPK'da çünkü Kasım ayında zaten toplantı yok. Ekim ayında da ilk faiz indirimi gelecek şeklinde. Bu bir miktar ben burada gecikme olabileceğini değerlendiriyorum. Çünkü bu senaryo yani piyasanın beklediği senaryo tamamen bence şunu dikkate almıyor. Savaş yani İran savaşı ve petrol fiyatları tamamen şu anki tempoda, şu anki seyirde sanki devam edecek gibi. Yani çok böyle bir hızlanma, hararetlenme olmayacak gibi bir varsayımı dikkate alıyor gibi değerlendiriyorum. Benim orada beklentim biraz daha küresel jeopolitik durumu da dikkate aldığımda Kasım ayından önce son bir ısınma, bir hani Trump'ın politikası açısından, yapacağı popülizm açısından bahane sunabilecek son bir hararetlenme gelişmeleri izleyebiliriz diye düşünüyorum şeyde. Savaş gündemiyle alakalı. Bu da petrol fiyatlarının yeniden 90 doların üzerine gitmesine sebep olursa önümüzdeki haftalarda yani bu Eylül PPK'ya kadar o zaman normalleşmenin biraz daha gecikmesine özellikle de faiz indiriminin Ekim değil aralığa sakmasına sebep olabilir. Tamamen jeopolitik gelişmelerle alakalı. Yani Türkiye'nin dinamiklerinden bağımsız olarak orada dediğim gibi yani biraz orada Amerikan Başkanı'nın oradaki açıklamaları üzerinden bu şekillenecektir diye düşünüyorum. Bir de ikinci bir noktanın altını çizdi Sayın Başkan orada. OVP'ye dikkat çekti. Bu seneki çünkü enflasyonun seyrinde yönetilen ve yönlendirilen fiyatların katkısı varsayılan üzerinde şu an gerçekleşmekte. Önümüzdeki seneye ilişkin durumun biraz daha netleşmesi OVP'de çizilecek tabloya bağlı. OVP'de Eylül ayının sonuna doğru gelecekse hem dediğim gibi yani bu jeopolitik gelişmeleri gözlemlemek için biraz daha zaman kazanma ihtiyacı hem de OVP'deki o detayları anlama ihtiyacı açısından bence

0: Eylül'ün sonuna doğru. Yani doğrudan PPK toplantısı değil de normalleşme Eylül'ün sonuna doğru OVP ile sonrasında en azından gerçekleşir. Faiz indirimi de Ekim'e değil. Zaten itidalli durmayı da tercih eden bir Merkez Bankası olduğu için Aralık ayında gerçekleşebilir gibi düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani çok fazla burada varsayım var. Merkez Bankamızın da şu an bilemeyeceği, henüz öngöremeyeceği savaşın gidişatına dair gelişmeleri de tabii dikkate almak lazım. Ben dolayısıyla biraz daha itidalli tarafta durma adına sanki normalleşme Eylül sonunda ilk faiz indiriminde Aralık ayında gerçekleşir gibi düşünüyorum. Ya çok da bu arada hani önemli farklar değil. İlk faiz indirimi Aralık'ta mı gerçekleşti, Ekim toplantısında mı gerçekleşti? Hani 45 gün artı eksi fark belki o kadar önemli değil. Orada asıl belirleyici konu 2027'nin sonu ne olacak? Orada da konuşmamız gereken konu şu. Enflasyon gerçekten %20'nin altına doğru. Yani bu yılı %30'da bitirip ondan sonra işte 10 puandan fazla yıllık enflasyon bir sene içerisinde gerileme kat eder mi? Onun bu beklentinin inandırıcılığı asıl önemli konu olacak. Orada da umuyoruz ki yani bu savaş gelişmeleri geride kalırsa ben bir anda talebin çünkü talebin ve fiyatlama davranışının artık gitgide kırılıyor olmasından yola çıkarak ki bunu en fazla biz hizmet sektörlerinde görüyoruz. Orada bir aşağı yönlü iyimser olumlu bir sürprizin mümkün olabileceğini düşünüyorum. Umarız ki jeopolitik gelişmeler buna izin verir, buna olanak sağlar. Dolayısıyla asıl konu yani bu sene olacağından bağımsız olarak 2027 olacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki yabancı açısından, yabancı yatırımcı perspektifinden biraz sormak isterim. Küresel faizlerin aşağı yönlü geldiği bir senaryoda TL varlıklar hangi varlığın özellikle betası daha yüksek olabilir?
0: Bizim yurt içi varlıklardan
1: Evet
0: bahsediyoruz.
1: evet TL yani küresel faizlerin aşağı geldiği bir
0: Evet.
1: senaryoda hangi TL varlığın betası daha yüksek olur?
0: Piyasaya yani küresel piyasalardaki seyre paralel olarak hareket edecek. Yani tabii hisse senetlerini herkes burada merak ediyor. Hisse senetleri orada çünkü yani beklentiye kıyasla özellikle genele yaygın bir değerlenme süreci izlemediği için orada bir hisse senetlerinde küresel faizlere paralel olarak veya küresel işte görünüme paralel olarak bir yukarı yönlü hareket izlenir mi diye çok fazla orada beklenti var ama hisse senetleri piyasasının kendi içerisindeki dinamikler ve oradaki ayrışma yani çeşitli hisse senetleri arasındaki ayrışma, sektörler arasındaki ayrışma ön plana çıktığı için orada genel bir yani genel bir toparlanma bence hisse senetlerinden ziyade önce tahvillerde izlenir diye düşünüyorum. Hem mukayeseli şeyler göreceli fiyatlamaları dikkate aldığımızda küresel faizlerle mukayese ettiğimizde hem de kendi içerideki enflasyon beklentileri ve belirsizlik primleriyle mukayese ettiğimizde bence bizim tahvil faizleri oldukça yüksek. Yani 5 yıllık tahvil faizinin %40'ta fiyatlanıyor olması. Yani önümüzdeki 5 yıl boyunca hani enflasyon bu sene 30'da sonlandı. Önümüzdeki sene savaş gündemde kalmazsa 20'ye doğru iner mi? Yani 20'nin altına iner mi yoksa 20'ye yaklaşır mı diye konuşuyoruz. Para politikasının faizinde de çok fazla normalleşme beklentisi var ve Türkiye'nin içerisinde kendi iç siyasi dinamikleri yani 2028 seçimleri vesaire gibi süreçleri de dikkate aldığımızda bu faizlerin enflasyonun da izin verdiği ölçüde buralarda kalmayacağını dikkate aldığımız bir senaryoda bence bizim tahvil faizleri oldukça yüksek getiri sunuyor. Dolayısıyla hani hisseler ucuz kalmış olsa da bence oradaki asıl senin soruna cevap küresel konjonktüre de
1: Evet.
0: dikkate aldığımızda oradaki hareket bence bizde daha fazla tahvillerde ilk etapta tahvillerde fiyatlama olur diye düşünüyorum.
1: Evren çok teşekkür ediyorum sana aktardıkların için detaylar için. Güzel bir hafta diliyoruz Evren Kırıkoğlu'na. Ve efendim haberimize devam ediyoruz. AB Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan mevcut kaynakların endeks taşıyıcısı şirketlerin ivme kazanmasına imkan vermediğini ons altında ise 3000 doları bile pahalı bulduğunu söyledi.
2: Tek sorunumuz Merkez Bankası ya da faiz değil. Yani o nedenle ne enflasyon tarafında tek sorumlu Merkez Bankası ne de piyasaları tek düze çıkaracak şey de Merkez Bankası'nın alacağı faiz indirimi kararı. Yani biz faizleri de indirsek ki geçmişte indiğimiz dönemlerde de gördük. Yani borsanın çok da pozitif ayrıştığını görememiştik ucuz olduğumuz söylemine rağmen. Yani o nedenle biz Merkez Bankası evet işin bir tarafı ama yurt dışının içeriye vereceği destek ve bizim içeride piyasamızın kendi iç sorunları, yani son zamanlarda fonlar üzerinden yapılan düzenlemeler, piyasadaki tedirginlikler, endişeler, buradaki o fiyatlama davranışlarının bozulması, endeksteki hareketler, hisse bazlı hareketlerin endeksi ciddi manada sorgulatır hale gelmesi, birçok sorun var. Üst üste gelen halka arzlar, bedelli sermaye arttırımları, artık piyasada kaynak olmadığının farkına varılması gerekiyor. Yani bir çark var ve bu çark sürekli yeni halka arzlarla beslenecek zorunda gibi bir tabloyla karşı karşıyayız ve bu halka arzlar piyasa üzerinde ciddi baskı oluşturuyor.

0: oluşturuyor. Yani bunun 4 tane halka arzın aynı hafta üst üste geldiği dönem gördük. Geçen haftalarda gördük. Yani o halka arzların belki bir ara vermesi, şu bedelli sermaye arttırımlarının yani biraz da bana para ver. İkinci halka arzlar işte Halkbank'ta gündeme gelen konular gibi. Bunların da bir düzene gelmesi lazım. Yani mevcut kaynaklar bu kadar yükü aynı anda kaldırmıyor. Bir taraftan MSCI gölgesi ve diğer endeks hisselericilerin gönderisi. Bir taraftan sürekli yeni gelen halka arzlar. Bir taraftan her gün açıklanan bedelli sermaye arttırma haberleri. Yani bunlar sürdürülebilir ve kaldırılabilir bir tablo değil yerlinin gücüyle. Buraya yabancının gelmesi lazım. Yabancı da bu atmosferde gelmiyor. O zaman mevcut kaynaklar sürekli farklı şirketlere dağılmaya başlıyor ki dağıldığı şirketlerin de çok böyle Türkiye ekonomisini yansıtan şirketler olmadığını da aylardır konuşuyoruz. Yani o açıdan baktığımızda endeksin taşıyıcısı diyebileceğimiz ana şirketler böyle bir atmosferde istenen ivmeyi yakalayamıyor. Yani bunun değişmesi lazım. Yani ben altını aşırı pahalı buluyorum. Hala da aynı düşüncedeyim. Yani benim için 4000 olmuş, 4500 olmuş, 3500 olmuş çok önemli değil. Yani hepsi de benim için pahalı rakamlar. Ben biraz daha uzun vadede altın fiyatlarının rasyonel seviyelere döneceğini düşünüyorum. Yani diğer yüzünde hiçbir emtianın işte 1'e çıkarılıp 5'e satılma ihtimalinin çok uzun vadede sürdürülebilir olmadığını düşünüyorum. Altın üzerine dayalı da yeni bir ekonomik sistemde inşa edileceği fikrim de yok açıkçası. O nedenle bana altın biraz aşırı fiyatlanmış ve hala da yüksek seyreden bir emtia olarak geliyor. Ben uzak durmayı tercih ediyorum. Demek
1: Rasyonel
0: ki
1: seviyesi ne
0: önümüzdeki...
1: sizce?
0: Yani ben açık söyleyeyim, ben Şubat ayında da Ocak ayında da söylemiştim ki altın fiyatları o zaman daha da yüksekti. 3000 dolar bile benim için pahalı altında.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil.

0: Ve efendim araştırma masasıyla devam ediyoruz. Elif Cansemen ile birlikteyiz. Elif günaydın, hoş geldin. Evet, vadeli tarafa bakacak olursak hafif bir yükselişe işaret ediyor vadeli Viyop 30 tarafında. Peki borsa açılışı öncesinde de küresel başlıklarla şöyle bir başlayalım içeriye doğru. Bu hafta nasıl olacak?
1: Pelin, geçtiğimiz hafta önemli makro verileri karşılamıştık ve bunların piyasaya yansımalarını analiz ediyor olmuştuk. Bu sabah yeni haftaya başlarken bir miktar daha temkinli bir görünümün hakim olduğunu piyasalarda söyleyebiliriz. Cuma günü negatif kapanışların arkasından hem Amerika tarafında hem de Avrupa tarafında şu an vadeliler tarafında yatay bir seyir izlemeye devam ediyoruz. Brent petrol 88 dolarlarda işlem görmeye devam ederken altın 4400 civarında işlem görmeye devam ediyor diyebiliriz ons fiyatı. Dolar endeksine baktığımızda ise Amerika tarafından bir miktar daha perakende verilerin zayıf gelmesiyle beraber, ki biz geçen hafta üfe ve tüfe verilerini oldukça pozitif karşılamış bir piyasa görmüştük. Hem beklentilerle örtüşen tüfe verisi hem de beklentilerin altında gelen üfe verisiyle beraber perakende verilerinin bir miktar daha zayıf gelmesiyle dolar tarafının bir miktar daha baskılandığını söylememiz gerekiyor. Ve burada baktığımızda özellikle swap piyasalarına geçen haftanın başında %50'lere varan bir faiz artırımı fiyatlanırken Eylül ayı için, bugün geldiğimiz durumda %30'un altına düşmüş durumda faiz artırım ihtimalleri. Bloomberg dolar endeksine baktığımızda ise aslında Mayıs seviyesinden bu yana en düşük seviyelerinden bir tanesine geldi. Hemen grafiğimizi rica edelim rejimizden. Haziran sonu 1200'lü bantlarda işlem görmeye devam ederken bugün geldiğimizde bir miktar daha alt seviyelerde işlem görmeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu da Mayıs seviyelerine en yakın seviyelerden bir tanesine geldi. Keza DXY dolar endeksine baktığımızda ise 99.50 civarında işlem görmeye devam ediyor. Biz bu tarafta da Temmuz ayında gerçekleştirilen FED toplantısıyla beraber 100'ün altına gelmiş ve diğer para birimlerine karşı değer kaybetmiş bir dolar endeksi takip ediyor olmuştuk. Buradan baktığımızda aslında swap piyasalarından bahsetmişken, çünkü biz burada merkez bankalarının ileriye dönerip faiz artırım ihtimallerinin piyasa ne kadar fiyatlandığını görüyoruz. 32 küresel merkez bankasının 32 küresel merkez bankasının içinde faiz artırım ihtimallerinin yaklaşık 1/3 oranında fiyatlandığını söyleyebiliriz. Burada öne çıkanlardan bir tanesi de Güney Kore borsası. Güney Kore Merkez Bankası için 100 bas puanlık faiz artırım ihtimali en güçlü şekilde bu tarafta swap piyasalarında fiyatlananlar. Ardından da Japonya geliyor diyebiliriz. Japonya tarafından da bu sabah itibariyle aslında çeyreklik büyüme verilerini aldı ve %1.1 seviyelerinde geldi. Bu tarafta öne çıkan başlıklardan sermaye harcamalarındaki zayıflık öne çıktı Pelin. Asya tarafına gelmişken, Asya tarafında da aslında özellikle yarı iletken ve çip hisselerinde bir miktar daha yükselişler görüyoruz. Şu an gördüğümüzde yeşil haritalar öne çıkmış durumda ve burada baktığımızda ise aslında bir miktar daha o tarafa doğru kayan bir yapay zeka döngüsünün olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü biz Wall Street tarafında özellikle büyük şirketlerin elinde olan ve aslında belirli şirketlere yönelmiş bir harcama grubu ve bunlara yönelen bir yatırımcı portföyü seyrediyorduk. Birazcık daha Çin tarafına doğru kaydığını söyleyebiliriz. Keza Asya çip hisseleri de 6 gündür üst üste yükseliş serisine devam ediyor. Burada hemen ufak bir detay vermek istiyorum. Çünkü Cuma günü Financial Times'ta yayınlanan bir makaleye göre bir miktar daha açık modellerin Amerika tarafında Çin tarafında yükselişe geçmesi ve Amerika tarafında kapalı modellerin bir miktar daha değer kaybetmesiyle beraber yatırımcıların açık model dediğimiz DeepSeek, Moonlight gibi uygulamalarla beraber bir miktar daha Asya tarafına yöneldiğini bu noktada hatırlatmamız gerekiyor. Öne çıkanlardan bir tanesi de Alibaba. Çünkü Alibaba aslında yaptığı yatırımlarla beraber Çin yapay zeka ekosisteminde 3 milyardan fazla indirmeye ulaştı son 6 ayda. Yani bir miktar daha o tarafta da Çin ve yapay zeka tarafında, Asya tarafında da yükseliş serisini gördüğümüzü söyleyebiliriz. Bu hafta gelecek olan verilerle beraber piyasalara bakmaya devam edeceğiz.
0: Peki Elif, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Detaylar için güzel bir gün diliyoruz ve efendim hemen info yatırıma gidiyoruz. Hakan Mert'ten detayları alacağız ama araştırma masasını noktalıyoruz önce.

0: Ve efendim hemen borsa açılış beklentisini karşılayalım. Gidelim info yatırıma. İnfo yatırımdan Hakan Mert bizlerle birlikte. Hakan Mert hoş geldiniz. Evet, vadeli taraf sınırını pozitife işaret ediyor. Nasıl açılır bugün Borsa İstanbul?
1: Geçtiğimiz haftayı Borsa İstanbul'da tepki hareketiyle pozitif kapattıktan sonra, hatta sürekli konuştuğumuz 14.000 seviyesinin üstünde de kapatmayı başardıktan sonra bugün VWAP 30 endeksinde piyasa öncesinde pozitif bir yatay pozitif diyebileceğimiz bir açılış gördük. Tabii ki 14.000'in üstünde kapatmamız ve özellikle bankacılık tarafında belki bir ikili dip senaryosunun çalışabileceği bir dip oluşumuna başlamışken burada önümüzdeki dönemde tabii ki 14.000 seviyesiyle takip edebiliriz piyasaları. Yılın başından beri, hatta belki daha önceki yıldan beri uzun zamandır bizim ana hikayemiz dezenflasyon süreci ve faiz indirimi iken, burada biraz da aslında bizim dışımızda olan kaynaklardan, yurt dışındaki haber akışından dolayı sürekli olarak bu süreç yara aldı, sekteye uğradı. En çok konuştuğumuz konu bu zaten. Ama buralarda artık bir tepki oluşumu oluşmaya başladığını söyleyebilirim. En çok tabii ki yarayı endeksin düşüş senaryosunda bankacılık tarafı aldı. Yükselirken likidite primi hikayesiyle birlikte, yani yabancının rahat rahat girip çıkabildiği en likit senetler, en likit sektör olması hikayesiyle en çok yükselişi burada izlerken, yine düşerken de özellikle yabancı çıkışıyla birlikte düşüş esnasında bankacılığın daha çok yer aldığını gördük. Burada tabii ki endeks için en önemli endeks, en önemli sektör bankacılık olmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Ancak burada bir dip oluşumu görsek de tabii ki yurt dışından, özellikle savaş tarafından, ki bankacılık tarafının en yüksek korelasyonunun Brent petrolle olduğunu görüyoruz. Son dönemde bir miktar duyarsızlaşmış olsa da artık bu dip oluşumuyla birlikte petroldeki yükselişler bankacılık tarafına çoğunlukla satış getiriyor. Burada tabii ki önümüzdeki dönemde baktığımızda 100 dolara yaklaşan Brent petrol sürekli olarak satış yiyor ki buralarda da petrol 100 dolarlara yaklaştıkça bankacılıktaki yeni diplerin hemen hemen sınırlı da olsa daha yukarıda olmaya başladığını görüyoruz. Yani burada hikaye düzeldikçe tabii ki bankacılık önderliğinde endeks pozitif fiyatlamaya devam edebilir. Ancak yine de burada önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinin hemen olmayacağının sinyalini de zaten piyasada alıyoruz. Yani çok ciddi bir hareket beklememek lazım. Borsa, evet, İstanbul yatay bir bant içerisinde hareket etmeye önümüzdeki dönemde devam eder diye düşünüyorum.
0: Peki Hakan Mert, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, aktardıklarınız için info yatırım ailesine ve sizlere de güzel bir seans günü diliyoruz. Efendim, evet, yatırım bültenini noktalıyorum burada. 10.15'te görüşeceğiz bir kez daha. Hoşçakalın.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman, Önal Bekir Gürdamar'la beraber finans masası şefimizle beraber gelen bilançolar ve piyasa hareketini değerlendireceğiz bu sabah. Günaydın Bekir.
1: Günaydın Zeynep.
0: Şimdi öncelikle geçen cumayı bir nasıl kapattık? Bu haftadan neler bekleriz bir konuşalım. Hem küreselde hem bizde perakende bilançolarını takip edeceğimiz bir hafta başlıyor diye anlıyoruz. Ama öncesinde piyasa hareketini bir anlamlandıralım. Bir tarafta tabii jeopolitik gelişmeler. Diğer yanda ise FED fiyatlamasını etkileyen zayıf Amerikan verileri geride kaldı. Neler fiyatlandı bu hafta, nelere gebe?
1: Yani aslında geçen hafta haftalık bazda olumlu bir kapanış yaptığımızı söylemek mümkün. Cuma günü çok sınırlı bir artış olsa bile... günlük bazda 14 bin üzerinde yapılan iki tane kapanış, 14.200'ü gün içinde test edip gelen satışların karşılanıyor olması, işlem sıralarına baktığımızda pozitif bir görünümün haftalık bazda bu haftaya taşınabileceğini
0: yönelik %2,85 kazanım var.
1: Evet, haftalıkta dediğin gibi %3'e yakın bir değer kazancı oldu. Ağustos başından beri %5'in üzerinde pozitif taraftayız. Ama tabii ki hisse ve sektör bazlı ayrışmalar, hem bilanço sezonu olması hem de şimdiye kadar yılbaşından bu yana çok negatif ayrışanlar ve çok pozitif yönde ayrışanlar vardı. Bunlar arasında bir pozisyon değişimleri vesaire hepsini bir araya koyduğumuzda ayrışmaların çok güçlü olduğunu görüyoruz. Yani bazı hisse senetlerinde haftalık bazda sert düşüşler görünürken bazılarında çok hızlı yükselişler de görebiliyoruz. Cuma günü hızlı bir yükseliş rallisinden sonra bilançonun gelmesi ve beklentileri karşılaması ama beklentilerin de gerçekleşmesi nedeniyle Ereğli tarafında bir satıcılı bir seyir izlendi. Haftalık bazda o negatif tarafta olandı. Petrol fiyatlarındaki düşüşün sınırlı kalıp tekrar yükselişe geçmesi, jeopolitik gerilimin hala kısa vadede bitmeyeceğine yönelik beklentiler Tüpraş'ı destekledi. O haftalık bazda %12 gibi bir getirisi var. Cuma günde %5'e yakın yükseldi. Bilançoların etkisiyle Koç Holding'de toparlanma eğilimi sürüyor. Orada Ağustos başından beri %5, geçen hafta %4 civarı bir yükseliş var. Aselsan geçen hafta enteresan hareketler yaptığını söyleyebiliriz. Cuma günü negatif %2 düşüşle tamamlamasına rağmen haftalık bazda yükselişi %10 oldu. Bunu cuma akşamı finans merkezinde biraz işledik. Aslında genel olarak savunma sanayi hisselerinde Avrupa tarafında, özellikle Avrupa'da da Amerika'da da ama daha çok Avrupa tarafında yükseliş eğiliminin tekrar öne çıktığını görüyoruz. Bu hisseler aslında 2-3 ay öncesine kadar zaten bir yükseliş rallisindeydi ama değerlemeler artık çok yüksek oldu. Çarpanların artık olması gerekenden çok fazla açıldığı yönündeki değerlendirmelerle satış baskısı altına kalmış. Biraz böyle fiyatların konsolide oldu. Yani kar satışlarıyla fiyatların konsolide olduğu bir döneme girmiştik. Aselsan da buna benzer hareket etmişti. Peki son dönemde ne oldu? Bir, Avrupa'da bu savunma sanayi şirketlerinin bilançoları iyi geldi. Aselsan'ın da iyi geldi. Tahminlerin de üzerinde net kar ve FOBÖK geldi. Savunma harcamalarının devam ettiği, hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde mühimmat stoğunun oldukça azaldığı ve tekrar burada alımlar yapılacağı yönündeki haberler, bu haberler de bu şirketleri destekledi. Ve fiyatlar da belli bir dönem içerisinde 2-3 ay boyunca konsolide olunca tekrar bu hisselere alım geldiğini ve son 2-3 ayın dip seviyesinden yukarı yönüne hareketlendiğini gördük. Aselsan da bunlara paralel hareket etti. Aselsan da alımların önemli bir kısmının da yatırım fonları tarafından daha böyle uzun vadeli yatırım olarak alındığını görüyoruz. Türk Hava Yolları haftalık bazda da cuma günü de aslında negatif tarafta olduğunu söyleyebiliriz. Bunun nedeni petrol fiyatlarındaki artışın devam etmesi. Bu jet yakıt fiyatları üzerinden Türk Hava Yolları'nın finansallarını önemli derecede olumsuz etkiliyor. Bilançoları da artık geride bıraktık. Dolayısıyla burada bir negatif hareketlilik var. Ancak şöyle daha böyle uzun vadeli baktığımız zaman da Türk Hava Yolları'nda bu seviyelerde, yani dar bir bant içerisinde fiyatların konsolide olduğunu söylemek mümkün.
0: Şimdi bir taraftan da bilançolarda yoğun bir fiyatlama bugün oluşabilir mi? Onu belki takip etmek lazım. Büyük isimlerden gelen bilançolar var. Hemen şöyle bir en azından manşetleri vereyim ben, sonra yorumlarını alalım. Şimdi Şişe Cam tarafında ikinci çeyrekte 3 milyar 350 milyon TL ana ortaklık net dönem karı açıklandığını görüyoruz. Aynı şekilde yine Kardemir D tarafında ikinci çeyrekte 5 milyar 949 milyon TL'lik ana ortaklık net dönem karı açıklandı. Hektaş ikinci çeyrekte 1 milyar 839 milyon TL ana ortaklık net dönem zararı ile karşımızda. Enka İnşaat tarafında ikinci çeyrekte 15 milyar TL'nin üzerinde bir net dönem karı var. Piyasa beklentisinin oldukça üzerinde. Emlak Konut'ta ikinci çeyrekte yine 1 milyar TL'nin üzerinde bir net dönem karı var. Altınay Savunma'da 47 milyon TL ana ortaklık net dönem karı şeklinde açıklama söz konusu oldu. Bununla beraber Garanti Bankası'nda takipteki krediler portföyündeki 2,6 milyar TL tutarında 5 ayrı alacak portföyünün 1,6 milyar TL'lik kısmı gelecek varlık yönetimine diyerek başlayan böyle uzunca bir liste tarafında yine satış gerçekleştiğini görüyoruz. Alıcılarda gelecek varlık var vesaire, dünya varlık var ve diğer tarafa döndüğümüzde de yine OECD rakamları geldi. Sektör verilerinde de otomotiv sanayinde 2026 Temmuz dediğimizde ilk 7 ayda toplam otomotiv üretimi yıllık %8 düştü. 767.216 adet oldu. Otomobil üretimi tarafı %19 azaldı. 424.667 adede geriledi gibi seviyeler söz konusu. İhracat tarafına geldiğimizde de %14 kadar bir azalmada burada olduğunu yine belirtelim. Şimdi bilançolar dedik. Bu isimlerde acaba hisse bazlı hareketler bugün olur mu?
1: Evet, olur kesinlikle. Zaten son işte 15-20 gündür daha çok böyle açılışta özellikle bilanço fiyatlamaların çok güçlü bir şekilde piyasayı etkilediğini görüyoruz. Bunlardan kısa kısa bahsedelim, zamanımız az. Ama önce Gedik Yatırım'ın model portföy güncellemesi var. Açılış öncesi hemen yatırımcıları vardır diye ondan bir kısaca bahsedip, Coca-Cola içeceği geçtiğimiz günlerde bilançosunu açıklayan şirketlerden biri model portföyden çıkartıp Garanti BBVA'yı eklemiş. Banka ağırlığını böylece %15'ten %25'e yükselttiğini ifade etmişler. Oldukça önemli olduğunu söyleyebilirim. Garanti BBVA için 2026'nın ilk yarısında yaklaşık %28 öz kaynak karlılığı ürettiğini, güçlü komisyon gelirleri ve sağlam bilanço yapısı, yüksek fonlama maliyetleri net faiz marjı üzerindeki baskısını önemli ölçüde dengelediğini ifade ediyor. Yılın ikinci yarısında özellikle son çeyrekte faiz indirimlerinin fonlama maliyetleri üzerinde olumlu etkisiyle net faiz marjına toparlanma, güçlü komisyon gelirlerin devamı gibi beklentilerle Garanti BBVA'yı model portföyü

0: eklemişler. Model portföye eklediklerini hedef fiyat 189 lira 65 kuruş ve %45'e yakın bir getiri potansiyeline işaret ediyor. Coca-Cola içecek için ise güçlü performans göstermesinin ardından risk getiri potansiyeline bakıp daha cazip olan hisse senetlerini geçmeyi düşündükleri nedeniyle çıkardıklarını görüyoruz. Dolayısıyla bu şirketi artık beğenmedikleri, bilançosunun kötü, çok kötü geldiği vesaire gibi anlamlar çıkmasın. Artık olumlu baz etkilerinin normalleştiğini, dolayısıyla daha yüksek maliyetli stokların ikinci yarıda marjlar üzerinde biraz daha negatif etki yapacağını ifade ediyorlar. Dolayısıyla yukarı yönlü fiyatlamalarda revizyon yapmadılar. Hisse fiyatı da yükseldiği için artık burada getiri potansiyelinin azaldığını değerlendirmişler ve model portföyden çıkartmışlar. Emlak konut iş yatırımın evet bir değerlendirmesi var. Burada %81 yükseliş potansiyeli görüyor bu arada. En son söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Al önerisini sürdürüyor emlak konutta. Arsa satış gelirindeki güçlü artışın ciroyu desteklediğini, şirketin cirosunu desteklediğini ifade etmişler. Artan maliyetler ve faaliyet giderlerinin FAVÖK marjını baskıladığını. Şurada daha detayına girmek gerekirse FAVÖK yıllık bazda %37 düşüş ve çeyreklik bazda sadece %7 artış göstermiş. İkinci çeyrekte 6.2 milyar lira seviyesinde gerçekleşen FAVÖK marjında 11.3 puan azalarak %20 civarında olduğunu ifade ediyorlar. Faaliyet giderlerinin yıllık bazda %31 arttığını dikkat çekmişler. Finansman giderlerindeki artış ve düşük parasal kazanç net karını sınırlandırdığını ifade etmişler. Bu finansman giderlerindeki artış artık zaten kimse için sürpriz değil. Hı hı, gerçekten hı. Ciddi miktarda şirketlerin finansman maliyetlerinin arttığını görüyoruz. Net borç pozisyonunda arttığını söylüyorlar. Emlak konutla ilgili dediğim gibi al önerisi verip %81'lik yüksek getiri potansiyeli görüyorlar. Bir de şişe camdan bahsedelim ama borsa açılıyor herhalde. Ona borsa açılıştan sonra gireriz. 12 aylık hedef fiyatı emlak konutta 33 liranın üzerinde olduğunu, önceki de 34 liranın üzerinde biraz aşağı yönlü revize etmiş iş yatırım, onu da notlarımıza ekleyelim.
1: Şimdi benim görebildiğim kadarıyla borsada %0,15'lik bir yukarı yönlü hareketle 14.192 puanda açılış var. 20 puan kadar artı görüyorum terminale baktığım zaman. Yine detaylar birazdan gelsin. Borsa açılışını oradan vereceğiz ama şu an görebildiğim terminalde 74 hisse artı da 14 hisse yine düşüyor. 12 hisse yatay şekilde gerçekleşmiş durumda açılış diyebiliriz. Rakamlar da şu anda okuduğum şekliyle ekrana gelmiş vaziyette. Peki alt endeksler güne nasıl başladılar? Hemen bir de o tarafa bakalım. Oraya da yine döndüğümüzde örneğin geçen cuma bankalar düştü, holdingler yükseldi demiştik. Bakalım tabloda bir değişim var mı? Mali endeks %0,13 eksilerde, bankalar %0,11 artıda, sanayi endeks ise %0,29 kadar yeşil bir ekranla karşımıza gelmekte. Bu esnada hizmetler endeksi tarafında birazdan belirteceğiz değişim ama holdingler geldi %0,40 aşağıda, gayrimenkul yatırım ortaklıkları %0,27, satıcılı sigortacılık ise %0,15 kadar yükseliyor. Buradan yine alt kırılımlarla devam edecek olursak hizmetler endeksiyle devam edeceğiz. Orada %0,24, bir o kadar da ulaştırmada artı var yeni güne başlarken. Bir de turizm endeksi diyelim. Orada da %0,16'lık bir primli seyir söz konusu haftanın ilk işlem gününde. Kurlar diyeceğiz. Bloomberg Dolar Endeksi yurt dışında Mayıs ayından bu yana en düşüklerde işlem görürken Dolar TL haftaya 47.90.06'da başlangıç yaptı. Euro TL ise 55.56.57 seviyesinde. Borsada şu anda endeks yüzü konuşacak olursak puan bazlı katkılarda Ereğli Demir Çelik, BİM, Kardemir D hissesi, Tüpraş ve Türkseli görüyoruz. BİM tarafında yine bugün bilanço açıklaması bekleniyor diyelim. Kardemir'de bilanço sonrası %2,46'lık bir yükselişle yeni gün başladı. Şişe cam tarafında %3,38 değer kaybında puan bazlı en büyük baskıyı görüyoruz. Bilanço sonrası endeksten 6 puan almış vaziyette. Bu arada Efor Yatırım yine bilanço sonrasına düşen Enka İnşaat, bilanço sonrası düşen Emlak Konut ve bilanço sonrası düşen Altınay Savunma'yı da bu listeye ekleyebiliriz diyelim. Hemen bir de yüzdesele geçelim. O tarafa geldiğimizde Yüzde serbazda en çok düşenler de efor yatırımda %7.15, altın ay savunmada %4.89 değer kaybı var. Bilanço sonrası Şişe Cam %3.38 satıcılı. Fenerbahçe ve emlak konutta ilk 5'i tamamladık. Emlak konutta bilanço sonrası %1.64'lük bir değer kaybı olduğunu belirtelim. Bu arada Yüzdesel'de en çok artan tarafta bilanço sonrası yükselen Kardemir D hissesi %2.46 yükselişte. Ardında CVK Maden, Kiler Holding, Aksa Enerji ve Sarkuysan geliyor diye belirtelim. Bugün yine temettü ödemesi olanlarda kimler var? Platform Turizm ve Koleksiyon Mobilya kapa yansımış durumda. Ve az önce son dakikalar ekranlarımıza geldi. Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksine ilişkin son rakamları aldık. Hemen oradan da başlıkları paylaşayım. Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Ağustos ayının ilk yarısında bir önceki ayın nihayesine kıyasla %1 oranında artışla 79 değerini aldı. Bununla beraber Bloomberg HT Tüketici Beklenti Ön Endeksi bir önceki ayın nihayesine kıyasla %2,56 oranında azaldı. 78,15 oldu. Bir de içinde bulunduğumuz dönemde dağıtı tüketim malları, otomobil, ev alımı için uygun bir durum var mı? Bunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Ön Endeksi var. Orada da %11,66'lık bir artışla 79,92 seviyesi açıklandı. Hemen veri yorumlamaya çalışacağız. İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne dönüyoruz. Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu bizimle. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Bir yandan biz Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda iş talepte zayıflama satırlarını okurken diğer tarafta bizim Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi alt kalemlerinde %11'lik bir artış var tüketim iştahında. Nasıl yorumlarsınız hocam? Endekse neden böyle bir değişim oldu?
2: Günaydın, iyi haftalar diliyorum. Evet, aslında 3 aydır yaklaşık tüketici güven endeksinde bir artış vardı yine. Bu artış sınırlı oldu bu ay ama kompozisyonda bir değişiklik var Ağustos ayı ön endeksinde. Geçtiğimiz 3 ayda ağırlıklı olarak tüketici beklenti endeksi ve mevcut durum algısındaki iyileşme bir miktar olumlu etkilerken tüketim eğiliminde bir yavaşlama vardı. Şimdi tam tersi, tüketim eğilimi artarken mevcut durum ve gelecek 12 aya ilişkin beklentilerde bir ters bir hareket görüyoruz. Tabii ana eğilime baktığımızda hani tüketici beklenti endeksi geçtiğimiz birkaç aya göre yukarıda ama bir düşüş rakamda da belirtildiği gibi çıktı. Bizim görebildiğimiz kadarıyla yani Merkez Bankamızın söylediği iç talepte zayıflamayı zaten tüketim eğilim endeksi birkaç aydır bize söylüyordu. Bir Haziran'da böyle ilk ön endekste artar gibi oldu ama genelde savaş başladığından bu yana düşük seyrediyordu. Bu da bize iç talepte, otomobil, konut talebinde, beyaz eşyada falan yavaşlama sinyali veriyordu ki rakamlara da yansıdı. Şimdi bu gelen rakam önemli. Yani tüketicinin tekrar bir sonbahar aylarına girerken yavaş yavaş bu tür alımlara geçme eğilimini gösteriyor. Tabii ki bir ön endeksten çok güçlü yorum yapmak doğru olmaz ama bu devam ederse nihai endeks ve Eylül ayında da ki zaten mevsimsel faktörler devreye girecek. İç talepte en dip geride kaldı diyebiliriz. Yani bundan sonra bir hareketlenme olabilir. İmkanı olanların yaratacağı talep. Bir de tahminimiz altın fiyatlarında, ons fiyatındaki yukarı yönlü harekette bu tüketim eğilimini arttırmaya başladı. Çünkü o Türkiye'de servet etkisiyle en çok talebi etkileyen unsurlardan birisi durumunda.
1: Altını Merkez Bankası daha önce çizmişti, hatırlatalım. Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu. Hocam çok teşekkür ederiz yayına değerli katkınız için. Çin'de efendim veriler normalde sabaha karşı gelir ama bu defa geç geldi. Sabah da Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadık Kaymaz o zaman veriler acaba kötü mü gelecek endişesi gündemde demişti. Gerçekten öyle oldu. Yeni konut fiyatları tarafına döndüğümüz zaman %0.18'lik bir fiyat düşüşü. Perakende satışta %0.6 artışın tahminlerin çok altında kaldığı bir Temmuz tablosu karşımızda. Sanayi üretim %4,5 arttı. O da beklentinin altında. Sabit varlıklara yatırımlar yılbaşından bu yana geçen yılın aynı dönemiyle kıyasladığımızda %6,7 düştü. Beklentiden kötü. Anket bazlı işsizlik verisi %5,2 ile beklentiden yüksek. O da kötü geldi diyebiliriz. Şimdi şişe camı tam konuşamadık. Oradan devam edin.
0: Evet.
1: 2 dakika kaldı.
0: Şimdi şişe camda yıllık bazda %12 azalışla 60,8 milyarlık bir ciro var.
1: 4 dakikamız varmış, hemen düzelteyim.
0: Tamam, daha iyi. Yıllık bazda da %49 azalış var. Bu hisse senedinin açılışlarda hemen fiyatlarına yansıdığını görüyoruz. Gerçekten buradaki FAVÖK'te özellikle %49 yıllık bazda azalış önemli. 3.55 milyar lira gibi net kar. O da beklentilerin biraz üzerinde olsa da bunu daha çok böyle tek seferlik vergi gelirleri tarzındaki bir kalemlerden geliyor. Ciro, fabrik ve net kar rakamları piyasa medyan beklentisinin altında olması Philip Capital analistlerine göre bilançoda öne çıkan gelişmelerden. Açıklanan sonuçlar cirodaki azalış, operasyonel kar marjlarında hem yıllık hem de çeyreksel olarak görülen gerileme ve beklentilerin altında kalan finansal performans nedeniyle negatif olarak değerlendirdiklerini ifade etmişler. Önümüzdeki dönemde devreye alınan yeni yatırımların üretim verimliliğini artırarak maliyet etkinliğini iyileştirmesi ve şirketin operasyonel performansını kademeli olarak artırmasını bekliyor Philip Capital analistleri. Bunu da not edelim. Onun ardından Deniz Yatırım'ın Kardemir için bir değerlendirmesi var. Oradan bahsedelim biraz. Şimdi Kardemir'in bilançosuna baktığımızda ikinci çeyrekte 20.8 milyar liralık toplam gelir. Beklentilerin biraz üzerinde. 2.5 milyar liralık FAVÖK. O da tahminlerin altında kaldığını söyleyebiliriz. Ancak net kar tarafında 5.9 milyar liralık net kar. 5.5 milyar lira olan beklentilerin biraz üzerinde oldu. Satış hacmindeki çeyreksel ve yıllık bazda büyüme ek olarak karlılıkta yıllık bazda iyileşme, ertelenmiş vergi gelirinde desteğiyle net karda hem çeyreksel hem yıllık bazda artış olduğunu, bunu bilançoda olumlu olarak değerlendirdiklerini, ancak FAVÖK'ün beklentilerinin altında kalmasını negatif olarak ifade etmişler. Al önerisi vardı Deniz Yatırım'ın, onu sürdürdüklerini ifade ediyorlar. Hedef fiyatı da 52 liradan 57 lira 50 kuruşa yükseltmişler. Bunun dışında Kardemir'in dışında Enka İnşaat var. Bir de emlak konutu konuşmuştuk. Enka İnşaat'a geçelim. Enka İnşaat'ta 48.9 milyar liralık gelir. Bu tahminlerin oldukça üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. 7.2 milyar lira FAVÖK ise tahminlerin altında kalmış. Net kar tarafında ise 15 milyar liralık net karın tahminlerin en yüksek tahminlerin bile üzerinde olduğunu görüyoruz. Enflasyon muhasebesi nedeniyle orada bir olumsuz etki oluşmuş şirket finansallarında. Bilançoda enerji iş kolunun katkısıyla güçlü ciro performansı ve yatırım faaliyetlerinden gelirin de desteğiyle beklentilerin üzerinde bir net kar açıklandığını ifade etmiş Deniz Yatırım analistleri. FAVÖK'te çeyreksel ve yıllık bazdaki daralmaya ek olarak net nakit pozisyonundaki azalışı da bilançoda olumsuz olarak okuduklarını görüyoruz. Dediğimiz gibi burada bilanço döneminin artık sonlarına yaklaşıyoruz. Bu açıklanan bilançolar ilk açılış itibariyle fiyatlanıp öncesinde çok güçlü olarak fiyatlarda bir yükseliş ya da düşüş eğilimi görülürse bilançodan sonra bir rahatlama oluyor. Ve fiyatları artık bu yükseldiyse kar satışlarıyla konsolide olma durumuna geçmesi, çok satış baskısı altında kaldıysa kötü bilanço nedeniyle gerçekleşme sonrası bir toparlanma eğilime girdiklerine şahit oluyoruz. Artık bu finansalların açıklanması 1-2 gün içerisinde tamamlanacak. Ondan sonra borsa daha bir iç dinamiklere, genel bir yapıya belki dönebilir. Ama burada hisse ve sektör bazlı ayrışmaları oldukça güçlü bir şekilde görmeye devam ediyoruz.
1: Şimdi bugün normalde terminlere döndüğümüzde teyide muhtaç olmakla beraber ifade edelim. BİM, Gürsel Turizm, Çaniki Termik, CVK Maden ve Şok Marketler tarafında bilanço açıklamalarını bekliyoruz diyelim. Gelirse onları da yarın sabah burada yine konuşacağız diyelim. Böylece piyasa masasını noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: reklam.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
0: Reklam.

0: Tera Yatırım, yatırım kulübünü sunar.
1: Yatırım kulübüne hoş geldiniz efendim. Evet, yeni haftayı başlatırken özellikle Fed'in faiz artırım beklentilerinin azalması, dolar endeksi tarafında ise zayıflamayı beraberinde getirmesi, küresel haftada, yeni haftada küresel piyasalarda ana tema doların zayıflaması olarak öne çıkıyor ki bunun altındaki nedenlerden bir tanesi Temmuz ayına ilişkin perakende satışlarının bir yılı aşkın sürenin en sert düşüşünü kaydetmesi, son dönemde gelen görece yumuşak enflasyon verisiyle birlikte Fed'in yeniden faiz arttıracağı beklentilerini belirgin bir şekilde törpüledi. Hal böyle olunca swap piyasasında gelecek ay faiz artışı bir önceki hafta %50'nin 50 seviyesinde bir fiyatlamaya işaret ederken gelinen noktada ise %30'ların altına kadar geriledi faiz arttırım fiyatlaması. Bloomberg dolar endeksine baktığımız zaman Mayıs'tan bu yana en düşük seviyelerine geriledi. 2 yıllık tahvil getirilerine bakıyoruz, 4.15'lere kadar bir gerilemeye işaret ederken bugün küresel piyasalar nezdinde bir miktar daha değer kazancı ve teknoloji ve çip üreticilerine yönelik iyimserliğin devam ettiği bir süreçteyiz. Peki içeriye nasıl yansıyor efendim? 0.16'lık yön yukarı, 14.194 puandan işlem geçerken 64 hissenin yukarı yönlü, 34 hissenin ise aşağı yönlü performansında bankalar yatay negatif. Sanayi endeksine baktığımızda 0.75'lik yön yukarı, maliye endeks tarafında ise yatay bir görünümü takip ediyoruz. Bunun yanı sıra hızlıca şöyle biri hizmetler, turizm ve ulaştırma tarafına bakalım. Yatay negatif bir fiyatlama var ulaştırma ve hizmetler tarafında. Turizm tarafında ise 0.36'lık bir geri çekilmeyle 1872 puandan işlem geçiyor. Pariteler tarafı, evet, zayıf dolar endeksi. Dolar üzerinde siyasi gelişmeler de baskı yaratıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanı Kevin Warsh ile düzenli görüşmeleri, Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook'u görevden almaya yönelik yenilenen girişimleri var. Fed'in bağımsızlığı ve politika reaksiyonuna ilişkin soru işaretlerini arttırdıkça özellikle döviz stratejistlerinden gelen açıklamalarla birlikte güvenli liman ve hedge aracı olma niteliği konusunda da soru işaretlerini canlı tutmaya devam ediyor dolar endeksinde. Yeniden güçlenen dedolarizasyon tartışmaları da dolar açısından ek bir risk unsuru olmaya devam ediyor. 0.26'lık bir geri çekilme var. 99.41 seviyesinden DXY tarafı. Euro dolar çaprazına yansıması 1.1598'e kadar çıkardı. Sterlin dolar tarafında ise 1.3560 seviyelerini yakından takip ederken dolar TL'de 47.90'un, Euro TL tarafında ise 55.60 seviyesinden işlem geçiyor. Pariteler tarafında bir miktar daha hem siyasi risk unsuru olmaya devam eden dolar üzerindeki etkenler hem de bunun yanı sıra küresel piyasalarda özellikle Fed'e ilişkin faiz arttıracağı beklentilerinin belirgin şekilde

0: de törpülenmesi dolar tarafında hareketleri beraberinde getirdi. Hemen gidelim Nurol Portföy'e efendim. Genel Müdür Yardımcısı Sinan Paksoy'dan detayları alalım. Sinan Bey, iyi seanslar diliyorum. Evet, bugünkü ana hikayede jeopolitik gelişmelerin yanı sıra dolardaki zayıflamayı işaret ediyor. Dedolarizasyonu konuşuyor. Şu andaki tüm neredeyse kaynaklar. İçeride ise 0.28'lik yön yukarı. Pozitif bir hava bekler miyiz? Bu haftadan beklentilerimiz nedir? Neler dikkat çekiyor yatırımcı nezdinde?
1: Günaydın. Evet, sizin de dediğiniz gibi esasında dolarda bir zayıflama var. Burada euro neredeyse 1.16 seviyelerine kadar euro dolar paritesi yaklaşmışken esasında gelişmekte olan para birimlerinde de önemli bir hareket var. Ya bu MSCI'ın gelişmekte olan ülkelerin para birimi endeksi 1906 seviyesine geldi ve bu tüm zamanların en yüksek seviyesi. Dolar o para birimlerine karşı da esasında güç kaybediyor. Burada tabii faizin 4.74'leri görmüştü 10 yıllıklar. Bir 4.68'lere kadar çekildi. Bunun da etkisi var ama esasında hala yüksek. Yani tam olarak da böyle faizlerdeki bu risk ortadan kalkmış. Yani belki ilk anda Eylül arttırımı masadan uzaklaşıyor ama esasında uzun vadeli faizler hala yüksek. Mesela Almanya tarafına bakalım. Orada Almanya faizleri son 15 yılın en yükseğinde. Diğer ülkelerde de yani hala da yüksek faizler var ve bu doların ne kadar zayıflayacağını bakmak lazım. 1.16 şu an iyi gözüküyor euroya karşı da diğer para birimlerine karşı da. Ama gidişat ne tarafta olacak? Hakikaten yatırımcıların gözü bir yandan Amerika piyasalarında. Çünkü bütün dünyaya yön veren yapay zeka ile birlikte en önemli piyasa, en büyük piyasa Amerika piyasası. Ve jeopolitik tarafa döndüğümüzde esasında bugün bu 60 günlük ateşkes vardı işte İran'la Amerika arasında. Bunun son günü uzatılması bitmiş olacak ateşkes. Pek uzatılacak gibi bir havada yok çünkü Cuma günü Trump esasında Hürmüz'ü, Boğaz'ı Amerikan toprağı ilan edeceğiz dedi. Böyle sert bir çıkış yaptı. Buna İran tarafından da başka sert tepkiler geldi ve Boğaz'da geçişler neredeyse tamamen durmuş durumda. Geçen gemilere de saldırılar devam ediyor. Bu işte petrolü hala 85-86 dolar seviyelerinde tutuyor. Çok yukarı da gitmiyor ama bu seviye bile esasında bütün dünyada enflasyon ve faizleri yukarıda tutmak için yeterli. Türkiye bundan bir nebze daha az etkilenmek anlamında Eşel mobil sistemini esasında neredeyse tamamen sıfırladı. Akaryakıt üzerindeki ÖTV ve kademel olarak tekrar sene sonuna kadar geri gelecek ama böyle olmasına rağmen Ağustos ayı tahmini enflasyonumuz %2'nin üstünde gelecek gibi gözüküyor. Ve bu hakikaten ciddi bir enflasyon. Geçen seneki Ağustos enflasyonundan neredeyse aynı seviyede. Borsalara bakacak olursak Asya tarafı iyi başladı. Avrupa tarafı da böyle binde beşler, yüzde birler artıda. Yani Kospi'yi saymayalım, o daha da yukarıda tabii, daha her zamanki gibi. Daha artısı daha yukarıda. Bu iyimserlik hem dışarıdaki diyelim nispeten iyimserlik hem de geçen hafta işte, çarşambadan itibaren hisse senetlerine bir moral gelmişti. Perşembe günü Merkez Bankası enflasyon tahminini %26'dan %28'e yükseltti ama şu mesajlardan şöyle algıladı yatırımcılar diyelim. Merkez Bankası takip edenler. Bu haftalık repo ihalesine geri dönmemiz yakında olabilir, piyasa şartlarını gözlemliyoruz dedi. Şimdi yurt dışından Türkiye'ye aslında ilgi var. Yani bütün dünyada faizler yüksekken yabancı kurumlar Türk tahvil ve bonolarına giriş tavsiye ediyorlar. Ve hakikaten bu tavsiyeleri de uygulanıyor gibi. 750 milyon dolarlık bir giriş oldu hem devlet özel sektör borçlanma araçlarına. Hisse senetlerine bu ana kadar pek yoktu ama geçen hafta hisse senetlerine de bir giriş gördük. Onun için hisse senetleri tarafından da bir iyimserlik yavaş yavaş başlıyor gibi. Bu faizi düşüşüyle birlikte, beklentisiyle birlikte bilançolar geliyor. İşte iki çarşamba günü son gün bilançolarla birlikte. Burada çok dikkat çeken bir sektör göremedik esasında, yaklaşık hepsi. Bunun beklendiği gibi geliyor ama tamamlanana kadar hisse bazlı hareketler devam edebilir. Yani kısaca toparlayacak olursak esasında hem bir yandan jeopolitik gelişmeler ama daha az konuşur olduk. Daha çok baktığımız dünyadaki faiz oranları ve sektörel gelişmeler, bizdeki bilanço gelişmeleri. Bu 2-3 günlük süreçte herhalde bilanço bazlı hareketler devam edecek. Herkese güzel bir seans, güzel bir gün deniyorum.
0: Peki Sinan Paksoy, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz. Ve efendim önemli son dakikamız var. Dolar endeksindeki zayıflama demiştik. Euro dolar çaprazı 17 Haziran'dan bu yana ilk kez 1.16 seviyesinin üzerini görmüş bulunmakta. Dolar üzerindeki baskıyla birlikte aslında yeni güne, yeni haftaya başladık. Euro dolar çaprazı an itibariyle 1.1603 seviyesinden işlem geçerken dolar endeksinde 99.41 seviyesi. Bir tarafta aslında ABD ekonomisine ilişkin şüpheler, diğer tarafta son dönemde gelen yumuşak enflasyon verileri, ama daha da önemlisi siyasi gelişmeler de burada yaşanıyor. Fed Başkanı Kevin Warsh ile düzenli görüşen Donald Trump, bir diğer tarafta yönetim kurulu üyesi Lisa Cook'u görevden almaya yönelik yenilenen girişimleri derken, tüm bu detaylarla özellikle DXY tarafındaki hareketliliği görürken Euro dolar çaprazına yansıması, sterlin dolar tarafında da yine 1.35'lerin üzerindeki seyirde devam ediyor. Sterlin dolar 1.35.64 seviyesini yakından takip ediyoruz diyoruz ve hemen araştırma masasına geçiyorum hızlıca.

0: Ve Aslı Sabranoğlu Seren ile birlikte devam ediyoruz. Aslı son dakika ile yine başlıyoruz. Sterlin dolar çaprazı 1.3565 ile son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Diğer tarafta euro dolar çaprazına bakıyoruz. Orada da aslında yükselişler peş sıra devam ediyor. Dolar üzerinde yeniden güçlenen dedolarizasyon tartışmaları da dolar açısından ek bir risk unsuru oluşturmaya devam ediyor. O tarafı değerlendiririz hafta boyunca. Şöyle bir ajandandaki başlıklardan başlayalım istersen.
1: Evet, yani bu haftaya özellikle tahvil piyasalarındaki yükseliş eğilimiyle başladık herhalde. Yani bunu konuşarak başladık. Bugün de işte gene ABD tahvil tarafında yüksek seyirler devam ediyor. Gördüğümüz burada sadece aslında son dönemdeki petrol fiyatı artışı ve bunun getirdiği enflasyonist risklerdeki yükseliş değil aslında burayı tetikleyen faktörlerden biri o tabii ki, ama bunun dışında da birkaç faktör daha var. Bunun dışında takip ettiğimiz en önemli faktörlerden bir tanesi bir kere yüksek borçluluk tabii ki ve özellikle son dönemde bütün gelişmiş ülkelerde bütçe açıklarındaki yükseliş. Yani son 11 gelişmiş ülkeye baktığımız zaman aslında son birkaç senedir ama özellikle 2026 ve ondan sonrası içinde beklenen bütçe açıklarında belirgin artışlar olması. Bunlar arasında işte Amerika'da var, Almanya'da var. Özellikle savunma sanayine ilişkin bazı harcamaların artıyor olması buradaki bütçe açıklarını tetikliyor ve borçlanma ihtiyacını arttırıyor. Dolayısıyla en önemli faktörlerden bir tanesi buymuş gibi gözüküyor. Son dönemde bir de gene tahvil piyasasını özellikle uzun vadede etkileyen faktörlerden bir tanesi de yapay zekaya olan yatırımların artıyor olması. Bu da yani buranın finansman ihtiyacı da ekstra bir yük getiriyor piyasaya ve buradaki piyasayı en azından şey anlamında daraltıyor. Sonuçta mevcut fonlardan bu yapay zeka yatırımlarının fonlaması için de bir kısım ayrılması gerekiyor. Bunun da özellikle uzun vadeli tahvillere baskı yaptığını görüyoruz. Ekranda şu anda bütçe açıklarına ilişkin veriler de geldi. Burada özellikle gördüğümüz 2026'da işte Amerika'daki bütçe açığının aşağıya doğru geldiğini görüyoruz. Gene aşağıya derken yani arttığını görüyoruz bütçe açıklarının. Bunun dışında Almanya tarafında da görüyorsunuz. O tarafta da beyaz nokta. Yine 2026'da bir bütçe açıklarında bir artış eğilimi var. Sonuçta bu uzun vadeli tahvilleri bütün dünyada yukarıya doğru iten faktörlerden biri olarak ortaya çıkıyor. Zaten petrol fiyatını ve bunun işte küresel arz zincirindeki sıkıntıları ve bunun enflasyonist etkilerini zaten konuşuyoruz. Bir de bunun üzerine merkez bankalarının faiz arttırmak konusunda yeterince istekli olmadığı bir ortamda ortaya çıkınca özellikle uzun vadeli tahvilleri olumsuz etkiliyor gibi gözüküyor. Çünkü orada kısa vadeli tahviller her ne kadar yakın vadede faiz artışlarının görece sınırlı kalmasından nedeniyle oradaki artışlar sınırlı olsa da bu ileriye yönelik risk primini de arttırdığı için ve enflasyona ilişkin ileriye yönelik beklentileri olumsuz etkilediği için özellikle uzun vadeli taraftaki tahvil faizlerini olumsuz etkiliyor gibi gözüküyor.
0: Yani burada kısa uçtaki hareketlerle uzun uçtaki hareketlere baktığımız zaman aslında bir nevi büyüme ilişkin daha ciddi yönlü bir aşağı yönlü bir risk fiyatlaması mı? Yoksa diğer etkenler mi sebep oluyor? Epey bir tartışacağız gibi duruyor. Acaba piyasalar enflasyondan daha çok büyümenin daha büyük bir riskle karşı karşıya getireceği bir küresel ekonomi görüntüsü mü olacak karşımızda? Sanıyorum aslında bunun cevabını arayacağız.
1: Evet öyle. Yani son dönemde özellikle getiri eğrisinde bu senin bahsettiğin etkilerle ciddi bir dikleşme oluyor aslında. Sonuçta kısa vadeli tahvil faizleri görece daha baskı altında kaldığı için biraz önce bahsettiğimiz unsurlardan dolayı faiz, yani merkez bankalarının faiz arttırmak konusundaki isteksizliği. Ama diğer taraftan da tahvil faizlerinin biraz önce bahsettiğimiz hem enflasyon riskleri, işte petrol fiyatı, bütçe açıklarının yüksek seyri ve aslında borçluluk oranlarının da yüksek seyri, bir de bunun üzerine yapay zekanın finansmanına ilişkin fon ihtiyacı, bütün bunlar uzun vadeli tahvilleri olumsuz etkileyerek o dikleşmeyi sağlamış gibi gözüküyor. Şimdi buradaki biraz önce konuştuğumuz sanki etkiler daha belirgin, hı hı, gibi. Mutlaka şöyle bir etkisi de olacak ama bunun. Uzun vadeli tahvil faizleri biliyoruz ki aslında büyümenin finansmanı açısından, işte aynı zamanda konut piyasasındaki faizlerin, kredi faizleri açısından aslında ekonomik aktiviteyi belirleyen daha önemli bir unsur. Dolayısıyla brok faizlerin yukarıya doğru gidiyor olması daha orta vadede büyümeyi de baskılayabilecek unsurlardan biri olabilir. Orada herhalde şuna bakacağız. Yani yapay zekanın tetiklediği büyüme ne kadar orayı kompanse edecek ve yüksek faizlerin aslında diğer tarafı baskılaması, özellikle işte hem tüketim hem de üretimin diğer kanallarını baskılaması ne kadar belirgin olacak? Bu ikisi arasındaki makasa bakacağız herhalde.
0: Peki. Aslı, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Efendim, araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Efendim şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
1: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
2: Öncelikli yayın.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam ediyor.
1: Ve efendim Yatırım Kulübü'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdürü Yardımcısı Sertaç Ekeke bizlerle birlikte. Sertaç hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Sertaç, şimdi hemen seninle şöyle bir dedolarizasyon hikayesini konuşmak istiyorum. Çünkü son dakikaları da verdik program içerisinde. Dolar üzerinde evet yumuşak gelen bir uzun zamandır böyle özlemle beklenen o tabloda yumuşak gelen enflasyon verisi vardı. Son verilerde bunu gördük. Bunun yanı sıra bakacak olursak işte perakende satış verisine bakıyorsun, orada sert bir düşüş söz konusuydu. Temmuz ayında özellikle bir yılı aşkın süredir hiç beklenmeyen bir sert düşüş geldi. Ama daha da önemlisi siyasi riskler biraz daha baskı yaratıyor. Bir tarafta Trump'ın Kevin Walsh ile düzenli temasları, diğer tarafta Dize Cook'u görevden alma girişimlerinin yenilenmesi gibi birçok siyasi risk
2: taktım,
1: var.
2: Taktım takıyor adam.
1: Evet, yani taktım yani. Takıyor ve dolayısıyla bizim karşımıza yeniden bir dedolarizasyon tartışmalarını getiriyor. Dolar açısından bir risk unsuru görüyor musun? Bu dedolarizasyon hikayesine ne kadar inanıyorsun? Artık doların sonu mu?
2: Kağıt para rejiminin sonu. Yani dolardan kaynaklı bir sıkıntı yok. Biz bir dönemi kapatıyoruz. Bambaşka bir ekonomik modele doğru geçiyoruz. O ekonomik modelin dijital altyapısını da bir denedik. Orada da en çok batanlar arasında Türkiye'nin adını yazdırdık ama yani hani orada da ön planda koşanlardan biri bizdik. Dijitalize olduk. Bir baktık oralardaki risk iştahı nasıl dönüyor diye. Orası işte prototipiydi işin. Şimdi yavaş yavaş orayı geliştirecekler. Biz artık dönem hani İskandinavya'ya falan gidenler bilirler. Hani kağıt para verince şaşırıyor falan
1: evet,
2: adamlar.
1: Evet,
2: yani
1: evet.
2: Her şey kartlara dönmüş durumda. Justin Timberlake oynadığı için biraz böyle hani underrated kaldığını düşündüğüm bir film var Zamana Karşı diye. Oraya doğru gidiyoruz. Hani duvarlarla sınıfların ayrıldığı, net harcama dinamiklerinin değiştiği, hepimizin de ya açık karın tokluğuna çalıştığımız ya ciddi anlamda zengin olduğumuz bir uçuruma doğru gerçekten ilerletiyorlar bize. 90'lardaki tasarruf eğiliminin bu kadar güçlendirilmesi, bu kadar kaldıraç sonuçta buraya kadar vurdu konuyu. Konu şu bence, zaten hani Trump şey değil yani. Trump geldi de bunlar başladı değil. Bu bir sistematik değişimin vücut bulmuş hali. Çünkü bunu biz 2 sene önce Besant'ın yazılarından da, Miran'dan da ya da Besant'ın attığı tweetlerden de, konuşmalarından da, genel tavrından hep böyle Hamilton dönemine, kurucu babalar dönemine işaret eden ekonomik modeller görüyoruz. Neydi onlar? Amerika bütün bu merkezi devlet yapısının çok altını çizen, çünkü eyalet sisteminin altında olan ve ekonominin milli güvenlik sorunu olduğu bir bakış açısı Hamilton. Japonya'nın müdahale böyle. Şu anda da hani faiz konusunda Japonya'ya bastırma nedenleri bu. Çünkü en önemli zayıf karınlardan biri Japonya. En büyük borç veren kanallardan biri olduğu için. Çünkü tasarrufunu senelerce emip büyüttükleri bir sistem. Yani kendileri o kadar emdiler ki Japonya'yı. Bak farkındaysan bütün bu teknolojik gelişmeler arasında benim yaşım ortaya çıkacak ama bizim için teknoloji devi Japonya'ydı.
1: Evet, hepimiz Japonya.
2: Nerede Japonya? Ne yaptı? Ne üretti? Ha, biz hala Seiko konuşuyoruz, Sega konuşuyoruz. Sony konuşuyoruz. Yok yani onlar geçmişte kaldılar.
1: Geçmişte kaldı.
2: Döneme adapte olamayanların oyun dışı kalacağı bir sürece doğru ilerliyoruz. O döneme adapte olamayanlarından biri de banknot. Çünkü banknot sisteminin arkasındaki güven mekanizması bozuldu. Hiç kimse hiçbir devlete bu kadar borç vermek istemiyor. Arkada ne olduğunu bilmiyorsun çünkü. O eski sistem değişecek. Yani bu sadece dolar sorunu değil. Biz bundan 2 ay sonra doların tekrar iade itibarını da konuşuruz. Yani farkındaysan çok eksen çabuk kayıyor. Çünkü kimse bilmiyor. Neye alıştı piyasalar? Hep düştüğünde kaldırılmaya o kadar alıştı ki finansal piyasalar. Nasıl olsa devlet gelir.
1: O zaman veriden kurtarır. Daha çok manşete ve günlük haber akışlarına tepki veren bir piyasa görüntüsü var.
2: Bence panik yapıyoruz. Yani şu an neye, ya o momentumu yakalamaya, eskiden diyorduk ya hani finansal okuryazarlık momentumlardan aman dikkat edin son vagona binmeyin diye, şu an bütün piyasa son vagonlar peşinde koşuyor.
1: Peki şimdi swap piyasasında gelecek ay faiz arttırma ihtimali %50'den %30'ların altına kadar geldi ABD'de. Şimdi hal böyle olunca 2 yıllık tahvil getirisine bakıyorsun, orada 4.14.79 seviyelerine kadar geriledi, yarım puanlık bir düşüş var. Yani Fed beklentilerine daha duyarlı olan kısa uç tarafına bakıyorsun. Bu hareket yalnızca bize para politikasını anlatmıyor aynı zamanda.
2: Doğru.
1: Neyi anlatıyor? ABD büyümesine ilişkin aşağı yönlü bir risk fiyatlamasını da beraberinde görüyoruz. Şimdi 2 ve 10 yıllık sprede baktığımız zaman bunu nasıl okumalıyız? Özellikle burada küresel ekonominin yumuşak iniş senaryosu yerine yoksa daha büyüme endişesinin yaratılacağı bir senaryo karşı karşıya mı bırakıyor bize?
2: Tam ikinci söylediğin. Yani bu konu nereye doğru gidecek? Biz belki böyle suyun içine atılmış kurbağa gibi bekleyeceğiz, bekleyeceğiz. Bir gün o suyun kaynadığını fark edeceğiz. Hı hı. Bu borç dönebilir bir borç değil. Her ülke feci bir kaldıraça girmiş durumda. Paraya güven azalıyor. Paraya güven azaldıktan sonra sen içerideki o dinamikleri fazla tartış. Şimdi İngiltere'yi okumak lazım mesela bu süreçte.
1: Evet.
2: Ne yaptılar? Yani bir dönem Beşiktaş'ın teknik direktörünü değiştirir gibi sürekli teknik direktör başbakan değiştirdiler. Bizdeki konu gibi. Bir türlü o istikrar sağlanamıyor. Çünkü düzeltilebilecek bir yapı yok. Ta ki işte bizde İtalyano geldi. Müthiş top oynuyoruz. İnşallah İngiltere'de öyle bir şey olur diyeceğim ama imkansıza yakın. Ama gelen başbakan ne yaptı? Bir büyüme bakanlığı kuralım dedi. Çünkü ana konu şuraya doğru gidiyor. Bir kere yapay zeka birçok operatif işi tehdit ediyor. Yani senin sorumluluk almadığın, karar mekanizmasında insanın olmadığı birçok işi yapay zeka yapabiliyor. Üç aşağı beş yukarı oraya devireceğiz. Ha, oradaki esas bu arada sistemin zayıf karınlarından biri de yapay zekanın sürekli kredi talep etmesi. Bana yatırım yapın, dur ben şuradan borçlanayım. Yani şey bitti, Avustralya dolarından da borçlanmaya falan başladılar. Yani orası zaten sistemin içinden çekiyor. Gitgide şuna dönüyoruz, istihdam sorun. Hızla yükselen marjinalleşme eğilimleri politik olarak savrulan bir istihdam soruna doğru gidiyor. Aşırı sağın yükselişini konuşmaya başlıyoruz filan bir yerde. Bir yandan da büyüyemiyorsun. Büyümelerin geneli, iyi büyüdü dediğimiz ülkelerin geneli tüketim üzerinden büyüyor. Bu şöyle bir şokla patlayacak. Deflatif bir şok yaşayacağız bir gün. O talep çat diye kesilecek. Bir yerde harcayamayacak dünya. Orada göreceğiz. Bu da çok uzak bir gelecek değil. Ha, o zamana kadar endekslerde yukarı yönlü hareket devam eder. Tahvil neyi fiyatlıyor? Tahvil tam olarak bunu fiyatlıyor. Bir büyüme. Gün diyor ki bu büyüme benim başıma sorun olacak. Bu ekonomi bir anda şalteri kapatacak. E biz de hep aynı şeyi konuşuyoruz aslında. Bilançolara bakıyoruz. En kar yapması gerektiğini düşündüğümüz ya da faaliyetlerinde destek alabileceğimiz devasa şirketlerin birçok faaliyet tarafının iyi gelmediğini, bir sefere mahsus vergilerden karlılık yazdığını, hala tartıştığımız işte lojistik hatlarının bozulmasının ne kadar üzerlerinde baskı yaptığını konuşuyoruz. Yani aslında Sedat Özet konuşuyor. Bu bir ölüm iyiliği. Hastayı kaybedeceğiz bir yerde. Hastayı kaybettikten sonra yeni bir hayat yazacaklar. O yeni hayatına dinamikleri oturuyor. O yüzden emtialar hala popüler. Hı hı. O yüzden hisse senetlerinde son bir halli ben bekliyorum. Çünkü bir tur daha yukarı gidip orada biz bunları yaşayacağız. Yani biraz daha bir buçuk sene belki iki senemiz var burada.
1: Faiz arttırım ihtimali azalacak senin deyimine göre o zaman. Faiz indirim ne zaman başlayabilir konuşmak zorunda kalacağız.
2: Bence zaten hani geçen yayında da söylemiştim. Kevin Walsh bunun için gelmedi. Orası bir akıl. Yani o Amerika'yı endüstriyelleştirmeye çalışan, Hamilton'a götürmeye çalışan. Neydi o Amerika? İkinci Dünya Savaşı'nda dünyada yaratılan her iki ürünün bir tanesini üreten ülke. Tekrar o topraklara yapay zeka üzerinden para çekerek bir şey kurmaya çalışıyor. Silikon Vadisi bu arada önemli. Mesajı nerede almak lazımdı? Trump'ın yemin töreninde ön tarafta tamamen Silikon Vadisi, teknoloji devleri, bütün büyük abilerimiz vardı. Yani eskiden biz orada kimleri görüyorduk? Eski ticareti düşün. Şimdi kimleri gördük? O Amerikan başkanı sadece megafondur. Arkadaki sistem kendini dinamize edecek. Bu dinamik hani o yapıyı oturtturmaya çalışıyorlar ama o yapıda da şöyle bir açmaz var. Bu adamlar istihdam sağlamıyor. Yani yeni ekonomik model maalesef parayı merkezde toplayıp istihdam ve büyüme sağlamadığı için de altta böyle dinamikleri bozan bir yapı. Biz hala 2030'da kâra geçebilecek projeleri konuşuyoruz. Bu arada bu habitatın kendi içi. Bir de yandan yatırım yapan şirketlerin ne zaman kâra geçeceğini konuşalım. Sermayenin en büyük sorunu sermayenin kendisidir, Marx'ın dediği gibi.
1: Baktığın zaman şimdi her dijitalleşmede aslında bir takım şirketler öne çıkıyor. Bugün yapay zekada da birçok şirketin ön planda olduğunu görüyoruz ama dijitalleşmenin hayatımızda başladığı dönem, dijitalleşme de demeyeyim daha doğrusu bilgisayar dönemine girişimiz, hikayemiz. Orada birçok şirketi konuşuyorduk değil mi?
2: Blackberry'sinden
1: tut.
2: Dotcom'da öyleydi.
1: Şimdi gel bugün hangi şirketleri taşıdık buraya? Bugün de aynı riski görüyor musun o zaman sen? Dotcom'la yapay zeka şu andaki fiyatlaması aynı riski beraberinde barındırıyor mu?
2: Çok benzer değiller. Neden?
1: Niye ama çok fazla şirket var. O dönemde çok fazla şirket var. BlackBerry vardı mesela. Şu an BlackBerry yok.
2: Nokia yok. En büyük satanlar yok. Neden biliyor musun? Arada şöyle bir fark var. Nokia ile Apple'ın arasındaki en büyük fark ne? Apple'ın habitatından çıkamıyorsun. O cloud telefonu alıyorsun, yeni modeli koyuyorsun. Tık hiç hayat sürdürülebilir bunlar. Apple seni hiç dışarı bırakmıyor. Kulaklığını da ondan alıyorsun. Şeyi de çünkü bütün sistem birbirini tanıyor ve sen bütün datayı taşıyarak devam. Nokia'da öyle miydi? Yeni telefona geç. Ya da Nokia sana sürekli telefon satabiliyor muydu? Satamıyordu. Makine bozuluncaya kadar. Çok zordu. Çünkü teknoloji ona göre ilerliyordu. Nokia hiçbir şey yanlış yapmadı. Hala yanlış bilmiyorsun. En çok makine satan şirket. Ama seni o sistemin içerisinde tutup sistemin içerisinde sürekli harcama yaptırtabilmek başka bir konu. Hani şeye benzetiyorum işte, bir kitap evi kapanıyor Bağdat Caddesi'nde. Hı hı. Uzun zamandır onun tartışması var. Çünkü hepimiz çok alıştık sosyal şeyden, online'dan kitap almaya. Bu bunun gibi. Sistemin dışına çıkamadığın için sen o sistemin içerisindeki habitatı biliyorsun. Dotcom öyle değildi. Tercihlerim vardı ve yatırım yapmak kolaydı. Şu an ben yapay zeka yatırım yapıyorum. Çin ve Amerika hariç kolay kolay kimsenin göze alabileceği bir şey. Bak, Hindistan sürekli bir hazırlık içerisinde, hı hı, sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyor. Onun haricinde cesaret edebilir. Avrupa hiç kimse
1: çok
2: yok yani.
1: Kaldı ki Endüstri 4.0'ın atılımcısı Almanya.
2: Kesinlikle. Yani Almanya otomatik, Audi'nin işte CEO'su ne demişti? Ya çok sıkıcı olduk demişti. Yani döneme adapte olmak dotcom kadar kolay değil. Dotcom evet, çok şartların daha kapitalist sisteme göre, rekabetin daha, hı hı, fair olduğu, adaletli olduğu bir yerde. Yapay zeka hiç adaletli değil.
1: Şu an o zaman bu söylenen şirketlerin varlığına ve geleceğine inanıyorsun sen, evet,
2: çok,
1: bu kadar çok, piyasa değerlerine.
2: Çok nadir elemine olacak. Çok majör hata yaparlarsa buralardan elenecekler. Yoksa bu şirketler artık, hı, hayatımızın bir parçası. Ben de istemezdim Palantir hayatımın bir parçası olsun ama maalesef Palantir
1: öyle,
2: hayatımızın
1: öyle
2: bir parçası.
1: Öyle bir yani. Risk görmüyorsun sen, sistemik bir risk görmüyorsun.
2: Kar sisteminde sorun var. Bu kar dışarıya yayılmıyor. O yüzden sermaye bir yerde çökmek zorunda. Bu borç da ödenmeyecek. Sermaye de paylaşılmadığı için sermaye kendi açmazını, kendi krizini yaratacak. Ha, bu krizden onlar çok mutsuz olacağını zannetmiyorum zaten. Bir yandan şöyle de bir sıkıntı var. Yatırımı çekiyor. Halka arıza çıkıyor, parayı alıyor.
1: Evet.
2: Gidiyor bir de borçlanıyor, içeriden parayı, hı-hı, alıyor. Diğer taraf ne yapacak? Yani taş mı kaynatsın diğer şirketler? Evet. Yani üretimin tamamen mekanizması bozuluyor. O yüzden Avrupa bile Wallerstein'ın deyimiyle çekirdek olmaktan çıktı. Periferi, yani yan taraftaki ülkeler konumuna düştü. Artık yeni dünyada iki cloud sistemi var. Biri Çin, biri Amerika. Sen hangisindeysen o sistemin içerisinde işte Mekke ittifakı yapacaksın. Diğeri gelecek Hindistan, Kıbrıs, hı-hı, İsrail hattı kuracak. Çünkü ticaret yollarını paylaşacağız. Ama illa bir yerde bu borç dönmeyecek. Kar mekanizmasında sorun olacak. Bu da çok uzak bir şey değil. Kospi'de yaşadığımız fragmanın bir daha gösterimini görüyoruz. Odise'yi bekledik ya böyle ayrıca, bir gelse de izlesek diye. Evet. O fragmanı gördük Kospi'de şimdi.
1: Peki şimdi Türk Lirası varlıkları böyle bir senaryo içerisinde nereye koyarsın? Yani bugün Borsa İstanbul tarafına baktığımız zaman hareketlerde, özellikle halka arzlara dair görüşünü de merak ediyorum. Seninle hep konuşuyorduk ama bir hafta içerisinde bazen oluyor ki 4 tane halka arzı karşılıyoruz.
2: Doğru.
1: Peş peşe. Yani bu mesela piyasa derinliği açısından olumlu olarak algılanabiliyor mu? Şirketlerin, senin hep deyimin vardır ya, gelecek önümüzdeki 5 yıl varlığını sürdürebilecek mi, nerede olacak şeklinde. Ona karşı inancın var mı mesela halka arz edilen şirketler nezdinde? Nasıl görüyorsun? Bu bir risk mi, bu bir fırsat mı?
2: Şöyle, burası tamamen nakit bulabilme yerine dönüşmüş durumda. Yani ben yıllarca yatırım yapayım, burada büyüyeyim hikayesini çok kaybettik biz. Hani öyle şirketleri de getiremiyoruz. Bak, öyle şirketleri var Türkiye'nin, savunma sanayinde var, perakende tarafta var, kozmetik kısmında var ama onlar halka açılmıyorlar. Hiç orada yoklar. Ama nerede hani bizim yabancıyı çekemeyeceğimiz bir hikaye? Biz o işin içerisindeyiz. Tamam. Diğer taraf 75 milyar dolarlık, hı-hı, bir halka arz yapıyor ama SpaceX yapıyor. Yani, hı-hı, bir hikaye var. Onun parası çekmesi ayrı. Ben ne yapıyorum? Hani şey için söylemiyorum. Performansı acayip olabilir tahtanın. Ama biz yabancıyı perakende şirketine, perakende 3-5 dükkana çekemeyiz. Bizim daha büyük hikayelere ihtiyacımız var. Tabii ki temele yayılsın, daha böyle tabana yayılan bir konu olsun ama endeksleri bölelim Amerika'daki gibi madem. Hani öyle, hı hı, yapacaksak. Çünkü bizim 2 tane ayrı endeksimiz oldu. Endeksin biz bu sene belki gene 17 binini konuşacağız. Ben 320 dolarlara doğru bir atak bekliyorum. Ama gene hangi endeks yani? Elinde böyle işte banka taşıyanlar buraya gelebilecekler mi atıyorum? Havacılığa güvenenler orada olacak mı? Tabii ki her sektör yukarıya gidecek diye bir şey yok ama inanılmaz makas açılmış durumda. İşte şu an borsayı yukarıya getiren konu ne? Tüpraş ya. Tüpraş taşıdı yani. Hı-hı. Hani Tüpraş'ın muhteşem bilançosu, Aselsan'ın iyi siparişleri, Astor'un MSA'ya girmesi. Yani 3 şirketin dinamiğiyle biz tekrar yukarıya doğru geldik ama gerisi yok.
1: 17 bine giden yolculukta yine bu 3 şirket mi yetici olacak? Bankalar mı?
2: Bankaları
1: o zaman sana, yani bankaların dedirttirmendeki en büyük sebep nedir? Faiz indiriminin gerçekleşeceğine inanıyorsun.
2: Evet, Merkez Bankası'nda öyle bir tını aldım ben soru cevap kısmında zaten. Hı. Hani Merkez Bankası da şunu bence yaptı zaten. Ha, para politikasıyla buraya kadar bütün sistem değişiyor. Yani dotcom'la yapay zeka ya da şu an yaşadığımızın arasındaki farklardan biri şu. Dotcom yeni bir iş modeliydi. Hı. Fakat yapay zeka yeni bir devrim. Yani sanayi devrimi gibi bir şey. Neolitik devrim gibi bir şey. Yani biz bambaşka bir iş modeline doğru geçiyoruz. Emek sistemi değişiyor. O yüzden bunun içerisindeki yapı da para politikası da bir yere kadar. Yani talebi yöneteyim, talebe göre ben enflasyon çıpalayayım. Elimizden işte 2027'de de en ihtimal 25'leri göreceğiz. Belki bir tık daha iyimser senaryo konuşabiliriz. Ta ki o deflatif şoka kadar. Orada biz enflasyon sorunumuzu rafa kaldıracağız. Kimse harcamayınca bir enflasyonumuz da olmayacak zaten.
1: Deflatif öyle bir şey sorun çıkacağını düşünüyor musun
2: evet,
1: ki?
2: Evet. Ben o şoku yaşayacağımızı düşünüyorum. Nasıl? Yani bütün dünyanın öyle bir duvara doğru gideceğini düşünüyorum.
1: Türkiye'yi de bunun içine koyuyorsun.
2: Ya iyisiyle kötüsüyle biz gene teğetlerden bir tanesi oluruz. Neden? Hı hı. Kendi iç dinamiklerimiz farklı çalışıyor. Bizim yan ekonomimiz de var. Ama bütün dünyanın bir şok yaşayacağı kanaatindeyim. Hı hı. Neden bankalar dersen bir kere fazla cezalandırıldık bir. Hı hı. Türkiye'nin stratejik sektörleri, demir çelik, bankalar... İşte Kardemir'in bir kuruluş hikayesi vardır. Fevzi Çakmak'la Mustafa Kemal Atatürk'ü bile ayırmıştı. Biri Ereğli'ye, biri Karabük'e kurmak ister. Bak, bu kadar stratejik bir sektör. Bankalar, demir çelik, enerji, savunma sanayi bunlar her zaman dönem dönem bu potanın içinde olacak. Ve biz bankaları çok unuttuk. Ve ben bir miktar yabancının en azından sene sonunda bir çarpan etkisi yaratabileceğini düşünüyorum buradan. Bunu da neden düşünüyorum? Onlar da bir yerlerde ucuz kalmış bir hikaye arayacaklar. Bizim bankalarımız bir de en kolay fiyatlayabileceğin yer yabancı içinde. Bir momentumu oradan yakalayacağımız kanaatindeyim. O yüzden seneyi gene 400 doların uzağında aslında gitmeye çalıştığımız hedefte 325-330 dolarlarda kapatırız. Ama borsanın daha hikayesi var. Yeter ki biz bu son 2-3 senedir olduğu gibi başımıza hani içeriden dışarıdan şoklar yaşamayalım ve faizi indirebilirim. Ben Merkez Bankası'nda o tınıyı gördüm. Çünkü orada da gerçekten faizi nereye çekersen çek. O şirketleri kurtaramayacaksın. Bu sistemde de yapısal sorunların devam edecek. Bak biraz iyimser senaryo geldi. Tüketici güveninde aman biz harcarız. Eylül Ekim'de imajı var. Biz harcarız. Yani evet, o harcama elden ayaktan kesilinceye kadar inşallah kimseye başına gelmez. Ama dedim deflatif şoka kadar devam edecek. Sesim için özür dilerim. Lig açılınca ilk maçtan performansımız ortaya çıktı yani.
1: Evet, şimdi başarılar diliyorum.
2: Teşekkür ederim. Herkese çok büyük başarılar.
1: Evet, şimdi baktığında o zaman güvenli liman olarak adlandırabileceğimiz borsadaki sektör dediğimde bankalar diyorsun. Savunmayı koymadın içine.
2: Valla bankalar güvenli liman değil. Benim işim güvenli liman tek yani neresi biliyor musun?
1: Neresi?
2: Tüpraş abi. Düşerse alırım. Hı-hı. Yani. Benim Tüpraş. Hayatım Tüpraş biriktirme denklemi üzerinde.
1: Seviye ne? Düşerse dediğin ne o zaman?
2: Ya şu an primlendi. Hı-hı. Hani daha potansiyeli var. Tüpraş çünkü şöyle yapıyor. Her temettü döneminde aşağı geliyor. Bir sert geliyor. Hı-hı. Oralarda biriktirmeye tekrar başlamak lazım. Çünkü bilanço istikrarının devam edeceğini düşünüyorum ben. Hani Tüpraş tarafında. Güvenli liman diye başka bir şey adlandırabileceğim bir yerde değiliz. Oradaki bence önemli konu şu. Bankalar çok dayak yedi. Perakende ölmez sektörlerden biri gıda için söylüyorum. Bunlar illaki bir yerde geri dönüşü olur ama sepet doluluk oranları bak yansımaya başladı. Hani Migros bilançosunda onu gördük. Sepetler dolmuyor. Hani eskiden 10 tane aldığımız şeyi bir tane almaya başladık. Karlılıklar geliyor. O yüzden oralar bir silkelenir. Ve enerji. Fakat bizim enerji yelpazemiz çok geniş. Yani anahtar teslim şirketimiz de var. Tahtasında patronun trade ettiği de var. Küçük şirket işte hiç nerede ne yaptığını bilmediğin şirket de var. İşte hidro enerji de var. İşte rüzgar da var. O yüzden o yelpaze çok geniş olduğu için. Şey savunmaya gelirsek savunma da bizim zaten savunma sanayi içerisinde Aselsan'ımız var.
1: Evet.
2: O Aselsan'ın da şöyle bir hızı var. Çarpanı çok yüksek olduğu için Aselsan hiç durmaması lazım. Ha bundan sonra savunma sanayi durur mu? Ben şu dünyanın dinamiklerinin içerisinde savunma sanayinin çarparak devam edeceğini düşünüyorum. Yani şu an gayri safi yurt içi hasıl alanı %4'ünü harcıyor ülkeler ortalama. Bu 2. Dünya Savaşı'nda tabii ki majör bir dönemde %30'du. Ama 2 Dünya Savaşı arasında kriz öncesinde ya da bir öncesinde 1. Dünya Savaşı'nda gayri safi yurt içi hasıl alanı yaklaşık %20'sini harcıyorlardı. Yani şu an aslında çok az harcanıyor. Çarpı 2'ye bile gitse Aselsan %1'in üstünde bir paylara bile ulaşsa dünyada gitgide büyüyebilecek bir sektör. Ha. Arada yalnız Aselsan aynı yurt dışındaki teknoloji kağıtları gibi dalga boyu yüksek hareketler yapabilir. Doğal olarak çünkü çarpanı yüksek. Ama o istikrarı koruyacak sektörlerden biri savunma sanayi.
1: Sepette eksik etmem diyorsun savunma evet, ve Aselsan özelinde.
2: Savunma hikayesini biz konuşuruz.
1: Tüpraş olmazsa olmazım diyorsun.
2: Stratejik sektöre bak demir çelik, Kardemir gibi şirketlere yani artık stratejik ölmeyecek. Seni evet. Oyunda öne geçirebilecek. Çünkü bizim ben sana keşke bir yapay zeka şirketi anlatabilsem. Ama elimizde o şirket olmadığı için
1: aslında çok da girişimler var ama burada da borsada kote olma konusunda herhalde orada biraz engele takılıyorlar.
2: Şu an bir de habitatı yaratan şirketler fiyatlandığı için bir yan şeye gelemedik daha. O biz bir yan tarafta kalıyoruz. İşte o periferi dediğimiz kısımda kalıyoruz.
1: Evet, peki. Çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Sertaç, çok keyifli bir programdı
2: benim
1: sayende.
2: Benim için de öyle.
1: Efendim Sertaç Akeke'yi ağırlamış olduk. Şimdi programı noktalıyoruz. Hoşçakalın. We'll be right back.
0: Tera Yatırım Yatırım Kulübü'nü sundu.
3: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: Mehmet'te bulacaksın.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Mehmet Filoğlu ile birlikte grafikleri değerlendireceğiz. Mehmet, şimdi dolardaki baskılanma ile birlikte başlıyoruz. Elbette burada makro veriler de etkili olmaya devam ediyor ama daha da önemlisi siyasi riskler de var bu süreç içerisinde. Trump'ın girişimleri var. Dolayısıyla bu dolar üzerindeki baskıyı beraberinde arttırırken dedolarizasyon teması yeniden mi şekilleniyor ve güçleniyor? Buraya biraz değerlendireceğim. Pariteler tarafında nasıl bir fiyatlama söz konusu? Bunun yanı sıra gelişen ülke kurları buradan nasibini alacak mı? Hangisi aslında daha fazla değerlenme potansiyeline sahip? Biraz bu tarafları konuşacağım.
2: Ben aslında bu konuların Fed'in faiz artırım beklentilerine yönelik etkisi ve aynı zamanda uzun vadeli faizlerin hangi dinamiklerle hareket ettiğine bakacağım.
1: Peki başlasın o zaman grafik düellosu diyoruz efendim. Grafiklerimizin başına şöyle geçelim. Öncelikli olarak dolar üzerinde baskı sürüyor. Şöyle bir hatırlayalım. Özellikle burada bugün baktığımız zaman küresel piyasaların ana temasının doların yeniden zayıflaması teması ortaya çıkıyor. Nereden kaynaklandı? Bu ABD verilerinin üst üste karşıladığımız önce birinci çerçeve, makro çerçeve. İlk olarak baktığımız zaman Temmuz perakende satış verilerine baktığımızda bir yılı aşkın sürenin en sert düşüşünü beraberinde getirdi. Bu arada bir zayıflama sürüyor ve bunun yanı sıra ise son dönemde gelen görece yumuşak enflasyon verisi ise dolayısıyla bu ikilemle birlikte hem istihdam piyasalarındaki zayıf seyirle birlikte aslında Fed'in yeniden faiz arttıracağı beklentilerinin belirgin şekilde törpülenmesi. Hatta swap piyasalarına baktığımız zaman %50'lerde fiyatlama yaşanıyordu bir hafta önce. Fakat bugün gelindiği noktada %30'ların altına kadar gerilediğini de takip ediyoruz. Dolar üzerindeki seyre baktığımız zaman sadece burada bir makroekonomik düzen değil, siyasi riskler de oluşuyor. Nedir bu siyasi gelişmeler? Efendim ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanı Kevin Warren'la sürekli temas halinde olması. Bunun yanı sıra özellikle Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook'u tekrar görevden alma girişimleri, yeniden bu girişimler aslında Fed bağımsızlığı ve politika reaksiyonu fonksiyonuna ilişkinde soru işaretlerini beraberinde getirirken hal böyle olunca güvenli liman ve ece aracı olma niteliği konusunda da soru işaretlerini canlı tutmaya devam eden bir dolar görüntüsü karşımıza çıktı. Hal böyle olunca da bir kez daha yeniden güçlenen dedolarizasyon teması da tartışmaları da dolar açısından kritik bir risk unsuru oluşturmaya devam ediyor. Bloomberg dolar endeksine baktığımız zaman spot dolar endeksi üst üste 3. günlük düşüşüne de yöneldi. En son Mayıs ayında görülen seviyelere kadar geldi. Şimdi burada paritelere bakacak olursak özellikle burada bullish olarak nitelendirilen yükseliş eğilimi, yükseliş yönlü pozitif bir beklenti olduğunu gösterirken bearish dediğimiz düşüş yönlü negatif bir beklentiyi beraberinde getiriyor. Euro dolar çaprazında euronun dolar karşısında güçlenmesi, yani euro doların yükselmesi beklentiler dahilinde ki buradaki skorlara baktığımız zaman -1,5 ile +1,5 arasında ve çok kuvvetli bir şekilde 1,31 skorla birlikte aslında euro dolar çaprazının yükseliş eğiliminde olduğunu bize gösteriyor. Bunun yanı sıra pound dolara baktığımız zaman pound dolardaki yükselişte 1,42 skorla birlikte güçlü sterlinin dolar karşısında güçlenmesi yine beklentiler dahilinde olurken doların yen karşısında bearish, yani orta şekilde aslında orta düzeyde hafif bir zayıflama yönünde beklentisi var Japon yeninin dolara karşı. Ana ikane Japonya'da kritik bir yine aslında fiyatlamanın öne çıktığını gösteriyor. Bunun yanı sıra Bloomberg dolar endeksinde de yine aslında burada orta düzeyde aslında şunu söyleyebiliriz. Bloomberg dolar endeksi için görünüm hafif negatif bir beklentiyle de fiyatlanıyor. Skor burada da -0,8 seviyesinde bir fiyatlamayı beraberinde getiriyor. Yani dolayısıyla dolar baskı altında kalması beklentiler dahilinde. Peki gelişen ülkelere nasıl yansıdı efendim? Gelişen ülkelere baktığımız zaman bu grafikte özellikle gelişen ülke para birimlerindeki güçlenmeyle birlikte kur oynaklığındaki düşüşü birlikte gösteren grafik. Beyazla göstermiş olduğumuz evde JP Morgan'ın gelişen ülkeler bir aylık kur oynaklığı endeksini gösterirken mavi ise MSCI gelişen ülkeler kur endeksini beraberinde gösteriyor. Burada ana hikaye yen kurları değer kazanırken özellikle bu para birimlerindeki oynaklık ve risk algısının da azaldığını beraberinde gösteriyor ki son dönemde kritik eşik seviyelere, dip seviyelere gelmiş bulunmakta. Yani gelişen ülkeler kur endekslerindeki yükseliş beraberinde kur oynaklığı endeksini de beraberinde getirdi. Peki buradaki ana hikaye kim kazanacak aslında? Hangi kurlar, hangi para birimleri daha güçlü bir seyir gösterecek? Rezervi güçlü olan mı? Yani cari dengesi güçlü seyreden mi? Bunun yanı sıra yüksek reel faiz veren mi? Gibi birçok ülkelerde aslında soru işaretleri var. Burada da keskin ayrışmaları mutlaka göreceğiz Mehmet.
2: Evet, burada Euro son dönemde kazananlardan bir tanesi zaten az önce, yani geçtiğimiz bir saat önce arkadaşlarımız son dakikada verdi. Euro dolar 1.16 ile son 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Evet. Aslında senin anlattığın grafiklere paralel bir sonuç olduğunu söyleyebiliriz.
1: Aynen öyle.
2: Ben biraz daha geniş bir konudan bahsedeceğim. Aslında bugün konusu değil, daha uzun vadeli bir konu. Kötü ekonomik veri piyasa tarafından iyi algılanıyor. Bu neden? Çünkü özellikle Fed beklentileri üzerinden böyle gerçekleşiyor. Şimdi burada iki farklı endeksimiz var grafikte. Bir tanesi Citi'nin ekonomik sürpriz endeksi. Yani ekonomik datalar, enflasyon gibi, istihdam gibi, büyüme gibi ekonomik datalar beklentilerden daha mı iyi geldi, daha mı kötü geldi? Bize bunu gösteriyor. Endeksin aşağı yönlü gelmesi beklentilerden daha kötü geldiğini, daha yukarı gitmesi de aşağı geldiğini gösteriyor. Burada gördüğümüz konu şu. Önümüzdeki yani son 3-4 ayda, son 1-2 ayda özellikle ABD'de ekonomik veriler beklentilerden daha kötü geliyor. Buna baktığımızda tarım dışı istihdam verisi en önemli göstergelerden bir tanesi. Geçtiğimiz ay 80 binlik artış beklentisine karşılık buradaki artış sadece yani özür dilerim. Buradaki artış sadece 23 binde kaldı. 23 binde kalmadı. 23 bin azaldı. Yani artış beklentisine karşılık 23 bin düşüş gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta gelen perakende satışlar verisi, orada Haziran ayı verisi 0.1'lik bir artış beklenirken 0.6'lık bir düşüş gerçekleşti. Onun dışında baktığımızda ikinci çeyrek büyüme verisi de beklentilerin altına geldi. Peki bu tüm bu kötü gelen veriler nasıl sonuçlandı diye baktığımızda aslında en doğrudan sonucunu Fed'e yönelik faiz arttırım beklentilerine görüyoruz. Bu dönemde oldukça bu beklentilerde ayrışma var. Hem piyasa tarafı oyuncuları tarafında hem de ekonomistler tarafında. Birkaç ay öncesine baktığımızda Fed'in Eylül ayında faiz artırım beklentisine neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu. Yani %80'in üzerinde bir faiz artırım beklentisi vardı Fed'den Eylül ayında faiz artış gerçekleştirmesi yönünde. Bu beklentinin neredeyse kaybolduğunu, şu anda %28 seviyesine kadar indiğini görüyoruz. Yıl sonu faiz beklentileri de bir faiz artırımı cepteydi. İkincisi belki olabilir şeklinde bir fiyatlama vardı. Buradaki beklentilerin de azaldığını, yıl sonu faiz artırım beklentisini FED'den %86 seviyesine indiğini görüyoruz. Yani bir faiz artırımı dahi şu anda kesin değil. Ki zaten buna yönelik Goldman Sachs'ın da bugün açıkladığı, yani hafta sonu açıkladığı bir rapor var. O da piyasa fazla şahin bir FED bekliyor ama FED bu kadar şahin davranmayacak şeklinde. Yani FED yeni yönetim, yani borç yönetimindeki yeni döneminde faiz arttırmak konusunda eskisine nazaran çok da istekli olmayacak. Zaten Trump'la borçun bu konuda neredeyse her hafta görüşme gerçekleştirdiği ve zaten Trump'ın düşük faiz beklediğini biliyoruz. Borçun da her ne kadar gerekirse faiz artırırım demesine rağmen, ekonomik veriler bunu gösterirse,

0: Bundan çok daha farklı. Çünkü uzun vadeli tahviller Fed'in faizinden ziyade daha temel ekonomik çıktılara bakıyor ve bu yüzden de her ne kadar Fed'in faiz artırım beklentileri azalsa da uzun vadeli faizlerde artış devam ediyor. Yani bu tahvillerden çıkış devam ediyor. Üç temel dinamik var. Bir tanesi tabii ki bütçe açıkları. Özellikle ABD'de, bu arada bütün dünyada, sadece biz Amerika üzerinden konuşuyoruz ama grafikte diğer ülkelere de gösterdim. Beyaz olan çizgi Amerika'yı, mavi olan çizgi Japonya'yı, turuncu olan çizgi İngiltere'yi ve mor olan çizgi Almanya'yı gösteriyor. Gördüğünüz gibi bütün ülkelerde, bütün gelişmiş ülkelerde uzun vadeli faizlerde yükseliş var. Nedenleri az önce söylediğim gibi üç tane. Bir tanesi yüksek bütçe açıkları. Özellikle Amerika, başta Amerika olmak üzere bütçe açıkları giderek artıyor ve bu yükseliş dolayısıyla merkezi yönetimin borçlanma ihtiyacı artıyor. Yani tahvil piyasasının ortalama bir büyüklüğü olduğunu, yani çok fazla büyümediğini düşünürsek o tahvil piyasasından daha fazla borçlanma ihtiyacı faizleri otomatik olarak yukarı çekiyor. Ama buradaki temel soru şu, aslında sadece hükümetler değil, şirketler de bu piyasaya daha fazla başvurmaya başladı. Nedeni ise yapay zeka. Özellikle büyük teknoloji şirketleri yapay zekaya ilişkin trilyonlarca dolarlık bir yatırım harcaması planlıyor. Ve bu yatırım harcamaları da büyük oranda tahvil piyasasından borçlanarak gerçekleştirilecek. Bu da aynı tahvil piyasasından hem hükümetlerin yüksek bütçe açığı sebebiyle daha fazla para çekmeye çalışmasında hem de yapay zekalı alakalı teknoloji şirketlerinin buradan daha fazla borçlanma ihtiyacından kaynaklanıyor. Son olarak ise tabii ki yüksek enflasyon beklentileri. Son dönemde özellikle yüksek enflasyon yapısal hale geldi diyebiliriz. Küresel ekonomik dönüşümün de buraya yönelmesiyle birlikte daha yüksek bir faiz ve daha yüksek enflasyon ortamına gelmesiyle birlikte yatırımcılar da uzun vadeli tahvil konusunda daha fazla talepte bulunuyorlar ve daha yüksek faiz istiyorlar diyebiliriz. Geçtiğimiz haftada gerçekleşen Amerika 30 yıllık tahvil ihalesinde 2001'den bu yana gerçekleşen en yüksek faiz oranıyla karşılaşmıştık.
1: Son 25 yılın en yüksek getirisi ve bunun yanı sıra Japonya'daki buradaki grafikte de çok belirgin. Dolayısıyla hem borçluluğun sorgulandığı, hem büyümenin sorgulandığı, hem de enflasyonist baskıların devam ettiği bir fiyatlamada tahvil faizlerini uzun sürede konuşacağız gibi duruyor efendim. Şimdilik programı noktalıyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Modanın küresel buluşma noktası IFKO. 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
1: Turkcell'ler bağlanan hayata. Reklam.

Bloomberg HT ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Saatler 11.15'i gösteriyor. Ben Alara Akgün ve Focus programından herkese iyi haftalar diyelim, merhabalar diyelim. Evet, bu haftaya bakıldığında yoğun bir gündem takvimi ve ekonomik ajanda yokken jeopolitik tansiyonda an be an farklı söylemlerle karşı karşıya kaldığımız bir haftaya merhaba demiş bulunmaktayız. Çünkü ABD ile İran arasında karşılıklı yaptırım söylemleri gelirken ateşkes tarafında ise 60 günlük sürenin dolması bu hafta bekleniyor. Ekonomik ajandaya bakıldığında içeride bu hafta tüketici güveni, kapasite kullanımı ve reel sektör güveni gelecek. Yani dışarıda ise Euro bölgesi enflasyonu ve Amerika'da sanayi üretimi gelecek diyelim ve bugünün başlıklarını dilerseniz beraber bakalım. Haftanın birinci işlem gününe baktığımızda içeride önemli veri akışının da geldiğini gördük. Gözler Temmuz ayı bütçe dengesindeydi ve Merkez Bankası değil Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre bütçe dengesi açıklandı. Bütçe Temmuz 378,1 milyar lira açık verdi ki bir önceki ise fazla vermişti. Fazladan açığa doğru dönen bir rakamsal değerlendirmenin de bu ayın nezdinde olduğunu rakamlar bize gösterdi. Temmuz'da merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 790 milyar lira oldu ve bütçe gelirleri 1.4 milyar liraya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre aynı dönemde vergi gelirleri ise Temmuz'da yaklaşık %8,9 artarak 1.2 trilyon lira oldu. İçeride Bloomberg'de tüketici ön güven endeksi Ağustos rakamları da açıklandı. Ağustos ayının ilk yarısındaki rakamlara bakıldığında %1'lik artış görüldü ve 79 değerini endeks aldı. Endeksin alt detaylarını incelediğimizde tüketici güveni mevcut durum algısı 12 aylık beklentilerine gerileme görülürken tüketim eğiliminde artış izlendi. Mevcut durum algısı ve beklenti sınır düşüş yaşamasına rağmen tüketim eğilimindeki güçlü yükseliş ise artışın temel nedeni olarak görüldü. Tüketici ön beklenti endeksinde nihai endekse göre %2,5'luk bir düşüş olduğu görüldü ve endekste burada 78,15 değerini aldı. Ve buradan dünyadan son başlığımıza bakalım. Çin rakamları açıklandı. Sabah saatte Asya'da ise hem Japonya hem Çin tarafından ayrı ayrı kesilmeyen verilerin geldiğini gördük. Çin'de perakende satışlar Temmuz'da yıllık %0,6 arttı. Beklenti %1,5'lu yani beklentinin de altında gelen bir rakamla karşı karşıya kaldık. Önceki ise %1'lik artıştı. Çin'den sanayi üretimi rakamlarını da bu sabah saati aldık ve hatırlatalım Çin'den gelecek rakamlar aslında sabah saati 6'da gelecekken aslında Türkiye saatiyle 10'a doğru gelen bir rakamların da olduğunu gördük. Bir gecikmeyle bu rakamların geldiğini Çin tarafından izledik. Sanayi üretimi Temmuz'da yıllık %4,5 arttı. Beklenti %5'ti. Bu da beklentinin altına kalan bir değerlendirmeye bize işaret etti. Japonya ekonomisine bakıldığında orada bir beklenti altı gelen büyüme rakamı olduğunu gördük. Ve yılın ikinci çeyreğinde Japonya ekonomisi yıllık bazda %1,1 büyüdü. Beklenti %2 seviyesindeydi.

Evet, haftanın birinci işlem gününde jeopolitik tansiyonun yanı sıra veri ajansının hafif yoğun olmasıyla beraber Borsa İstanbul tarafında yatay pozitif bir işlem hacmiyle açılışın sergilendiğini izledik. Açılışa bakıldığında 14.000 puanlı üzerinde olan bir değerlendirme vardı. Şu an bakıldığında yatay pozitif 5 puanlık bir katkıyla beraber 14.175 puandan devam eden bir işlem hacmi olduğunu görüyoruz. Şimdi geçtiğimiz hafta Şişecam tarafından bilançolar geldi. İkinci çeyrek finansallarında

0: aslında şirketin bakıldığında 3,3 milyar lira net kar açıklamış şirket. Fakat beklenti 3,5 milyar lira yönündeydi. Beklenti altında kalmasının sebepleri arasında ise başka başlıklar vardı. Net kar yıllık bazda %5 geriledi. Çeyreklik bazda %66 artmış bulunmakta. Bugünün bilanço ajandasına bakıldığında ki bu hafta sona ermesi beklentiler dahilinde olacak diyelim, finans içerisindeki bilançolara bakıldığında BİM ve Şok Mazotu tarafından perakende markalarından bilançolarında bugün geleceğini göreceğiz. Ve alt sektörlere bakalım. Bankacılık tarafında sabah yatay negatif bir hacim varken şu an pozitif dönen bir ivmenin de olduğunu rakamlar bize gösterdi. Banka, sanayi, mali ve ulaştırma tarafında %0,57'lere varan bir artış prim varken turizm tarafında ise negatif bir ayrışma seyrinin olduğunu izliyoruz. Pariteler tarafında ise bu sabah saati küresel para piyasalarında farklı bir işleyiş vardı. Zirvelerin görüldüğü bir rakamlar vardı. Dolar TL, Euro TL tarafı güne yatay pozitif işlem görmeye devam ederken Euro Dolar çaprazına bakmakta fayda var. Çünkü burada hafif yatay seyir olmasına rağmen Euro Dolar çaprazı 1.16 seviyesinin son 2 ayın en yüksek direncini aşmış bulunmakta. Sterlin Dolar çarpazı da aynı şekilde bu direnci aştı ve 1.35 seviyesini görerek 3 ayın en yüksek seviyesine çıkmış bulunmakta. Doların hafif geri seyri ve güçsüzlüğüyle beraber hem Euro'da hem de Sterlin tarafında yukarı yönlü bir seyirin çapraz kurlarda yaşandığını izliyoruz ki dolar endeksine bakarsak da 100'ün altında bir seviyeyle şu an fiyatlanmasını sürdürüyor diyelim. Ve Avrupa borsalarına bakalım. Bu sabah saati karışık bir açılış vardı Avrupa borsalarında çünkü burada İtalya ve Londra dışında pozitif bir ivme varken Paris ve Almanya tarafında ise negatif bir seyir burada Avrupa borsalarında karışık bir açılışa sebebiyet verdi. Almanya, İtalya tarafında ise farklı bir seyir var demiştik. İtalya yükselişte, Almanya düşüşle başlamıştı. Euro bölgesi ikinci çeyrekte %0,4 büyüdü. Bu da ekonomik görünüm açısından destekleyici oldu. Fakat bu hafta gelecek Euro bölgesi çarşamba günü gelecek enflasyon rakamı ise endeksi etkileyen unsurlardan birer tanesi olacak diyelim. Ve burada Amerika'daki vadelilere bakalım. Bu hafta Amerika tarafında ise sanayi üretim ve FOMC toplantı tutanakları gelecek ve bu da piyasaları etkileyecek başlıklardan birer tanesi olacak ekonomik ajandaya bakıldığında. Vadelilerde şu an Dow Jones tarafı negatif ayrışsa bile Nasdaq ve S&P 500 tarafında yatay pozitif bir inmenin de olduğunu gördük. Şimdi Mallward ve Target tarafından bu hafta bilançoları alacağız ve perakende tarafındaki finansallarda piyasaları etkileyecek diyelim. Ve MTA tarafına bakalım. MTA'larda doların güçsüzleşmesiyle beraber farklı bir tablonun da olduğunu gördük ki biz geçtiğimiz haftalarda 4100 dolar direncinin aşıldığını ons altında görürken spot piyasada bu sabah ons altın fiyatı 4402 dolardan fiyatlanmaya devam ediyor. Ons gümüş 65 dolar seviyesinde %1,5'a yakın bir primle işlem hacmi görürken Bitcoin 63 bin dolar seviyesinde fiyatlanıyor ve petrol tarafında ise burada 90 dolarlara yakın bir Brent fiyatlamasıyla karşı karşıya kaldık. ABD, İran tarafındaki ateşkesin bu hafta dolmasına dair haber akışlarıyla beraber burada yukarı yönlü hafif bir yatay pozitif seyrinde fiyatlamalarda olduğunu izliyoruz. Altın tarafında son bir detay vermekte fayda var. UBS tarafı diyor ki altın 4000 doların da altına düşse bile alım fırsatı olabilir açıklamasında bulundu. HSBC ise 4700 dolar seviyesinde yıl sonu beklentilerini koruduğunun altını çizmişti diyelim ve piyasalarda fiyatlamalar bu yöneli. Şimdi Fokus'ta kısa bir araya.
1: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Fokus kaldığı yerden devam ediyor. Temmuz ayında taze gelen bütçe dengesi verilerini konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz hattımızda bizleri bekliyor değerli izleyenler. Kendisi TEPAM Merkez Direktörü Profesör Doktor Hakan Yılmaz. Hakan Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar Alara Hanım, hoş bulduk.
1: İyi haftalar dileyelim. Taze aslında bütçe dengesi Temmuz verilerini aldık Hakan Bey ve Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Temmuz'da bütçe dengesi fazlanın açığa doğru dönmüş durumda. 378,1 milyar lira açık verilmiş durumda ki bu bir önceki ay fazla verildiği anlamına gelmişti. Burada değişen bir dengenin olduğunu gördük. Vergi gelirleri tarafında yine aynı dönemde %8'e varan bir artış vardı ve 1.2 trilyon lira oldu. Şimdi peki burada açığa doğru dönmemizin altında hangi kalemler yatıyor ve sizce manşet denge dışında bütçesel ve yapısal görünümde bize bu bütçe dengesi nasıl mesajlar veriyor?
2: Şöyle, aslında baktığımız zaman bütçe harcamalarında yukarıya doğru bir artış trendini görüyoruz. Yani Ocak ayından bugüne kadar geldiğimizde %36-37'lere varan Haziran sonu kümülatif %37'ye yakın bütçe harcamalarında bir artış var. Mesela bu ay faiz harcamalarındaki artış kümülatifte %43, aylık bazda ise %142. Bu harcamaları tetikleyen şeylerden bir tanesi personel gideri, diğeri bu savaş, birazdan konuşacağız, enerji maliyetlerindeki artışla birlikte mal ve hizmet ve savunma giderleri kalemi. Ama diğer taraftan Alara Hanım, gelirlere baktığımız zaman çok net bir şekilde bütçe gelirlerinin, özellikle vergi gelirlerinin aşağı doğru bir eğilim taşıdığını görüyoruz. Günün sonunda bu bize neye yol açıyor? Kümülatif olarak baktığımız zaman Ocak-Temmuz %31,5'a ulaşan bir bütçe dengesinde açık var. 1.4 trilyona çıkıyor bu açık. Aylık bazda baktığımız zaman ise 378. Aslında çok kısa aylık bazdaki şeyler Ocak-Haziran arası hep yanıltıcı oldu. Çünkü bir defalık uygulama, kurumlar vergisinin geçici vergi uygulaması, bayramdan dolayı vergilerin ertelemesi gibi birçok şey hani burada aylık bazda incelemeyi bize biraz zorlaştırdı. Ama Temmuz'da normalleştiğini söyleyebilirim. Ama Temmuz'dan sonra, özellikle Mayıs'tan sonra karşımıza ne çıkmaya başladı Alara Hanım? Savaş. Savaşın etkisiyle ve bütçeyi yaparken program varsayımlarımızdaki sapmayla birlikte, yani örneğin enflasyon çift yönlü etkiye sahip. Hem vergilerle olumlu etkiliyor ama diğer taraftan savaşın ortaya çıkarttığı ilave harcama baskısıyla, enerji gibi bizim örneğimizde, hızla yukarıya doğru harcamaları çekebiliyor. O yüzden hani bu normalleşen dönemde biz TEPAV olarak da bu savaşın bütçe etkileri üzerine geçen hafta bir çalışma yapmıştık.
1: Evet.
2: Aslında bir anlamda bu çalışmanın sonuçlarını da, daha doğrusu çalışmanın bulgularını da Temmuz sonu bütçe açığı teyit etmiş oldu. Öyle söyleyeyim.
1: Şimdi tabii bu çalışmayı konuşmakta fayda var diyelim ama ben biraz daha faiz tarafındaki bu detayları sizinle konuşayım. Sonra bu çalışmaya dönüp daha aslında daha detaylı açıklamaları sizden almak isterim Hakan Bey. Bakıldığında faiz giderleri Temmuz'da 326,8 milyar lira oldu ve kümülatif taraftan bakıldığında %40'a varan bir artış bu ay döneminde olduğunu söylemiştiniz. Peki faiz giderlerindeki bu artış bütçe üzerindeki baskıyı ne ölçüde artıracaktır ve sizce borçlanma maliyeti yılın geri kalanında maliyelerini dağıtabilecek bir döngüye doğru mu ilerletiyor bizi?
2: Çok önemli bir tespit. Yani %142 artış var Alara'nın faiz. Yani bu dönemsel bir etkisi de var. Ama baktığımız zaman kümülatif olarak artış %43, yani %44'ler civarında faiz giderlerinde bir yükselme var. Bu yükselmeyi belirleyen şey de savaş, enflasyon ve bu öngörülemezlik dediğimiz iç ve dış faktörlerden dolayı bizde faizler programlandığı gibi aşağı doğru gelmiyor. 2.7 trilyon bizim bir faiz bütçemiz vardı 2026 yılı için. Ön hesaplamalarımızda bunun 2.9'a, 3'e doğru çıkacağını görüyoruz. Çünkü bunun etkisi 2027'de eğer bir şekilde ekonomi normalleşmezse, kısmen de siyaset normalleşmezse, Bunun etkisi 2024'de daha çok net önümüze çıkacak. Çok çok doğru. Yani hem enflasyon artıyor olması ama özellikle savaştan dolayı enerji maliyetlerindeki yükselme, ikinci etkiyle birlikte fiyatlama davranışlarının bozulması ve hizmet maliyetlerini yukarıya çıkması ve artı faiz maliyetlerindeki yükselme mali alanı çok daralttı. Ama bunu daraltan dinamik başka bir gelişme de var. Şu anda vergi ödeme konusunda piyasada bir isteksizlik var. Yani örneğin dolaylı vergilerdeki artış oranı mesela bu ay çok daha çarpıcı. %30'lara düştü ki enflasyonun %16'lar hedeflenirken %30'larda olması çok beklenen bir şey değil. Ama ne burada etkili? ÖTV ve KDV. Neden dolayı? Eşel Mobil'den dolayı. Son açıklanan kararnameye göre, Cumhurbaşkanlığı kararına göre, hani Ağustos'ta %0 uygulanacak motorinde, sonra 3, 6, 9, 12 diye gidecek. Yani aşamalı bir şekilde ilk dönemde aslında biz %78 ile %50'si arasındaki bir ÖTV'yi daha almayacağız. Benim ilk hesaplamalarımın gösterdiği KDV, ÖTV artı KDV kaybımız bizim Eşel Mobil'den dolayı 490-500 milyar. Bunun anlamı gayri safi tahsil olarak %60'lar civarındaki bir gelir kaybı. Ben parantezi kapattım. Dolayısıyla hem vergilerde bir aşağı yönlü düşme var. Sistemi kurtaran gelir vergisi, özellikle ücretlerin ödediği gelir vergisi tevkifatıyla bu dönem öne çıkan kurumlar vergisi performansı. Ama toplam talebin düşmesinin etkisiyle ve vergi ödeme isteksizliğiyle birlikte izleyen aylarda vergi tahsilatındaki yavaşlamanın devam etmesi muhtemel. Bunu da harcama baskısının yanına eklediğimiz zaman ister istemez mali alan daralıyor. İşte burada da hani Eylül'ün ilk yarısında açıklanacak olan OVP çok daha kritik bir politika dökümanı haline geliyor.
1: Şimdi para politikası enflasyonu düşürmek için sıkı kalmaya devam ederken peki bütçe politikası bu süreçte nasıl bir destek veriyor sizce? Çünkü geçtiğimiz hafta hatırlatmakta fayda var. Enflasyon tahmininde aslında yukarı yönlü bir revizyonunda geldiğini 3. enflasyon raporu sunumundan görmüştük. Peki para politikası bu denli sıkı kalmaya devam ederken bütçe politikalarında nasıl bir adım bu saatten bu veriden sonra siz bekliyorsunuz?
2: Yani hep konuşuyoruz 2 senedir maliye politikası destek vermeli, bu para politikasının kararlı bir şekilde devam edebilmesi ve hedeflediği sonuçlara ulaşması açısından. İşte geçen hafta da enflasyon raporunu açıkladı Merkez Bankası. Dinledik. Aslında yapabileceğinin sınırına gelmiş durumda diye değerlendiriyorum ben Merkez Bankası'nın kullandığı para politikası araçları. Artı bir de Merkez Bankası'nın bu politikaları desteklemek için oldukça yüksek zarar da açıkladığını düşünürseniz, bu anlamda birçok yönde Merkez Bankası kendi üstüne düşeni yapıyor. 2000'lerin başında bürokraside olduğumuz dönemde yapısal reformlardan bir tanesi de bu Merkez Bankası kanunuydu alaylar. Ve bu kanunun da öngördüğü şeylerden bir tanesi para politikası kurulu altında yürütmeyle, yani ekonomi yönetimiyle Merkez Bankası bir araya gelecek. Kanunun 22. maddesidir. Bir araya gelecekler ve hedeflenen enflasyonu tutturmak için programla nasıl bir kararlılıkla ve kendi üzerine düşen ödevleri nasıl yerine getirecekler ilişkin bir mutabakata varacaklar. Keşke o bu sene yayınlanacak OVP'nin Ekim'de şöyle bir mutabakat görsek. 2027 yılında hedeflenen %15 enflasyona hükümet tarafında biz maliye politikası ve diğer fiyatlama ve gelirler politikasıyla, Merkez Bankası da para politikasıyla şöyle destek verecek diye bir beyan, bir statement, bir açıklanmış olsa aslında hani kredibilitesi açısından programın çok daha güçlü olacağını düşünüyorum. Ama sorunuza dönersek çok net bir şekilde bu hani enflasyonun da bozduğu, fiyatlama davranışlarının da normalleşmekten uzaklaştığı bir ortamda maliye politikası şu anda programı, enflasyonla mücadele anlamında programı yeterli katkıyı veremiyor.
1: Ki sizin de böyle bir araştırmanız vardı. Hemen oradaki detayları sizinle konuşmak isterim. Çünkü savaşın bütçe faturası adlı bir araştırmanız yeni taze çıktı diyelim. Ve araştırmanın detaylarına bakıldığında ilgi çekici hedeflere dair bir raporun da rakamların da olduğunu görmüştük. Şimdi enerji maliyetlerinin savaş üzerindeki etkisiyle beraber bütçe açının milli geri olan %3,5'luk hedeften %4,4'e kadar çıkabileceğinin altı çizilmiş hesaplamalarınızda. Peki evet, buradaki artış sınırlamak amaçlı hükümet hangi harcamaları daha fazla daraltmalı ve sınırlamalı ve raporda sizce başka hangi başlıklar daha çarpıcı hale öne çıktı sizce?
2: Evet. Yani bence bu iyi tartışmalı Alara Hanım öncelikle. Yani toplumsal kesimlerle, ekonomik aktörlerle, yani farklı, hiç öngörmediğimiz bir dönemden geçiyoruz biz ve dünya. Ve maliye politikası olarak da maliye politikasının önemi şuradadır Alara Hanım. Bir ekonomi yönetiminde sizin programı uygulama kararlılığınızı gösterir. Makroekonomik sorumluluğunuzu gösterir. Çünkü faiz veya kur gibi şeyler özünde piyasada belirlenir. Böyle baktığımızda bizim hesabı destekleyen ÖTV kararı da oldu. Yani ÖTV biliyorsunuz %25 alınacakken %25 katkı vereceksen %75 bir ÖTV tahsilatı olacakken bu rakam, bu oran sıfırlandı. Bu da biraz önce bahsettiğim gibi ÖTV tahsilatında oldukça yüksek bir kayıp anlamına da geliyor. Diğer taraftan hani bunu zorlayan koşullar var. Çünkü sadece Ağustos ve Temmuz motorin ve benzin fiyat artışlarına baktığımız zaman benzinde %6,6, motorinde ise ortalama artış yılın sonuna kadar bu düzeyde giderse %13-14 bandında. Bunun enflasyona katkısı ise 0,3-0,4 puan civarında değişir. İyimser senaryoda ikinci etkinin sınırlı gelmiş olmasıydı. Biz çalışmada bütçedeki mal ve hizmet kalemindeki enerji maliyetlerini, başta BOTAŞ olmak üzere enerji kitlerinin vermiş olduğu görev zararlarını, artı Eşel Mobil'den ÖTV kaybını doğrudan maliyetler olarak bakıp oradaki gelir kaybı ve harcama artışlarını modelledik. İkinci tarafta ise ikinci etki, yani fiyatların enflasyon yükselmesiyle personel giderlerinde belirgin bir artış var. %45'lere geldi artış oranı. Enflasyon %30'larda olduğu bir yerde. Şu anda bütçede personel giderleri artışı %30, %45'ler civarında. Mal ve hizmette diğer şeyler artıyor. Savunma güvenlik harcamaları artıyor. Cari transferlerde ilave programların dışındaki ilave enflasyon farkı artışlarından dolayı maliyetler yukarı çıkıyor. Bu anlamda ikinci senaryoda, ki bence ikinci senaryo şu anda artık gündeme geliyor, %3,5 hedeflediğimiz bütçe açığı %4'e doğru çıkıyor. Yapılabilecek, ne yapılabilir diye sorarsanız bence oturulacak Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi bunu bir güzel modelleyecek. Bunun bir kısmını engellemek mümkün değil. Çünkü elimizde olmayan koşullar da var. Savaş gibi, enerji maliyetlerindeki artış gibi, değil mi? Ama diğer taraftan hani bütçede benim gözümde hala özellikle transferler kısmında ve yatırımlar kısmında ertelenebilecek, askıya alınabilecek. Örneğin büyük ulaştırma yatırımları gibi ya da kentsel dönüşümle ilgili oldukça yüksek, mesela 150 milyar TL'yi açtı kentsel dönüşüme ilişkin bütçeden aktarılan transferler bu dönemde. Dolayısıyla bir kapsamlı bir gözden geçirilme yapıp biraz terzi hassasiyetinde, işte bahsettiğim bir ilave, mesela personel istihdamının askıya alınması lazım. Tam tersine kamuda personel istihdamında da bir
1: Hakan
2: kısmı
1: Hakan Bey var. Hemen araya girmek isterim. Çok kısa bir vaktimiz kaldı. Bir de SGK'ya devlet katkısının da kaldırılmasıyla merkez yönetim bütçesinde aslında daha iyi bir pozitif etkisinin de olduğunu rapor bize gösteriyordu. Peki bu tarafı nasıl yorumlamak lazım? Önümüzdeki dönemde bu etki ne denli ilerleyecektir?
2: Tabii bunu da koyduk. 200 milyar TL bütçede bir iyileşme olacak. Çünkü 200 milyar TL bir nakit fazlası vereceğini tahmin ediyoruz. Geçen yıl 35 milyar vermiştik gibi. Dolayısıyla bu bütçeye pozitif yönde bir etki yapacak, ama toplam kamu açısından, yani biz buna genel devlet dediğimiz zaman kamu açısındansa etkisi nötr olacak. Ama bütçe hesaplarında bir iyileşme var. Ben şöyle toparlayayım. Yani tüm bu rakamların ve gelişmelerin gösterildiği bir OVP çok daha kritik bir metin haline geliyor. Kamu maliyesine yönelik olarak çok daha somut, taraflarla bir mutabakat ve uzlaşma üzerinden giden bir şeye ihtiyaç var. Bir politika tutarlılığına ve
1: Evet.
2: ihtiyaç var. Aksi halde hani hem enflasyonun, çünkü kamudan kaynaklı, özellikle vergiler ve şeyden kaynaklı ciddi bir enflasyonu yukarı çeken etkisi olduğunu çok net söyleyebiliriz bütçe rakamlarını.
1: Profesör Doktor Hakan Yılmaz, çok teşekkürler değerli katkınız için. Sizlere de kolaylıklar ve iyi haftalar dileyelim.
2: İyi yayınlar.
1: Değerli izleyenler, buradan kentsel dönüşümdeki son hızı ve ivmeyi konuşmak üzere bir diğer değerli konuğumuzu hattımızda ağırlıyoruz diyelim. Kendisi Anadolu Yakası İş İnsanları Müteahhitleri Derneği Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkurtoğlu. Ahmet Bey, merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Merhabalar Ali Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler Ahmet Bey. Bugün 17 Ağustos 1999 depreminin 27 yıl üzerinden geçmesiyle beraber yıl dönümü diyebiliriz. Tabii o günden bugüne İstanbul'da çok şey değişti. Peki kentsel dönüşüm ivmesi yapı güvenliği tarafında nasıl bir dönemden geçiyoruz? Hızlanma sizce söz konusu mu? Hemen sözü bırakayım.
3: Ali Hanım merhabalar. 27 yıl oldu maalesef felaketi yaşayalı. O günden bu yana baktığımız zaman yani hükümetimiz, bakanlığımız elinden gelen desteği veriyor şu an için. Vermeye de devam ediyor. İşte yarısı bizden kampanyası. Özellikle bu yani şeylerde binaların dönüşmesi için sadece devletimiz yetmiyor. Halkın, vatandaşların, müteahhit firmaların da önünün açılması lazım. Şöyle baktığımız zaman 20 yıldan bu yana işte Türkiye genelinde geçen gün de bakanlığımızın açıklaması vardı. 2 milyon 700 bin bağımsız konutu yenilemişiz. Ya bunun yarısı İstanbul'da, yani yaklaşık 1,5 milyon
1: Evet.
3: İstanbul'da. Ama Türkiye geneline baktığımız zaman işte sadece pardon İstanbul'da 5 milyon 900 bin konut var. Bunlardan 1,5 milyonu riskli konut, yani şey olarak, bina olarak, yani konut olarak demeyelim de bina olarak, yani 1,5 milyon konut var şey olarak.
1: Riskli.
3: Bunlar da yani bir konutta 10 daire olduğunu kabul etsek 15 milyon konut. Bizim genelinde bakarsanız 1,5 milyon. Yani genelde baktığınız zaman %10'unu yenilemişiz. Yani 27 yılda riskli binaların, İstanbul için konuşuyorum, %10'unu yenilemişiz. Bu sayının artması lazım. İşte bakanlığımızın verdiği şeyi, 50 çıkardı, 50 artı 1 yasası bu süreci hızlandırdı. Daha evvel 3'te 2'ydi. Ama yine de hala maalesef mal sahipleri işte metrekare peşinde koşuyorlar. Yani 1 metrekare, 2 metrekare büyük olsun, haklı olabilirler ama önemli olan sağlam binalarda oturmak. İşte sadece devletimizin gücü de belli bir yere kadar, yani bütün binaları yenilmeye yetmez. Mal sahibi, müteahhit firmaların devreye girmesi lazım ki yani İstanbul şu anda özellikle Kadıköy'de, mesela Kadıköy'de bu sayı %30'ları bulmuş olabilir yenilenme bakımından baktığınız zaman. Çünkü bakanlığın verdiği işte yine yaptığı olaylardan biri, yani direkt bir imar artışı yerine merdivenleri ve balkonları emsal ağacı bırakaraktan %30 bir artış sağladı. Bu özellikle Kadıköy'de çok büyük bir şey sağladı, imkan sağladı. Yani ama yavaş gidiyoruz. Prosedürler çok uzun. Bugün tüm belediyelere baktığınız zaman bir ruhsat almak 8 ay, 10 ay, 12 ay, o bazen 1,5 seneyi buluyor. Ya bu da süreçte baktığınız zaman ya vatandaşın ya müteahhidin cebinden çıkıyor. Yani kira veriyor, ruhsat alamıyor, ya engellere takılıyor bütün belediyelerde. Bu sürecin hızlanması lazım. Bakanlığın prosedürlere çözüm bulması lazım.
1: Evet, nasıl
3: Bir de
1: hızlandırabiliriz peki? Hemen buradaki bu soruna bir çözüm sizden rica edeyim Ahmet Bey. Çünkü bakıldığında 40 bin tane riskli yapı olduğu konuşuluyor araştırmalarda. Şu an İstanbul sadece bir bölgesinde, bunun
3: evet.
1: 19 binin sadece yeni yapılanabildiğinin de altı çiziliyor araştırmalarda. Peki şu an en büyük sorun finansman mı, mevzuat mı, yoksa yapısal karşılıklı anlaşma uzlaşma sorunlarından mı kaynaklanıyor ve bunun çözümü için sizce nasıl bir öncelik getirilmeli piyasaya?
3: Efendim şöyle söyleyeyim, yani mesela %50 artı bir yasası bu arsa sahibi arasındaki problemleri çözdü. Yani çoğunlukla çözdü ama çözülmeyen yerler hala var. Yani finansman olarak da sadece devletimiz şu anda şey yılbaşında riskli rapor alanlara yarısı bizden kampanyasını sokuyor. Ondan sonra kaldırıyor. Aslında bunun devam etmesi çok çok daha iyi olur. Devam ederse süreç hızlanır. Çünkü şu anda vatandaşlar bir an önce anlaşıp riskli rapor almak istiyorlar ki bu yası bizden faydalanalım. Ya bu yine bir can suyu oluyor müteahhitlere
1: Evet.
3: baktığınız zaman, belli periyotlarda almasına rağmen. Yani sürecin hızlanması için mesela bir yapı denetim sistemimiz süreci tıkayan engellerden biri maalesef. Yani tam bir çalışmıyor. Yani yapı denetim şirketleri. Bunların yeniden bir gözden geçirilmesi lazım. Bir de tabii ki sürekli maliyetler artıyor. Bu maliyetler yani bugün bir demir döviz şey dolar bazında baktığınız zaman %20 artmış. Yani dolar sabit duruyor bir senedir aşağı yukarı neredeyse ama dolar bazında artıyor. Bu artışlar da sonuçta maliyetlere yansıyor ve sonuçta olan yine vatandaşımız oluyor.
1: Şimdi bu sabah da Merkez Bankası tarafındansa aslında ticari gayrimenkul fiyat endeksi geldi ve bir önceki ay yıllık bazda reel tarafta fiyatlar değişmezken ikinci çeyrekte bakıldığında %2,2'ye varan bir geri kayıp olduğu düşünülüyor. Fiyatın arındırılmış rakamlara bakıldığında bu düşüşle beraber sizce talep tarafı mı yoksa yatırım iştahı tarafından kaynaklı mı bu gerilemeyi biz izliyoruz?
3: Efendim yani mevduat faizleri yüksek olduğumuz satışlardan yani konut satışları durdu, iş yeri satışları duruyor. Yani dolayısıyla bir sanayici düşünün, bir iş yeri alacak. Kiralamak daha ekonomik oluyor. Yani banka alacağı malı parayı bankaya yatırsa, kiralasa daha ucuz da geliyor. Dolayısıyla bu yani satışlar şu anda iş yerlerinde bayağı düştü. Yani hatta şöyle söyleyebilirim. Yani son iki senedir yani bizim işimiz asıl işimiz mimarlık ama iş yeri çizmiyoruz. Sürekli konut çiziyoruz. Yani deprem riskinden dolayı. Yani iş yerleri satışları maalesef düştü. Bu da mevduat faizinin yüksek olması. Bir de tabii ekonomik olaylar. Şu anda birçok firma biliyoruz konkordato ilan ediyor. Yani iş piyasası da sanayi piyasası da maalesef şu anda iyi durumda değil. Yani bugün sattığı malı yarın aynı malı yerine koyamıyor. Sürekli artışa oluyor.
1: Evet. Mimar Ahmet Erkurtoğlu çok teşekkürler verdiğiniz değerli bilgiler için. Sizlere iyi haftalar ve kolaylıklar dilerim.
3: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Değerli izleyenler fokusu noktalıyoruz. Saatleri 14.45'i gösterdi. İş Dünyası programıyla tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.

0: Reklam.
1: Hesabı alabilir miyim?
2: Buyurun.
1: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
0: Reklam.
5: Öncelikli yayın.
6: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
5: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
7: Bloomberg ET Radyo.

Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: 30 dakikanın bugünkü konu Halil İbrahim Kırşan, Türkiye Madencilik Meclisi Başkanı, Çiftay Yönetim Kurulu üyesi. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Şimdi Halil İbrahim Bey, tabii içinden geçtiğimiz süreçte bu kalıbı çok kullanıyorum kaçınılmaz olarak. Çünkü gerçekten özellikle kritik mineraller, madenler üzerinden yaşanan çok ciddi bir rekabet var. Zaten yeni petrol kritik mineraller olarak adlandırılıyor. Dolayısıyla ülkeler arası rekabette aslında şu an gördüğümüz çatışma ikliminde çok ciddi yer tuttuğunu söylesek kimse itiraz etmez diye düşünüyorum. Zaten jeopolitikteki hamleler de yine bu tema etrafından şekilleniyor. Tabii baktığımızda özellikle yapay zeka temasıyla birlikte daha kritik hale gelen bir tema bu. Önemi de azalmayacak gibi duruyor. Yine Çin-ABD rekabetinde de madencilik, işte madenciliğin ulusal güvenlikteki stratejik rolü, konumu ön planda. Biraz bunun üzerinden başlayıp kendi durumumuza doğru gelelim istiyorum. Yani dediğim gibi küresel güçlerin bu rekabeti, bu kaynaklar üzerindeki rekabeti hem küresel anlamda nasıl şekillendiriyor sektörü, hem de Türkiye'nin vizyonunu ve işte bu konudaki stratejik yaklaşımını nasıl dönüştürüyor?
3: Teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Güzel bir giriş yaptınız. Aslında baktığımız zaman insanoğlu doğduğunda kaynak talebiyle doğuyor. Ve bu kaynakları işleyebildiği oranda da hayatına yön verebiliyor, şekli verebiliyor. Dikkat ederseniz çağlara isimlerini veren madenler var. İşte bakır devri, tunç devri, yontma taş devri. Dolayısıyla aslında maden çağa yön veriyor ama insanoğlunun maden nasıl işlediği de çok çok önemli. 18. yüzyılda sanayi devrimine başlayan bir sanayileşme dönemi var. Ve burada 150-200 yıllık bir süreçte kömürün baskın bir rolü var, dominant bir rolü var. Yani 18 ve 19. yüzyılları baktığımızda aslında kömürün yoğun bir şekilde gündemde olduğu, demirle buluşması ve işte buharlı motorların devreye girmesi ve Avrupa'da yayılan refahın artması. Daha sonra 20. yüzyıla geldiğimizde petrol ve doğalgazın hakim, baskın bir rol oynadığı bir çağa doğru evriliyoruz. Ancak 21. yüzyıla girdiğimiz zaman bu tamamen şekil değiştirdi, kalıp değiştirdi. Enerjide paradigma değişti ve küresel iklim, küresel ısınmayla birlikte yeni argümanlar ortaya çıktı. Burada özellikle yenilebilir enerjinin devreye girmesi, elektrikli araçların yaygın bir şekilde kullanıma sokulması, savunma sanayindeki gelişmeler, az önce bahsettiğiniz işte yapay zeka, veri tabanı falan uygulamaları, dijitalleşme, elektrifikasyon gibi uygulamalar tamamen paradigmayı başka bir noktaya çevirdi. Ve geldiğimiz nokta itibariyle aslında baktığımız zaman yeni bir sanayi devrinin tam ortasındayız. Petrol çağının bittiği, elektrik çağı ve keza birlikte bir mineral çağının başladığı bir yöne doğru dünya geliyor. Burada özellikle bahsettiğiniz yapay zeka ve veri merkezleri konusunu bir irdelemek lazım. O da şu: normal genel elektrik talebi normal enerji talebinin 3 katı daha fazla artıyor. Bu şu demek: 24 saat esaslı işte bir çalışma sistemi ve herkesin yaygın bir şekilde dünyada veri tabanlı kullandığı ve yapay zekayı kullandığı bir döneme doğru dünya gidiyor. Ancak burada bu ihtiyaç olan elektriği üretmek yetmiyor. Bunu bir de depolamak lazım. Yani depolamada karşımıza direkt şeyler çıkıyor. Nadir toprak elementleri, işte lityum, kobalt, nikel gibi kritik mineraller. Bunun yanında işte küresel ısınmayla birlikte normal benzinli dizel araçların tedavülden kalkması yerine elektrikli araçların girmesi. Burada da yine hem kritik mineraller hem de işte batarya elemanları yine ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor. Güneş panelleri ve rüzgar gülleri için çok yoğun bir şekilde yine kritik mineralde ihtiyaç var. Mıknatıs olmadan işte rüzgar güllerini üretemiyorsunuz. Elektriğin aksamlı motorunu üretemiyorsunuz. Dolayısıyla eskiden bir birim maden lazımken şimdi belki 6 kat, 9 kat daha fazla maden ihtiyaç olduğu yeni bir döneme doğru gidiyoruz. Burada aslında artık madene sahip olmak da yeterli değil. Bunu işleme kapasitesine sahip ülkeler aldı başını gitti. İşte az önce ifade ettiniz, Çin'in bariz bir üstünlüğü var. Çin bu noktada
2: Yaklaşık ciddi bir üstünlük.
1: %60-70 paya sahip değil mi Çin nadir toprak elementlerinin
2: üretimde çıkarılmasında? %70, rafinasyonda %90'ın üzerinde bir pay var. Dolayısıyla burada Çin aldı başını diyor. Aslında belki burada bir parantez açmak lazım. Çin nasıl bu teknolojiye sahip oldu? Aslında 50'li yıllardan 80'li yılların ortalarına kadar, 85'e kadar Amerika'da Mount Pice madeninde ciddi manada bir nadir toprak elementi üretimi var. Ve dünyaya bu şekilde şey yaptı. Keza Avrupa ülkelerinde de bu üretim var. Ancak burada hem kirlilik nedeniyle hem de işte başka faktörlerden, ucuz iş gücü falan gibi faktörlerden dolayı özellikle General Motors'un bu konudaki işte Mount Pass'taki nadir toprak elementi işleyen madeni Çin'e satmasıyla birlikte o teknolojiyi de oraya transfer etmesi ve Çin'in çok sabırla, akılla bir strateji çerçevesinde 30 yıllık bir periyotla madenden mıknatısa, cevherden mücevhere geçiş noktasındaki o stratejik aklı, stratejik üstünlüğü işi bu noktaya getirdi. Ve burada da haliyle Çin bariz bir şekilde üstünlüğü ele geçti. Şu anda Batı alemi, buyurun.
1: Belki de aynı şeyi söyleyeceğiz. Evet. Yani çıkardığını da Batı rafine etmek için Çin'e gönderiyor artık.
2: Evet.
1: Dolayısıyla bu dominasyon biraz da bu az önce tarif ettiğiniz tarihi sürecin bir sonucu.
2: Kesinlikle. Yani burada nadir toprak elementlerinin üretiminde ciddi sıkıntılar var. Yani işte bir ekmeğin içindeki tuzu nasıl ayıklamak zorsa, bir yayında okumuştum işte kara koyunların içindeki işte pembe dilleri ve siyah dilleri ayırmak gibi çok böyle ekstrem uçlarla, örneklerle verildiği için bunu özellikle sayın seyircilerimizin dikkatine sunuyorum. Hakikaten çok nadir toprak elementi üretmek için çok fazla suya, çok fazla kimyasala, çok fazla enerjiye ihtiyaç var ve kirli bir iş. Dolayısıyla bunu Batı alemi ya işte bir şekilde bunu Çin'e pas edelim, ondan sonra da hallederiz moduna girdi ama şu anda çok pişmanlar. Ve geçmişteki o birikimleri, tecrübeleri hep Çin'e kaydığı için ve Çin'de burada bir tekel oluştuğu için de yoğun bir şekilde aslında Amerika'nın, Avrupa Birliği ülkelerinin yoğun şeyi var. Mesela Ağustos'un ilk haftasında Trump bir kritik mineral masası toplantısı yaptı, çok katılımlı. Ve burada özellikle 2 milyar dolarlık bir paket açıkladı. Enteresandır, 180 milyon dolarlık maden mühendisi eğitimiyle alakalı olarak da bir paket açıkladı. Neden? Beşeri sermayeyi sağlama almak için nitelikli iş gücü, maden mühendisi, jeoloji mühendisi ihtiyacı ve onu da dikkate alarak yeni bir şey yaptı. Aslında bu noktada belki şöyle bir vurgu da yapmak lazım. Çin biliyorsunuz komünist bir sistem ama kapitalist bir yönelimle bu noktaya geldi. Burada devletin aklını, devletin gücünü ve devletin imkanlarını sonuna kadar kullandı. Devlet işin içinde olunca da bu stratejik akıl ön plana çıktı. Şimdi özellikle bu 80'li yıllardan sonraki liberal hareketlerle birlikte kamu üretmesin, özel sektöre pas edelim, özel sektör üretsin mantığı artık tozlu raflara kalktı, geride kaldı. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri en büyük maden üreticisi veya işte planlayıcısı haline geldi. Son 6 ayda 30 milyar dolarlık 3. dünya ülkeleriyle anlaşmalar imzalandı. Daha Ağustos'un ilk haftasında Avustralya ile ilgili mesela, Avustralya ile ilgili 2 milyar dolarlık bir skandinyum anlaşması imzaladı. Burada amaç şu, bakın bu anlaşmayı da özellikle altını çizmem lazım. ABD Savunma Bakanlığı yaptı. Neden? Artık bu konu o kadar önemli hale geldi ki dünyada sadece bir enerji bakanlıklarının, maden bakanlıklarının inisiyatifinden çıktı. Ve özellikle Savunma Bakanlığı kendi hava savunmasının ihtiyaç duyduğu ham maddeleri üretmek üzere inisiyatifi aldı ve ciddi bir kaynak ayırarak anlaşma imzaladı. Burada esas önemli olan nokta şu, skandiyum çok alaşım malzemesi, alüminyumla birleştiğinde çok hafif bir yapı, çok esnek bir yapı ve çok dayanıklı bir yapıyla özellikle uçak sanayinde, havacılık sanayinde çok yoğun kullanılan bir nesne. Dolayısıyla alt geldiğimiz nokta itibariyle özel sektörün inisiyatifine bırakılmayacak kadar stratejik bir alan haline geldi madencilik konusu. Keza bu Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptıklarının yanı sıra Avrupa Birliği ülkeleri de kritik

Federal yasasını çıkardı. Yetmedi. EIT Raw Metallics diye bir yapı kurdu. Onun başına bir genel müdür atadı. Ve şu anda yoğun bir şekilde 3. Dünya ülkeleriyle maden projeleri konusunda anlaşmalar imzaladı.

0: de arz güvenliği ittifakı. Bunları daha fazla göreceğiz gibi duruyor. Tabii bu noktada bizim açımızdan da durum ne gösteriyor? Yani sonuç itibariyle Türkiye gibi yani küreseldeki bu bloklaşma eğilimine bakacak olursak aslında daha ortada hala pozisyonlanan bir konumda olan Türkiye açısından burada doğru strateji ne olmalı? Bir, artık kaçınılmaz bir bu noktada da arz güvenliği ittifaklarını görmeye devam edecek miyiz? Türkiye'nin stratejisi ne olmalı?
1: Çok doğru, değerlendirmenize %100 katılıyorum. Aslında burada dünyayı örnek alarak, dünyanın gittiği yönü de esas alarak Türkiye'nin bir strateji belirlemesi lazım. Ve Türkiye'nin artık klasik bir çerçeveden çıkıp daha fonksiyonel bir yapıya doğru evrilmesi lazım. Şunu ifade etmek istiyorum. Ben maden mühendisiyim. Meslekte 40 yıla giriyorum. Hemen hemen bütün süreçleri yaşadık Türkiye'de madencilikle ilgili. Ancak geldiğimiz nokta itibariyle iyi bir jeolojik yapıya sahip olmak yeterli değil. Çok fazla maden çeşidine sahip olmak yeterli değil. Maden potansiyelinin fazla olması da artık bir anlam ifade etmiyor. Yerin altındaki kaynak bir kaynak olarak duruyor. Bunu ne zaman ki siz bir sanayi teknolojik, sanayi strateji haline getirdiğiniz zaman ve uç ürüne, nihai ürüne, az önce bahsettiğim madenden mıknatısa, cevherden mücevhere geçiş yaptığınız zaman ancak o zaman bir anlam ifade ediyor. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Ciddi manada bir varlığınız olabilir. Ancak burada bir strateji yoksa hiçbir anlam ifade etmiyor. Hatta stratejik pozisyon kazanma dediğimiz önemli bir olgu var. Bir madeni üretmezseniz stratejik diye yerin altında bırakırsınız. Yarın öbür gün ikame bir ürün elde edersiniz ve o ikame ürün o madenin çöp olarak yerin altında kalkmasına vesile olabilir. Dolayısıyla burada Türkiye'nin artık önünde yeni bir yol var. Ve dünyadaki az önce bahsettiğiniz gelişmeleri de dikkate alarak oturup aklımızı başımıza alıp bir yeni yol haritası, bir yeni strateji belirlememiz lazım. Burada özellikle şimdi biz hep nihai ürün, üç ürün lafını sakız ettik ağzımıza ama inanın şu anda halen maden kanununda uç ürünün tanımı yok. Tesis şartlı ihaleler yapıyoruz ancak uç ürün kanununda yer almıyor. Dolayısıyla bizim yeni dönemde oturup bir işte madenimiz var, keşif yaptık, bulduk. Bunu çıkardık yerin üstüne, konsantre ettik, zenginleştirdik. Bu yetmiyor. Bununla ilgili olarak nihai ürün dediğimiz metale dönüştürme noktasında bir yöntem belirlememiz lazım. Bu da yetmedi. Artık özellikle bu nadir toprak elementlerinin dünya gündemine girmesiyle beraber birlikte işte cep telefonlarından bilgisayar çiplerine ve işte dronlara, işte MR cihazlarının üretimine kadar. İşte biz Türkiye'de mesela tok üretiyoruz. Bunun batarya ham maddesini nasıl temin edeceğiz onu konuşmamız lazım. Savunma sanayinde muazzam bir atılım yaptık. İyi bir noktaya geldik. Bunların ihtiyaç duyduğu, savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu işte nadir toprak elementleri, mıknatıslar, ondan sonra kobaltından grafitine ve diğer elementlere kadar, nadir toprak elementlerine kadar hangisine ihtiyaç duyuyoruz onları önümüze yol haritası olarak koymamız lazım. Bu da yetmez. Artık maden konusu sadece Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın uhdesinde olan bir konu olmaktan çıkıp Milli Savunma Bakanlığı'nın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ve diğer ilgili birimlerin koordineli bir şekilde bir yeni bir yol haritası belirlemesi lazım. Bu noktadan hareketle ben şunu ifade etmeye çalışıyorum sayın seyircimize. Türkiye'nin ciddi bir jeopolitik jeolojik çeşitliği var. Jeopolitik açıdan son derece kavşak noktasında, bir tarafta aşağıda Afrika, Orta Doğu, yukarıda Kafkasya ve Balkanlar. Ve orta koridorun üzerinde yer alıyoruz. Orta koridor ülkelerinde mesela Özbekistan'da ve diğer Orta Asya ülkelerinde çok ciddi maden potansiyeli. Neden biz bir cazibe merkezi olarak konumlanmayıp ve bu bahsettiğim aşamaları kapsayacak şekilde bir madencilik strateji, sanayi strateji belirleyip ona göre bir yapıyla hareket etmiyoruz, edemiyoruz. Bunun mutlaka şey yapması lazım. Ben kesinlikle bunu söylerken ne Enerji Bakanlığımızın yaptığı çalışmaları, ne Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yaptığı çalışmaları asla eleştirmiyorum, yermiyorum. Ancak burada yeni yapıya uygun olarak bir ulusal strateji, kritik stratejik mineral listesi ve yapıldı. Bunun güncellenmesi, gün ihtiyaçlarına göre yeniden revize edilmesi. Bu da yetmez, bir ulusal kritik mineral stratejinin belirlenmesi ve bütün bunları yapacak çerçevede de bir kritik mineral başkanlığı mı olur, kritik mineral enstitüsü mü olur, kritik mineral ham maddeler kurulumu olur. Bunun üst seviyeden, üst perdeden kurgulanıp aşağı doğru bu yapının hayata geçirilmesi gerekir. Aslında bu noktada çok sayıda çalışma var. Yani işte üniversiteler, TENMAK, MTA, Etimaden, işte birçok ASPİLSAN, ASELSAN gibi işte havacılık kuruluşları falan. Bunların koordine edilmesinde de işte bu yapı, kurulacak yapı ciddi manada fonksiyon görür Zeynep Hanım.
0: Şimdi şunu somutlaştıralım isterseniz. Yani bizim kaynak potansiyelimizle teknolojiye hazırlık seviyemiz arasındaki makas ne kadar açık?
1: Çok geniş.

0: Çok açık. Yani biz yıllarca, ben bir öz eleştiri yapayım, madencilik sektöründe maden çeşitliğimizin fazlası, çeşitlilikle övündük. Evet, Türkiye'de 90, dünya ticaret yapılan 90 madenin 70 tanesi var, 60 tanesini ticaret yapıyor. Bu ciddi, bariz bir üstünlük. Bor gibi, feldspat gibi, mermer, doğal taşlar gibi, işte krom gibi bazı madenlerde bariz üstünlüğümüz var.
1: Bunlardan ciddi ihracat rakamlarında da bu belirgin
0: 6-6,5 milyar dolarlık bir ihracatımız var. Bunun 2 milyar dolarlık kısmı doğal taşlardan, işte 2 milyar dolarlık kısmı metalik madenler, 1 milyar küsur da kısmı da endüstriyel ham maddelerden geliyor. Aslında yeteri kadar bir katma değer üretiyoruz, ancak bu yetmez. Bu noktada kesinlikle az önce ifade ettiğim tarzda yeni bir yapıyla hareket etmemiz lazım. Bu Avrupa mesela bir merkez olabilir solumuzda. Sağımızda işte Orta Asya ülkeleri, Afrika ülkeleri ve bizde de ciddi bir maden potansiyeli var. Biz bunları oturup bir merkez haline getirip burada Çin'in az önce işte öre öre getirdiği bir strateji çerçevesinde 30-40 yıllık bir stratejik akılla nasıl bir noktaya geldiyse bizim de bu kurguyu şimdiden yapmamız lazım ki yarın öbür gün geç kalmayalım. Yoksa biz işte savunma sana ihtiyaç duyduğu ham maddeleri Çin'e bağımlı bir şekilde şey yaparız. Çin şeye bastığı anda, ben satmıyorum dediği anda bizim ekonomi durur. Bakın, yapılan bir enstitü raporunda çarpıcı bir şey var. Çin şu anda düğmeyi kapatsın, işte ben ihracatı, nadir toprak element ihtiyacını kapatıyorum desin. Amerika'nın ve Avrupa ülkelerinin yıllık şeyi 6-6,5 milyar dolara tekabül ediyor kaybı. Dolayısıyla bizim bu noktada, özellikle savunma sanayindeki bu muhteşem gelişmeler karşısında, işte otomotiv sanayindeki bu gelişmeler çerçevesinde ve diğer alanlarla ilgili olarak işte MR'ımızı üretiyoruz, neyse bunların ihtiyaç duyduğu ham maddeleri bir master plan çerçevesinde belirleyip ona göre de yeni bir yapıyla hareket edip ona göre yeni bir konsept, yeni bir strateji belirlememiz önem arz ediyor.
1: Şimdi burada peki yani bizim böyle entegre bir işte rafinaj ve işte az önce söylediğiniz uç ürün fabrikası kurulması noktasında somut adımlar neler?
0: Aslında şöyle, Eti Maden kamu kuruluşu olarak bakacak olursak şu anda eskiden boru ham olarak satıyorduk Zeynep Hanım. 20 dolara üretip 200 dolara satıyorduk, para kazandığımız şey yaptı. Evet, yılda 300-350 milyon dolarlık bir ihracatımız vardı. Ancak haklarını teslim edelim Eti Maden ve Enerji Bakanlığı yetkililerine, teşekkür ediyoruz. Şu anda 1.3 milyar dolar, belki bu sene 1.5 milyar doları bulacak ihracatımız. Neden? Çünkü o ham halde satmaktan vazgeçtik. Bor türevleri ve bor kimyasallarına dönüştürdük ve bu katma değer 5'e katlandı ve ciddi manada bir şey yaptı. Bununla da yetinmiyor şu anda Eti Maden. Bor alaşımları üretmeye başladı. Keza işte sodyum bor hidrürden işte yeni hidrojen kaynakları üretmeye dönük çalışmalar var. Bu manada şu anda tesis bazında çalışmalar var ve bunlar da katma değeri yüksek ürünler. Bu güzel gelişmeler, bunları kamu tarafında şey yapmamız lazım. Keza savunma sanayinde de işte bahsettiğimiz Aspilsan, Aselsan, Havelsan gibi kuruluşlar da ciddi manada şu anda yatırım noktasında arayışlar içerisindeler. Ancak yine altını çiziyorum, bu yetmez. Artık devletler, kamu otoriteleri bu işte bir şey oldu, bir düzenleyici, regüle edici bir yapıya kavuştu. Burada devletin ciddi bir strateji belirleyip bahsettiğimiz bir bütün kuruluşları koordineli bir şekilde bir araya getirip ve önümüzdeki 30-40 senenin ihtiyacını belirleyecek tarzda yeni bir yapıyla hareket edilmesi önem arz ediyor. Çünkü artık bu şekilde bir madencilik anlayışıyla bizim ülke olarak bir noktaya gelmemiz mümkün değil. Zengin kaynakların fakir bekçileri oluruz ve orada etrafımızda döneriz. Yani düşünün, bir bakır madenini biz 14 bin dolara alıyoruz tonlu. LME borsasında şu anda 14 bin dolar seviyesinde. Biz bakırı, ciddi manada bakır üretimimiz var. Ne yapıyoruz? Samsun'daki izabet tesisi hariç işte %23'lük konsantreye dönüştü, 25'lik konsantreye dönüştürüyoruz ve 3.000-3.500-4.000 dolar seviyesine satıyoruz. 14 bine geri dolara geliyoruz. Kromda keza bir ferrokrom kapasitemiz var. Bu noktadan ciddi manada katma değeri elde etmemiz lazım. Orada bir patinaj var, durum var. Bütün bunların bir dediğim gibi bir koordineli bir şekilde, yani traderlara alan açmadan bakır üretimi yaptı konsantreler. Bölgesel bir hap yapılır, merkez yapılır. Orada konsantre toplanır ve uygun bir yerde bir izabet tesisi, metal tesisi kurulur ve o şekilde hareket edilir. Eskişehir'deki nadir toprak elementi sahamız, yani şu anda literatüre girmemiş, uluslararası bir standarda bağlanmadığı için, ama Çin'den sonra, Çin'in Bayanobo sahasından sonra 694 milyon tonda dünyanın ikinci büyük nadir toprak elementi sahası. Dolayısıyla biz bu noktada da şu anda Enerji Bakanlığımızın çok ciddi çalışmaları var. İşte laboratuvar ölçekte olumlu neticeler alındı. Pilot tesis devam ediyor.

0: Beylikova'daki mi?
1: Beylikova'daki tesis şu anda inşallah %99.99 saflıkta ürün üretecek noktaya geldiğim zaman, endüstriyel ürün ürettiğim zaman oradan ciddi bir katma değer oluşacak. Dolayısıyla bu değerlerin farkında olarak yeni bir yapıyla yeni bir sistemle
0: mesela Beylikova'nın sisteme girmesi ne kadar zaman alır?
1: Aslında az önce ifade ettim, şu anda ABD özellikle Çin'e kaptırdığı teknolojiyi geri kazanma noktasında okuduğumuz yayınlardan 3-5 sene içerisinde bu aradaki farkı kapatırız gibi yorumlar var. Kimisi diyor ki ya yeni maden bulacaksın 10-12 sene, işte 15 sene falan. Hayır, bu mevcut teknoloji onlarda olduğu için Japonya'dan, Güney Kore'den, Avustralya'dan müşterek hareket ederek bu teknoloji, rafinasyon teknolojisini elde ettikleri zaman 3-5 sene içerisinde bunu şey yaparlar. Bizim de bu noktada özellikle Eskişehir Beylikova'daki nadir toprak yeme sahasını endüstriyel ölçekte ürün üretecek boyuta getirmemiz için bahsettiğimiz bu Avrupa'nın, Batı'nın ve Uzak Doğu'nun gelişmiş ekonomileriyle mutlaka işbirliği anlaşmaları yapmamız lazım. Master doktor öğrencilerini göndermemiz lazım ve bu teknolojiyi mutlaka bizim yakalamamız lazım ki bu büyük yatağı hayata geçirebilelim.
0: Peki. Aslında yani bu söylediğinize bir ek olarak, yani az önce dedik ya küresellikteki madencilik eksenindeki bloklaşma diye, aslında Türkiye'nin her iki tarafta da nasıl diyelim stratejik ilişkileri olduğunu söylemek mümkün. Bu da belki de ayrıcalıklı kılınan ülkelerden biri olma pozisyonunu da bu konjonktürde getiriyor aslında Türkiye'ye diyebilir miyiz?
1: Çok doğru. Yani aslında baktığımız zaman Avrupa'nın yanı başında olmamız bir kere bariz bir üstünlük, ciddi bir üstünlük. Ve işte Amerika ile müttefiklik anlaşmamız var. Avrupa Birliği ülkeleriyle işte gümrük birliği anlaşmamız var. Bu çok bizi ön plana çıkarıyor ve elimizi güçlendiriyor. Keza işte Enerji Bakanımızın işte Japonya, Uzak Doğu'ya yaptığı seyahatlerde de bu konular gündeme geliyor. Ve inanın bu eğer nadir toprak yeme sahasının teknolojisini biz kısa zamanda bunu yakalayıp hayata geçirebilirsek önümüzdeki 5-10 sene içerisinde bu sahayı rahatlıkla üretime almak için hiçbir sebep yok yani.
0: Peki. Halil İbrahim Kırşan, çok teşekkür ediyorum katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için. 30 dakikanın konuğu Top Türkiye Madencilik Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kırşan'dı. Kendisiyle madencilik küresel anlamda ne ifade ediyor, daha doğrusu ne kadar kritik hale geldi, özellikle bu kritik mineraller üzerinden yaşanan bloklaşma ve Türkiye'nin konumunu tartışmaya çalıştık. Burada noktalayalım programı. Birazdan Sadi Uzunoğlu'yla Aile Ekonomisi var. Az sonra görüşelim.

0: Amber TT Radyo. Öncelikli yayın.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklam. Garanti BBVA.
3: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
4: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA mobille yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
6: Güler yüz arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Reklam.
0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
2: Merhaba, Aile Ekonomisi'ne hoş geldiniz. Profesör Sadi Uzunoğlu yayına eşlik edecek. Hoş geldiniz hocam.
3: Zeynep, merhaba, iyi yayınlar.
2: Teşekkür ediyorum, sağ olun. Şimdi bugün biraz bireysel krediler üzerinden sizinle konuşalım. Merkez Bankası'nın da gündemindeydi son enflasyon raporu toplantısında. Yani tabii Merkez Bankası burada atılan makro ihtiyati adımlar sayesinde talep koşullarının dezenflasyon sürecine sağladığı desteğin belirginleştiği mesajını verdi. Şimdi biz tabii aile ekonomisi ekseninden bireysel kredilerdeki görünüm ve aile bütçesine etkisi nasıl kullanılmalı? Hala doğru bir stratejisi var mı? Hani yüksek maliyetli bir ortamda bireysel kredi kullanımının riskli mi, çok mu riskli, ne dersiniz?
3: Zeynep, bu gerçekten şu anda genel olarak toplumda da bilinçli veya bilinçsiz kullanımları bir tarafa atarak söylüyorum. Toplumda ciddi bir problem. Çünkü herhalde bireysel krediler dediğimiz zaman şu anda 44,5 milyon insanın bir kere kredi kartı, KMH veyahut da diğer bireysel krediler, konut krediler de dahil bunun içinde tabii ki borçlu olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Yani 44,5 milyon kişi bir kere bireysel kredi kullanıyor. Bu çok ciddi bir rakam. Burada hepsi tabii ki tahsili gecikmiş alacaklar dediğimiz bizim ödenmeme durumu olmuyor. Örneğin 2004 yılında 1.4 milyon insan ödeyememiş. 2025'te bu 1.6 milyona yükselmiş. Mesela ilk 5 ayda 760 bin kişi borçlarını ödeyemiyor. Ve bu konuda da yasal veya idari takip altında bulunuyor. Bu çok ciddi bir problem. Yani bu tabii ki kullanımın çeşitli nedenleri var. Gelir yetmediği için kredi kartını kullananlar var. Yani onu altını çizelim özellikle. Artık gelirler harcamaları karşılamaya yetmiyor. İdare edemiyor ve kredi kartını bir dengeleyici olarak kullanan veya KMH'ı, ihtiyaç kredilerini dengeleyici olarak kullananlar söz konusu. Bir diğeri de çok ciddi bir bilinçsizlik söz konusu. Özellikle kart kullanımında çok ciddi bilinçsizlik söz konusu. Buna yönelik olarak biliyorsun adımlar atıldı. Yılın başında 48 ay taksitlendirebilirsiniz dediler. Yeniden yapılandırabilirsiniz borçlarınızı dediler ama 3 aylık bir süre tanınmıştı. Şimdi artık o sürekli bir durumu ifade etmiyor veyahut da sürekli olarak algılamamak gerekiyor. Bu tür aradaki verilen bu taviz diyelim veyahut da ödeme zorluklarını ortadan kaldırmaya yönelik kararları. Bunları sürekli işleyen bir sistem olarak bir kere düşünmememiz gerekiyor. Bir diğer taraftan sadece bu 1.6 milyon kişi veya işte 760 bin kişi ödeme güçlüğü içinde ama şu anda varlık yönetim şirketlerinde borcu takip edilen 3.7 milyon insan var. Yani bu çok ciddi bir rakam. Dolayısıyla işte gelir yetersizliği, çeşitli nedenler, bilinçsiz harcama gibi birçok faktör maalesef bu kredi kartı ve bireysel kredileri şu anda ödenemez hale getirmiş durumda Zeynep. Dolayısıyla bizim çok iyi planlama yapmamız lazım. Bu borçlardan adım adım kurtulmanın yollarını bulmamız lazım. Çünkü eğer kredi kartında veyahut da işte nakit çekimi var biliyorsun kredi kartında veyahut da KMH dediğimiz kredili mevduat

0: hesabını kullanma. Şimdi bunları kullandığınız anda çok ciddi bir maliyet yükü geliyor. Neden? Çünkü gecikme olarak bakıldığında %4,25 bunun faizi. Şu anda yasal faiz 4,25. Şimdi nakit ve KMH'larda, nakit avans ve KMH kullanımı durumunda. Şimdi bunun üzerine bir de BSMV ve KKDF geliyor. Faizin %30'u kadar bir yük geliyor. %15 BSMV var, %15 de KKDF var. Kaynak kullanım diye, top diye bir fon yükü geliyor. Şimdi 1,3 bunun üzerine eklediğimiz zaman bu 4,25'lik faiz 5,525'e geliyor. Yani biz 4,25'te ne olacak işte öderiz bu faizi derken aslında fiili olarak uygulanan 5,520. Bunun yıllık basit faizi 66,3 yapar. Aslında her ay ödediğim için bunun maliyeti aslında bileşik faiz cinsinden maliyettir. %90,66'ya gelir bu maliyet. Çok ciddi bir rakam. Düşünün. Yani 4,25 diye başladık bakın veyahut da yıllık 66,3 diye başladık. Oysa bunun bileşik faiz cinsinden maliyeti %90,66. Peki gecikme durumunda ne uygulanıyor? Bu nakit avans KMH'da çektiğinizde 4,25, gecikme durumunda 4,55 uygulanıyor. Yani 4,25 değil 4,55. 4,55'in bileşiğini hesapladığımda 99,29'a geliyor Zeynep. Yani çok ciddi bir faiz maliyeti var burada. Şimdi bireysel kredilere de bakıyorum. Şöyle bir internette çeşitli sitelerden bankaların rakamlarına da baktım. Bugün bireysel kredi dediğimiz zaman 3,19'da başlıyor. Acil ihtiyaç ve hatta hızlı kredi adı altında 6'lara kadar giden aylık faiz oranı. Bunun bir de BSMV ve KKDF'si var. Yani bu faizin üzerinden %30'da bunlar ödenecek. Yani bireysel kredi deyip geçmeyelim. Bunun ana para üzerinden binde beş, işte örneğin 100 bin lira bir kredi kullanıyorsan yaklaşık 575 lira bir kere işte dosya masrafı adı altında sizden bir para kesin. Şimdi 575 az değil. Bir de sigortası giriyor işin içine. Çünkü bireysel krediye başvurduğunuz zaman işte sizi bireysel sigorta yapalım veyahut da ferdi kaza sigortası yapalım, işsizlik sigortası yapalım gibi çeşitli teklifler de geliyorlar. Onun maliyeti de yaklaşık 1.000 TL'ye yaklaşıyor. Dolayısıyla bu maliyetler hızla ne yapmaya başlıyor? Katlanmaya başlıyor. En düşük faizle bugün 3,19'da kredi kullanırsın. 3,19 kredi. Ama BSV ve KKDF'e bindiğin zaman 4,147 olur. %30 eklediğinizde. Yani yıllık %49,76 gibi görünüyor. Ama bunun bu 575 TL'yi de dikkate alırsak maliyet 50,64'lere yükseliyor. Bileşiğe 64,65. Şimdi bunu bir ailenin kaldırabilmesi ki gelirlerdeki artış belli işte asgari ücret ve zam yapılmadı. Genel olarak ücretlerde bir düzeltme kamu hariç yapılmadı. Dolayısıyla bu kadar yüksek bir faiz yükünü ödemesi çok kolay bir şey değil Zeynep. Bilmiyorum yani şeyi ortaya koyabildim mi? Yani
1: Gayet.
0: olayın faiz boyutunu ortaya koyabildim mi?
1: Koydunuz hocam. Şimdi peki o zaman yani mevcut durumda hani borçlanarak tüketim yapma, varlık edinme meselesi yani pek mümkün bir tablo olmaktan çıkıyor mu?
0: Evet, çıktı. Çünkü faiz maliyeti çok yüksek. Şimdi faiz düşük olur, negatif reel faiz olur. Yani enflasyonun altında bir faiz oranı olur. O zaman ben bunu bir enstrüman olarak kullanacağım dersin. Yani bunu anlarım. Ama enflasyonun çok ötesinde 25'te 30 civarında bir enflasyon var. Ama en düşük kredi oranıyla, faiz oranıyla kullandığın zaman maliyetin %64'lerde.
1: Peki hocam, yani önümüzdeki dönemde faizler bir yerde hani yönünü aşağı çevirecek ya.
0: Evet.
1: Dolayısıyla o gevşeme trendi başladığında bu kredilerin yapılandırılması meselesi hani ne kadar kompanse edici olabilir? Hani refinansman imkanları noktasında ne demek lazım?
0: Yani çok kolay değil. Neden çok kolay değil? Eğer olağanüstü bir şey olmazsa, yani seçim diyelim işte zamanında yapılmak daha öne çekilirse, orada biraz faizlerde bir gevşeme bekliyoruz. Yani biraz daha parasal genişleme bekliyoruz. Ama onun dışında %30'lara oturmuş bir enflasyonda faiz oranlarında çok hızlı bir düşüş bir kere beklememek lazım. Bir de erken kapatma cezası dediğimiz cezalar var biliyorsunuz. Konut kredilerinde de aynı şey geçerli. Taşıt kredilerinde de geçerli. Birçok kredide erken ödemeyle ilgili ek ceza ödemesi var. İşte o zaman da hani ne kadar faiz düşerse ancak başa baş noktasını, yakalarım noktasını hesaplamamız lazım. Onu da başka bir gün hesaplayalım istersen. Yani faiz kaça düşerse bizim bu avantajımız ortaya çıkar. Şu anda hani böyle afaki bir şey söylemek istemiyorum. Ama bu çok kolay bir şey değil. Buna güvenerek bence bugün dengemizi bozmamızın bir anlamı yok. Çünkü özellikle kredi kartı, bakın kredi kartı öncelikle bir ödeme aracıdır. Ve çok gereklidir. Bakın çok gereklidir. Yanınızda para taşıyacağınıza, onun riskini alacağınıza ödeme aracı olarak kredi kartını ne yaparsınız? İşte kullanırsınız. Son derece önemli. Ama biz bunu bir krediye dönüştürürsek, kredi kartı pahalı bir kredi, pahalı bir borçlanma aracıdır. Bunun bir kere altını çizmemiz lazım. Yani kredi kartı kullanmayın falan demiyorum, iptal edin falan demiyorum. Böyle bir şey diyemem çünkü kendim de kullanıyorum. Ama bunu bilinçli ne yapmak gerekiyor, kullanmak gerekiyor. Şimdi şunu iyi düşünelim Zeynep. Eğer ekstreni tamamen kapatabiliyorsan kredi kartını kullanın. Hiçbir problem yok. Yani ben ekstrelerimin hepsini, yani vadesi geldiğinde borcumu takip ediyorum. Vadesi geldiğinde de hemen bunu ödüyorum. O zaman hiçbir problem yok. Ekstreni tamamen kapatabiliyorsan kullanırsın. Ama hepsini kapatabilir miyim diye bir soru sordum kendime. Ya bunun acaba hepsini ödeyebilir miyim? Hayır dediğin zaman aslında yüksek faizli bir kredi kullanmaya başlıyorsun demek. İşte burada çok iyi düşünmen lazım. Peki ne yapmamız gerekiyor? Hocam ya asgarisini ödesek ve bu şekilde halletsek olur mu? Hayır, asgarisini ödemek borcu bitirmez. Yani asgari, yani kredi kartının ben asgarisini ödeyerek hallederim bu işi dersen olmaz. Sadece yasal gecikmeye hemen düşmenizi engeller bu. Yani yasal gecikmeye daha geç düşersin. Ama önünde sonunda mutlaka düşersin bu yasal gecikmeye. Birincisi, bir kere bunun altını çizmemiz lazım. İkinci nokta şu. Harcama limiti verildiğinde o harcama limiti bizim gelirimiz değil. Ama yani bizim gelirimiz gibi bakmamamız lazım harcama limiti. Ve şunu çok iyi görmemiz lazım. Biz genelde net gelirimizin %30'unu geçmememiz lazım. Bu özellikle kredi kartı kullanırken net gelirimizin %30'unu aşmayacak harcamalar yapmamız gerekiyor. Veyahut da şöyle bir örnek verebilirim. Eğer kiranız veya konut taksitleriniz veya diğer borç taksitleriniz hepsini topladınız. Eğer net gelirinizin yaklaşık %50'sine ulaşmışsa, bakın kira veya kirada oturmuyorum, ben konut aldım, konut efendim taksiti veyahut da artı bir de diğer taksitlerim de var, onları da ekle. Net gelirinizin %50'sine yaklaşıyorsa artık yeni borçlanma yapmayı bırakın. Yani yeni borçlanma yapamayız bundan sonra. Çünkü sarmala girer. Buna çok ne yapmamız gerekiyor? Dikkat etmemiz gerekiyor. Onun için yani mesela düzensiz geliri olanlar özellikle çok zorlanıyorlar bu konularda. Bazen yüksek geliyor geliri, bazen düşüyor. Mevsimlik olarak değişebiliyor. Onun için 12 aylık ortalamalara bakarak biz gelirimizi ne yapmamız lazım? Hesaplamamız lazım. Demek ki burada limite bakıp da bu benim gelirim diye sonuna kadar bunu harcamaya kalkmayacağız. Bir başka problem de şu. Taksit süresi bir kere ürünün kullanım süresiyle uyumlu olması lazım. Yani şöyle düşün, ya yazın ben tatile gittim, ya işte gelecek yıl kışında hala tatil taksitini ödüyorum. Yani anlatabildim mi? Yani bu noktaya geliyorsan o zaman yani başka bir çözüm bulacaksın. Yani demek ki gelirin yetmiyor senin. Tatil yapıyorsun ama sen bu dengeni iyice bozuyorsun. Bu yöntemle. Dolayısıyla telefonun eskiyor ama hala taksit ödüyor. Yani burada bir uyum olması gerekiyor. Onun için bilinçli bizim ne yapmamız gerekiyor? Düşünmemiz gerekiyor. Taksitlerde de en büyük problemlerimizden bir tanesi şu. Ya hadi işte taksit yapalım mı dediklerinde peşin fiyatı nedir? Taksitli fiyatı nedir? Bunu iyi görmemiz. Biz ona bakmıyoruz. Genelde yapıyor musunuz taksit? Hadi yapalım diyoruz. 6 taksit yapalım. 4 taksit yapalım diyoruz. Oysa onun üzerine BSMB'si, KKDP'si, faizi, her türlü yük binmeye başlıyor. Dolayısıyla bunu çok önemsemek lazım. Hangi taksiti ödeyebilirim? Peşin fiyatıyla taksit fiyatı arasındaki fark nedir? Bunun mutlaka ve mutlaka iyi analiz edilmesi gerekiyor. Yani demek ki biz toparlarsam konuyu genel olarak biraz uzun konuştum Zeynep. Ama bir kere her ay asgariyi ödemek sizi borçtan kurtarmaz. Birincisi. Eğer asgarisini ödüyorsan senin problemin başlamıştır. Yani erken uyarı sinyallerini iyi almamız lazım. Artık asgarisini ödemeye başlamışsan borçlulukta ciddi bir noktaya doğru gidiyorsun. Asgari, hele hele asgari tutarı başka bir karttan veya kardeştan karşılıyorsan ciddi bir problem ortaya çıkmış demektir. Yani bu senin en önemli problemin olmaya başlamıştır. Veyahut da ekstra tarihlerini gözden kaçın. Bu da çok riskli bir şey. Çünkü orada ne yapıyorsun? Hemen gecikmeye girmeye başlıyorsun. Ve biraz da unutursan, gecikirsen kredi notunla ilgili de problem yaşıyorsun. Mesela asgari süre ödüyorsun ama borcunun tamamını bilmiyorsun. Ne kadar kredi kartı borcun var toplamda bunu bilmiyorsun. Bu da başka bir problem. Yani bunu da bazen soruyorum, asgarisini ödeyerek kurtarır mıyız hocam diyorlar. Peki ne kadar borcum var diyorum. Önce bir onu yapalım. Hani nasıl bunlar kurtulmaz diye. Tabii ki şunu yapacağız. Hani nereden bulacağız? Öncelikle bir kere harcama disiplinine bakmamız lazım. Yani gelirlerimiz belli yani. Geliri artırmak artık çok da mümkün değil. O zaman harcamalarımızı kontrol edeceğiz. Ve eğer birazcık artırabiliyorsak en yüksek faizli borçtan başlayarak bunu kapatmaya çalışacağız. Bir de market ve faturaları sürekli taksitlendirme ihtiyacı veyahut da o noktaya gelmişsen orada da problem başlamış demek. Yani bu ciddi bir problem. Dolayısıyla kredi bir kere bittiği zaman, kredi taksitlerin bitti. Hemen yeni bir taksite başlıyor. Bunları yapmamak lazım. Hele hele, geçenlerde bunu yaptık biliyorsun. Kredi kartından para çekip veya nakit avans çekip veya da işte KMF'den para çekip altın alalım, kripto alalım. Yani belli bir şeye uyuyor ya, belli dönemlerde yükselme her gün yükseliyor. Ah şunu alsaydım, bugün yükseliyor. Ertesi gün de yükseldi. Orada işte tutamıyoruz kendimizi ve çok

0: yüksek maliyetli bir borca girip bunları alıyoruz. Daha sonra da tabii bir çöküş durumunda çok ciddi bir borçla karşı karşıya kalabiliyoruz. Yani onun için çok bilinçli kredi kartında krediyi de lütfen bilinçli kullanalım. Yani gerçekten ihtiyaçlarımızı karşılamak için onu kullanalım. Yoksa bir sarmalın içine girdiğimiz zaman bu girdaptan kurtulmamız söz konusu oluyor. Biraz başlangıçta da söyledim. Bakın 3.7 milyon insan, 3 milyon 700 bin insan şu anda varlık yönetim şirketleriyle boğuşmak durumunda kalıyorlar. İşte bankalarda yeniden yapılandırma telaşı içinde oluyor. Onun için daha bilinçli gerçekten davranmamız gerekiyor özellikle.
1: Hocam 1,5 dakika kaldı. Şunu sorayım son olarak kısaca. Hangi senaryoda maliyetine bakılmaksızın kredi kullanılabilir sizce?
0: Yani acil durumlarda tabii ki mecbursun. Yani burada çünkü eğer arkadaşınla ailen herhangi bir birikimin yoksa ve acil bir durum, örneğin sağlıkla ilgili acil bir durum ortaya çıktı. Ne yapacağız? Yani kullanmayacak mı?
1: Biraz bunu şu mantıkla da sordum hocam. Yani tabii, hani bir patikaya ilişkin bir sinyal verildiğinde ya da refinansman imkanlarıyla ilgili bir yani bir metriye bakmak anlamında sordum. Tabii acil durumda yapacak bir şey yok. Hepimiz kullanırız evet, da.
0: Evet. Yani aslında çok biraz önce söylediğim erken uyarı sinyalleri vardı. Hani her ay asgarisini ödüyorsan zaten yandın. Kredi borçlarını kredi kartından çekip veya başka bir karttan çekip veya nakit avans tamamen çekip kapatıyorsan zaten buralarda erken uyarı sinyali başlamıştı. Dolayısıyla artık senin için durum acildir bundan sonra. Yani burada çanlar çalıyor demektir Zeynep.
1: Peki hocam, çok teşekkür ederim, sağ olun. Aile ekonomisini Profesör Sade Uzunoğlu ile beraber yaptık. Burada noktalıyoruz programı. Ben 14'te piyasa hattıyla geri geleceğim. Görüşürüz.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
0: Reklam.

0: Fon Saati'ne hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Yanımda da görebileceğiniz üzere ekip arkadaşım Bloomberg KT araştırma analisti Elif Cansever'le bu hafta Fon Saati'nde birlikteyiz. Ağustos'un da yarısını geçtiğimiz cuma itibariyle geride bıraktık ve ikinci yarısına başlangıç yaptık. Bugün özelinde geçtiğimiz haftadan itibaren izlediğimiz seyrin bir miktar daha tırnak içerisinde törpülenmişine en azından açılıştan itibaren izler durumdayız. Ama tabii haftanın devamında bizi neler beklediğini hep beraber bekleyip öğreneceğiz. Lakin her pazartesi olduğu gibi yaklaşık 2,5 senedir Fon Saati'nde fon dünyasına yine varlık sınıfları bazında bu kez Bloomberg KT araştırma gözüyle bir miktar daha hem geride kalan zaman diliminde 2026'nın hem de önümüzdeki kalan bizi bekleyen süreç içerisinde neler bekliyor bunu bir rapor ışığında konuşacağız. Raporu hazırlayan Mitsubishi Bank ve özellikle geçtiğimiz haftadan itibaren çok da içerisinde fazlaca görsel grafik açısından zenginlik olduğu için sosyal medyada da oldukça popülerdi. Bunu biraz daha fon perspektifinde siz değerli izleyicilerimize her zaman olduğu gibi Bloomberg KT farkı ve ayrıcalığıyla sunmaya çalışacağız. Elif hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Aslında ikimiz de hoş geldik. Öncelikle şunu sorarak başlayayım. Raporun içerisinde tabii çok zengin doğum oranlarından tutalım. Politik anlamda da kullanabileceğimiz birçok argüman ve bunu dönük olarak görsel özellikle zenginlik var ama fon dünyasına uyarlayabileceğimiz bu yılın temasını anlatan senin dikkatini çekenler neler? Ardından biraz daha fonla ilgili detaylara geçeriz.
1: Rapor tabii ki de oldukça detaylı bir rapor. Senin de söylediğin gibi doğum oranlarından işsizliğe, buradan para politikalarına, oradan da gidip de ülkelerin ülke bazlı ayrışmalarına kadar her şeyi içeriyor. Ama biz aslında bir miktar daha bugün seninle büyümeden başlayarak, büyüme verilerinden başlayarak hem 2026'da çok stresli bir yıl geçirdik küresel anlamda. Birazcık bunları değerlendirip fon piyasalarına nasıl yansıdı şu an küresel piyasalarda, küreselden başlayarak Türkiye ölçeğinde fon piyasalarında neler oluyor? Bir miktar daha onlara bakmaya başlayacağız tabii ki de ama istiyorsan küresel taraftaki büyümeyle başlayabiliriz.
0: İlk grafiğimizde zaten o var. Tahminimce Elif onun üzerine konuşacak. Bu yıl büyümenin ahvali çok da parlak değil zaten. Salgından itibaren belki baz etkisiyle toplandığı yıllar olmuştu ama büyümenin tabii fonlar açısından ifade ettiği anlamda var. Onu da senden dinleyelim bu yorumla beraber.
1: Tabii ki. İlk önce grafiğimizi anlatarak başlayalım. Grafiğimiz öncelikle 2026'nın ilk 7 aylık performansını değil de beklentilerini gösteriyor bize. 2026'da küresel piyasalarda nasıl bir büyüme bekliyoruz onu gösteriyor. Mavi olan ülkeler %2'nin üzerinde büyüyenler, pembe olanlar %0 ile 2 arası büyüyenler. Koyu kırmızı olanlar ise ki orada özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'ni görüyoruz. Bir miktar daha küçülenler ve dağılıma baktığımızda da net coğrafi bir ayrımı gördüğümüzü söyleyebiliriz. Gelişmiş dünya tarafından neredeyse tamamen pembe bir dağılım görüyoruz. Euro bölgesinde %0.7, Japonya'da %0.5 ve İngiltere tarafında %1, Kanada'da ise %0.7'lik bir büyüme gösteriyor. Rusya'da %0.2 ile neredeyse tamamen durma noktasına gelmiş durümde. Burada Amerika %2.3. Burada hemen Türkiye'yi de pay biçmem gerekiyor. Çünkü Türkiye'de burada raporda verildiği üzere %2.3 seviyesinde. Yani Amerika ile beraber ortak payda da olduğumuzu söyleyebiliriz. Doğu tarafına baktığımızda ise apayrı bir senaryo görüyoruz. Oradaki büyümeler yukarı seviyelerde. Hindistan'da %6.7'lik açık ara lider konumunda bu arada tüm dünyaya baktığımızda. Endonezya'da %5, Çin'de %4.8. Haritada gözden kaçırılmaması gereken önemli detay ise aslında büyümenin doğuda sermayenin bir miktar daha batıda olduğu yönünde. Keza biz bu noktada özellikle Amerika tarafında ki birazdan oraya da geleceğiz. Birazcık hisse performanslarına, market büyüklüklerine falan da geleceğiz ama bu noktada baktığımızda aslında sermayenin batıda oluşu, büyümenin doğuda oluşu bir miktar daha piyasanın şu anki konjonktürde nereye gideceğini bize ayrıştırmaya yönelik senaryolar olduğunu söyleyebiliriz. Burada tabii ki de az önce de vurguladığım gibi Türkiye ve Amerika'nın aynı büyüme oranında %2.3 ile aynı büyüme oranı seviyesinde olması bizim için önemli çıktılardan bir tanesi.
0: Ama bizim hisse senedi o kadar parlak bir seyir göstermiyor şu ana kadar. Hoş sadece Amerika Türkiye özelinde değil tüm dünyada endeksler belki bizim için önemli göstergeler ama bu endekslerin performansında da belirli hisse senedi gruplarında yığılma var. ABD'de teknolojiyi konuşuyoruz. Bizde yığılma olumlu ya da olumsuz performansla ayrışsa bile büyüme açısından en azından gelişmekte ya da gelişmiş ülke ayırdı koymadan Türkiye ile ABD en azından belirli benzer büyüme performansına yer alıyor.
1: Kesinlikle öyle. Ama hisse senedi performanslarında tabii ki de şu an yapay zeka dalgası 2025 ve 2026 çok ciddi şekilde hayatımıza girdi. Buraya hani çok derinlemesine inilebilir tabii ki, hani şu anın konusu değil, ama baktığımızda orada özellikle yapay zeka ve teknoloji şirketlerinin ivmelenmesi ana gündeminde olduğunu söyleyebiliriz küresel tarafta. Türkiye'nin Amerika ile aynı seviyede olması iyi ya da kötü mü? Bunun cevabı aslında ne taraftan baktığımıza göre değişiyor. Çünkü gelişmiş ülkelere göre güçlüyüz ama ana paydada gelişen ülkelere göre bir miktar daha geride olduğumuzu, gelişmekte olan ülkelere göre bir miktar daha geride olduğumuzu söyleyebiliriz. Bunun fon tarafındaki doğrudan karşılığı ise aslında küresel gelişen fon yöneticisi için Türkiye bu yıl büyüme hikayesi üzerinden satılmıyor. Yani büyüme hikayesi üzerinden satılabilir ama birazcık daha faizlerin durağan seyrine gelip normalleştiği bir sene olarak değerlendirilebileceğini söyleyebiliriz. Büyüme hikayesi üzerinden fon kısmını değerlendirmemiz gerekirse.
0: Peki büyümeler böyle. Çok uzun süredir biz para piyasası fonlarını konuşmak durumunda kalıyoruz. Hatta büyüme makro iktisadi koşullar tabii ki ülkelerin kendi varlık sınıfları adına ya da sermaye piyasalarının küresel düzlemdeki performansları adına önemli, ama hayatımızda savaş diye bir gerçeklik var. Trump ikinci kez koltuğa oturduğundan beri başta ticaret savaşlarıyla ilgili olan konu ilk yılında, bu yıl ne yazık ki çatışma ortamıyla ilgili konular var. Ve enflasyonların da en azından bizde %30'lu seviyeleri konuşuyoruz ama gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda istenilen seviyelerde olması, yakın bile olsa olmaması bir soru işareti yaratıyor. Bizdeki para piyasası görünümüne benzer, orada da nakite ya da parayı park etmeye dönük gelişmeler var. Para politikası ekseninde rapor sana neler söyledi?
1: Şimdi rapor olarak öncelikle şu detayı vererek başlayayım, sonra rapora döneyim Çağlar. Şimdi o kadar oynak bir piyasadayız ki 2026 itibariyle bir gün gördüğümüz veriyle ertesi gün gördüğü verimizin piyasalara yansımaları tamamen birbirinden farklı oluyor. Volatil seyri zaten sürekli konuşuyoruz ama geçen haftanın başı itibariyle, yani ABD üfe ve tüfe verisini almamışken henüz biz para swap piyasalarına baktığımızda ABD'nin Fed'in Eylül için faiz artırım ihtimali %50 fiyatlanırken üfe ve tüfe verisinin arkasından, ki o tarafta perakende verisini de aldık beklentilerin altında zayıf bir performans göstermesine rağmen, ÜFE'nin beklentilerin altında kalması, TÜFE'nin beklentilerle tamamen örtüşmesiyle bugün geldiğimiz noktada %30'un altına gelmiş bir Eylül ayı faiz artırım ihtimalinden söz ediyoruz. Buradan hemen dönmek istiyorum. Aslında bunu da birazcık hani oynak piyasayı göstermek, örnekleştirmek için verdim ama hemen buradan piyasaya geldiğimizde rapor daha 6 ay öncesine kadar 70'ten fazla Merkez Bankası'nın eş zamanlı olarak küresel gevşeme sürecinde olduğunu ve 2026 için yalnızca iki ülkenin, yani Avustralya ve Japonya'nın faiz artırmasını bekliyordu. 6 ay içinde geldiğimiz noktada bugün de ise haritada kıpkırmızı bir Kuzey Atlantik tarafı görüyoruz özellikle. Kırmızı grup, yani yıl sonuna kadar faizlerin daha yüksek olması beklenen grubu bize gösteriyor. Amerika, Kanada, İngiltere, İsveç, Norveç, yani bütün gelişmiş ülkeleri neredeyse bu grubun içinde görebiliyoruz. Gelişmiş dünyanın neredeyse tamamı kırmızıya boyanmış şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Yeşil grup ise henüz faiz indirimi bekleyenler. Rusya, Brezilya, Nijerya, Suudi Arabistan gibi ülkelerden bahsediyoruz. Mavi grupta değişmemesi beklenenler. Çin, Japonya, Güney Kore, Güney Afrika, Euro bölgesi ve Türkiye'de bu grupta. Bu gruba baktığımızda ise aslında fon tarafında birkaç somut örneği bize veriyor. Çünkü burada birincisi ilk başta duration risk dediğimiz, yani vade riski işe giriyor. Yani 2026'nın başında faizler düşecek varsayımıyla uzun pozisyon alanlar bu dönüşte bir miktar daha zorlandılar. İkinci kısma baktığımızda ise para piyasası fonlarındaki devasal birikimin neden aslında erimediğini bize gösteriyor. Bu tarafta da baktığımızda ise gelişmiş ülkelerde kısa vadeli faiz yüksek kalmaya devam edecekse o parayı riske atmaya ne gerek var temasıyla bakan bir yatırımcı görüyoruz. Bir diğeri ise aslında klasik gelişen piyasa yatırımı, yani bu ülkelerin hepsinin aynı küresel likidite döngüsüne bağlı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bir yerde hisse senetlerine yatırım yaparken, bir tarafta yani Amerika tarafında gördüğümüz küresel hisse senetlerine yatırım yapılırken, aslında Asya tarafında gördüğümüz ETF'lere daha çok giriş oldu. Bir dünya düzeniyle karşılaştığımızı bu noktada söyleyebiliriz. Yani 2026'nın başındakiyle 2026'nın Ağustos ayına geldik. Bugün Ağustos'un ortasındayız. Geldiğimiz dünya kesinlikle aynı değil. Başında daha rahat bir para politikası bekliyordu ki keza rapor da bize bunu söyledi. söylüyor. Şu an geldiğimiz noktada savaşın çıkarımlarıyla beraber aslında bir miktar daha bize öğrettikleriyle beraber de denilebilir. Çünkü Şubat'tan bir aslında sıkı para politikasının geldiği bir seviyedeyiz. Keza şu anki dünyada, şu an geldiğimiz dünyada bir miktar daha, daha doğrusu şöyle bir kıyas yapmam daha doğru olur. Önceki dünyada FED gevşerse likidite gevşer ve piyasalar gevşer gibi bir algı vardı. Küresel piyasalar gevşer gibi bir algı.

0: çalışmalarını görüp ama tamamen onunla şekillenmediği bir dünya düzenine geçtiğimizi söyleyebiliriz.
1: O zaman 10 dakikada toparlayacak olursak bu raporun da bize sundukları ve senin değerli anlatımınla bir şekilde birkaç noktaya şu an için özet geçecek olursak. Bir, büyüme, senin de başlıkta kullandığın gibi raporun Türkçe çevirisinde. Tamam, çok kötü değil, en azından daralma yok, ki daralma olsaydı zaten büyüme vesaire değil, küresel kriz ya da duraksama gibi ifadeler kullanırdık. Ama çok da açıkçası likiditenin ya da en azından ne diyelim, duraksama da belki likiditenin biraz daha merkez bankaları tarafından bollaşması beklentisini yaratmayacak bir aralıkta olduğunu görüyoruz. Bununla beraber de merkez bankaları tırnak içerisinde sıkı para politikalarını devam ettirme eğiliminde Ağustos'un ortasını bıraktığımız bu noktada. Fon yatırımcısı da şunu mu anlamalı peki buradan? Zaten merkez bankalarının özellikle mevcut enflasyon oranları karşısında faizler başta olmak üzere sıkılıklarından çok feragat etmedikleri, öte yandan da büyüme halen söz konusu olduğu için zayıf ya da biraz daha ılımlı diye niteleyebileceğimiz biçimde ne likiditeye bir darbe vuracak ne de likiditeyi coşturacak bir şekilde olmadı. Böyle bakınca hisse senetleri ya da riskli varlıklar gözüyle bakacak olursak da çok sıçrama etkisi olmayacak şekilde bir geriye bakıp önümüzdeki süreci yorumlamak mümkün müdür bu şekilde?
0: Maliyetler hala yüksek. Fon yatırımcısı bu yüksek maliyetlerin içinde, fon piyasası bu yüksek maliyetlerin içinde para erimeli mi, erimemeli mi, birazcık daha onun cevabını arıyor diyebiliriz. Ama buradan birazcık küresel hisse senetlerine geçeyim ben. Küresel hisse senetleri üzerinden, aslında market cap'ler üzerinden, yani piyasa büyüklükleri üzerinden ülkelerin anlatımına devam edeyim. Çünkü orada da fon piyasasının büyüklüklerini karşılaştırdığımızda, ki %52'si zaten sadece Amerika, ilk sırada Amerika var. %52'si sadece Amerika oluşturuyor. Karşılaştırdığımızda da bize net karşılığını aslında veriyor bu sorunun diyebiliriz. Burada baktığımızda aslında ilk sırada Amerika'yı görüyoruz. İkinci sırada Euro bölgesini görüyoruz. Üçüncü sırada Çin'i görüyoruz. Ve bunların aslında birbiriyle olan korelasyonu da bizim için oldukça önemli. Çünkü ülkenin yaklaşık gelişmekte olan ülkeler %25'ini oluşturuyor. Amerika tarafı sadece tek başına burada %52'sini oluşturan başlıklardan bir tanesi. Burada aslında ana eksenin bize küresel hisse senedi yatırım piyasalarının büyüklükleriyle beraber baktığımızda ise Avrupa bölgesinin özellikle burada %25'lere varan bir yer kaplarken, fon büyüklüklerine baktığımızda ise %15'e varan bir büyüklüğü ifade ettiğini söyleyebiliriz. Yani fon piyasasıyla küresel hisse senedi piyasası aynı büyüklükte değiller ne yazık ki. Fakat geldiğimiz noktada bir miktar daha ılımlanmaya çalıştığını bu piyasaların söyleyebiliriz. Çünkü yatırımların bir nevi o tarafa koyuyor. Burada ETF'ler tarafında ciddi görüşler görüyoruz, ciddi girişler görüyoruz. Özellikle Asya bölgelerinde, ki bunların da aslında biz değerlendirmelerini küresel hisse senedi piyasalar üzerinden sık sık yapıyoruz. Asya piyasalarında özellikle KOSPI'nin kaldıraçlı ETF'lerle yaptığı hareketler, %10'a varan düşüşler ve %10'a varan çıkışlar, ki bizim burada alışık olmadığımız küresel devre keşilerin bir gün devre keşi işlemi alınırken ertesi gün %10'a varan büyümeler, bizim çok da hisse senedi piyasalarında alışık olmadığımız hareketler.
1: Stabil değil yani özetle.
0: Kesinlikle değil ve bunların da bir nebze sebebinin yatırımcının bir miktar daha ETF'lerin, ki geçtiğimiz Haziran ayında 26 trilyon dolarlık büyüklüğüyle aslında biz ETF piyasasında da rekor seviyeleri gördük. Bir miktar daha piyasanın bu tarafa kaydığını söyleyebiliriz, ki keza fon sermaye piyasalarına baktığımızda bunların içinde fonun oranı da yanlış olmasın, raporda yazıyordu ama %28 seviyelerinde olduğunu söyleyebilirim. Aklımda kalan rakam bu, %28 seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu tarafta diğer enstrüman manlara da girişlerin bolca olduğunu ve bunların da küresel hisse senedi piyasaları üzerinde doğrudan etkili olduğunu bu noktada aktarabiliriz Çağlar.
1: İstersen biraz da endeks bazında bakalım. Özellikle bakalım. Borsa İstanbul'a da yer açacak vaziyette. Bu yılın en dirençli kalan endeksi sanayi olmuş gibi görünüyor. Ana endeksler bazında konuşacak olursak. Belki bu konvansiyonel 2023'ten beri izlediğimiz ana akım politikanın seyri açısından en çok bankacılık 3 yıllık dönemde de baksak ya da risk iştahının yükseleceğini tahmin ettiğimiz süreçte öne çıkarılıyor olsa da faizlerle ilgili, enflasyonla ilgili gelinebilen mesafe mevcuttaki gibi olsa da sanayi taraf bir miktar atağa geçti. Aslında BIST 30'un kendine yön arayışında olduğunu söyleyebiliriz ama bir dönem özellikle baz etkisiyle ulaştırmanın öne geçtiği süreçlerde yine buradan aradan sıyrılanın sınai olduğunu gördük. Dünyada da başta ABD teknoloji tarafında baktığımız göstergeler dahil olmak üzere risk iştahının yükseldiği dönemlerde yine bu tarafta performanslar dikkat çekmişti, ama düşüşlerde de senin Güney Kore örneğinde verdiğin gibi

0: gibi özellikle bir takım düzeltmeler burada çok çok daha sert oldu. Hem rapor hem de senin de yanlış hatırlamıyorsam ekipte kanalda 9. ayın senin gözlemlerin bu yıl özelinde nasıl?
1: Şimdi küresel piyasaların bu kadar jeopolitik gelişmelerden negatif etkilenmesinden söz ederken BIST'i de atlamamız çok olağan olması. Tabii ki de jeopolitik gelişmelerin birebir yansımalarını iç tarafta da hisse senedi piyasalarında gördüğümüzü söyleyebiliriz. Ama bunun yanına bir de işte az önce konuştuğumuz aslında 2026'nın başındaki faiz beklentileriyle artık şimdi geldiğimiz noktadaki faiz beklentilerin aynı olmaması keza geçtiğimiz hafta enflasyon raporuyla beraber 2026 enflasyon tahminlerinin bir miktar daha yukarı revize edildiğine şahit olduk. Ondan önceki enflasyon raporunda da aslında aralıkların kaldırılıp tahminlerle hedefler arasındaki 2 bas puanlık farkı konuşuyorduk yine. Bunların sıkı para politikasına gidileceği gidilmeyeceği yönünde. Şimdi enflasyon raporundan anladığımızda bir miktar daha sıkı para politikasını net söylenmemekle beraber çıkarımlar devam edeceği yönünde olduğuydu. Bugün geldiğimiz dünyada bunların hisse senetlerine yansımalarını direkt bankacılık endeksi üzerinden çünkü enflasyon raporu öncesi hızlı inmelendi. Sonra daha durağan bir yatay bir seyre geçti ki cuma günü de yine yatay bir seyir takip ettik bankacılık tarafında. Baktığımızda birebir yansımalarını hem jeopolitik tarafın hem de küreseldeki likiditenin akımıyla beraber tabii ki de Borsa İstanbul tarafında da görüyoruz. Ama 2026'da çok da kötü bir performans göstermediğini söyleyebiliriz bu saydığım nedenlere nazaran. %25'lik bir getiri sağladı. Yine burada grafiğimizi rica edebilirim rejimimizden. Çünkü orada da Borsa İstanbul Endeksinin ve Sanayi Endeksinin ve Bankacılık Endeksinin bize birebir performansını gösteriyor. Senin de az önce bahsettiğin gibi aslında sanayi tarafı en iyi performansı gösterenlerden bir tanesi. %25 getiri sağladı. BIST 30 ise %33.7 getiri sağladı. Biz 11 Mayıs'ta sularında 15.200 seviyelerin üzerini test eden bir Borsa İstanbul takip ediyorduk. Bunun yanında dolar bazında baktığımızda da 30 Haziran olarak baktığımızda yılbaşına göre %15'lik bir yukarı yönlü hareketle 302 seviyesinde bulunuyordu. Yani bunlar aslında Borsa İstanbul'un bu raporda saydığımız nedenlerle ve bireysel olarak söylediğimiz nedenlerle beraber çok da negatif geçirmediğini ve algılamadığını söyleyebiliriz. Asıl hikaye aslında endüstrilere göre dağılımda birazcık sektörel ayrışmalar var tabii ki de burada. Ana sektör endekslerinin tamamını kazandırdı ama tabii ki de yine teknoloji ve sanayi endeksi bir miktar daha bu noktada pozitif kaldı Çağlar. Biz de önümüzdeki süreçte aslında yapılacak olan hem jeopolitik gelişmeler hem alınacak olan kararlar hem makro ihtiyadi tedbirlerle beraber ne tarafa gideceğini hem endeksin ne tarafa gideceğini hem yurt içinde likiditenin fonlara mı hisselere mi aktarılacağını bir miktar daha takip ediyor olacağız.
0: Bir 4 dakikamız kaldı. Burada da istiyorsan son dönemde okuduğumuz raporlardan özellikle yurt içi hisse ile ilgili de geçtiğimiz hafta bol bol Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda hem yazılı hem de sözlü olarak ortaya çıkan sinyallere göz atmıştık ama içeride dışarıda özellikle başta hisse senedi olmak üzere riskli varlık gruplarında görüşler nasıl, onu dinleyerek bitirelim.
1: Aslında şöyle, biz 2026'nın bu ayına kadar sık sık raporlar okuyor olduk. Hem S&P ki geçen hafta bu noktada da birazcık küreselden bahsetmişken bunlara değinmeden geçmeyeyim. Rekor seviyelerde bir S&P 500 kapanışı, rekor seviyelerde bir Nasdaq kapanışına şahit olduk ki bunlar 2026'ya ilişkin ileriye dönük tahminlerini analistlerin bir miktar daha yukarı yönlü revize ettiğini söyleyebiliriz bu noktada. Hem Kore tarafında da Güney Kore'de alt endekslerinden olan KOSPI'nin alt kırılımlarından olan Samsung ve SK Hynix özelinde bir miktar daha fiyatların hızlı yukarı yönlü hareketleriyle beraber analistler yukarı yönlü seviyelerini koruyorlar. S&P 500 için de geçen hafta geldiğimiz noktadan 7200 seviyesi bile bizim için bir test seviyesiydi. Biz yukarıya yönlü ki keza yıl sonu için bu seviyeleri değerlendiriyorduk. Ki bu noktaya artık biz Ağustos ayı itibariyle geldik. Yıl sonu için de beklentilerin bir miktar daha yukarı yönlü revize edildiğini söyleyebiliriz. Tabii ki de hisse senedi bu taraf oldukça oynak. Bilanço sezonunu geçirdik hem yurt içi tarafta hem yurt dışı tarafta. Şimdi 19 Ağustos itibariyle yurt içi tarafta bilanço sezonunu kapatıyoruz ama yurt dışı tarafta da özellikle gelen teknoloji devleriyle beraber bir bilanço sezonu geçirdik ve bu bilanço sezonunun aslında piyasalara direkt yansımasını gördük ki keza seninle de zaten çokça konuştuk. Bunların doğrudan yansımalarını her zaman birebir göremedik çünkü çok iyi gelen bilançoların piyasaların çok da iyi karşılamadığını, standart gelen bilançoların ise çok çok iyi karşıladığı bir bilanço dönemi geçirdiğimizi söyleyebiliriz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. MÖKT araştırma analisti Elif Canseven bizlerle birlikteydi ve Orta Doğu'daki petrol üreticilerinin Basra Körfezi'ndeki sevkiyata ilişkin haber detayıyla bu haftaki fon saatte noktayı koyuyoruz. Gün içinde tekrar görüşmek ümidiyle hoşçakalın.
2: Orta Doğu'daki petrol üreticileri İran savaşı uzamaya devam etse de Basra Körfezi'nden büyük miktarlarda ham petrol sevkiyatına devam ederek fiyatların kontrol altında tutulmasına ve enerji kaynaklı bir enflasyon artışına ilişkin endişelerin hafiflemesine yardımcı oluyor. Sevkiyatlar hakkında bilgi sahibi kaynaklara göre petrolün Hürmüz Boğazı'ndan tespit edilmeden geçilerek Umman Körfezi'ndeki tankerlere aktarılması ticareti, son dönemde gemilere yönelik saldırılara rağmen tam kapasiteyle devam ediyor. Dünyanın enerji açısından en önemli geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'ndan gizlice gerçekleştirilen bu geçişler, İran Savaşı başladığında çok daha büyük bir arz şokuna hazırlanan küresel piyasalar için önemli bir can simidi haline geldi. Ancak bölgedeki üreticiler açısından durum hiç de normal değil. Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara göre gemiler bir miktar askeri korumaya sahip olmalarına rağmen defalarca saldırıya maruz kalıyor. Bu taşıma sistemi aylardır devam ediyor. Ancak söz konusu gemilerin ne kadar petrol taşıdığını takip etmek hem traderlar hem de analistler için zor. Çünkü gemiler kendilerini korumak amacıyla konumları hakkında çok az bilgi veriyor. Kaynaklar taşınan miktarın piyasadaki günlük 4 milyon varillik tahminin üzerinde olduğunu söylese de ne kadar üzerinde olduğu hakkında net bir seviye belirtmiyor. İran savaşı başlamadan önce Hürmüz Boğazı'ndan günde yaklaşık 20 milyon varil petrol geçiyordu. Bu dünya petrol arzının yaklaşık 1/5'ine denk geliyordu. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanı Chris Brighton, geçen hafta önceki 7 gün içinde Hürmüz'den günde 9 milyon varil petrol geçtiğini söylemesi piyasada şaşkınlık yarattı. Çünkü bu rakam savaş öncesindeki akışın neredeyse yarısına denk geldiği için tahmin edilen akışların üst sınırında yer alıyordu. Petrol alım satımı yapanlarla analistlere göre tüm bu zorlu koşullara rağmen gerçekleştirilen sevkiyatlar Brent petrol vadeli kontratlarının Ağustos'un büyük bölümünde varil başına 80 ila 90 dolar arasında kalmasının nedenlerinden biri.

0: Bloomberg KT Radyo.
1: Reklam. Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
2: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Reklam. Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

0: Varlık Yönetimi'nden herkese merhaba. İyi haftalar dileyerek başlayalım. Bugün Varlık Yönetimi'nde kozmetik sektörünü konuşacağız. Aslında farklı konular da var gündemimizde. Bugün Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkanı'nı ağırlıyoruz. Engin Tuncer, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ediyorum davetimizi kırmadınız. Şimdi tabii aslında bir yandan sizin başka bir şapkanız da var. Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanısınız. Evet. Öncelikle Merkez Bankası ile ilgili beklentiler vesaire biraz böyle piyasa konuşacağız. Ama öncesinde bir ufak haberimiz var, onu verelim, ardından devam edeceğiz.
2: Steel Group ekonomistleri tarafından kaleme alınan analiz notunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son dönemdeki adım ve tahminleri değerlendirildi. Jeopolitik belirsizliklerle petrol, gaz ve gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini %26'dan %28'e yükselttiği hatırlatıldı. Bankanın fonlamayı daha pahalı olan gecelik faiz oranı üzerinden sürdürdüğünü belirten ekonomistler, bir haftalık repo faizine dönüş zamanlamasının piyasa koşullarına bağlı olacağını ifade etti. Site analistleri Merkez Bankası'nın 2026 yılı enflasyon tahminini ara hedef olan %24'ün 4 puan üzerinde bulunduğuna dikkat çekerek, Mayıs ayındaki 2 puanlık farkın ardından genişleyen bu makasın, hedefin enflasyon beklentilerini çıpalama hususundaki etkinliğini gölgelediğini belirtti. Küresel ve yerel emtia ile tüketim dinamiklerini ele alan Citi Group, Türkiye'de enflasyonun 2025 sonundaki %30.9 seviyesinden 2026 sonunda %31.8 seviyesine hafif bir tırmanış göstereceğini öngörüyor. Raporda gıda fiyatlarındaki karışık seyir, sonbaharda giyim enflasyonu üzerinde görülen yukarı yönlü riskler ve zayıflayan iç talebin hizmet enflasyonunu ne ölçüde baskılayacağının önümüzdeki dönemin temel belirleyicileri olacağı vurgulandı. Bu tablo ışığında Citi, Merkez Bankası'nın temkinli duruşunu sürdürerek faiz indirim adımlarını oldukça kademeli atmasını bekliyor.
0: Evet, aslında iş dönüp dolaşıyor yine bizde faize, enflasyona, kura geliyor. Öncelikle tabii yani yeni de bu hafta, geçtiğimiz hafta konuştuk. Enflasyon raporu ile ilgili beklentiler, yani biraz da reel sektör ne yapıyor? Enflasyon beklentileri, faiz beklentileri ne? Bunları konuşmak istiyorum. Sizin de nasıl görüyorsunuz şu anda süreci?
1: Evet, tabii biz öncelikle kendi işimizle uğraşıyoruz. Ondan sonra da danışmanlık aldığımız firmalar var. Onlardan almış olduğumuz bilgiler çerçevesinde de aksiyonlar alıyoruz. Bunlardan bir tanesi de faiz indirimlerinin maalesef yıl sonuna kadar çok fazla olmayacağı yönünde. Enflasyonun da tahmin edilenler seviyesinde seyredeceği yönünde. Dolayısıyla bu çerçevede kendi hem iç piyasaya hem dış piyasaya verdiğimiz ürünlerde aksiyonlar alıyoruz. Özellikle ürünü, ham maddeyi alırken kazanmayı hedefliyoruz. Daha peşin parayla alarak uygun rakamlarla alıp piyasaya da daha uygun rakamlarla, fiyatlarımıza artış yapmadan daha uygun rakamlarla vermeyi
0: sizin
1: hedefliyoruz.
0: Sizin pandemi döneminde de zaten değil mi böyle bir düsturunuz, evet, olmuştu, yani fiyat değişikliği yapmayan nadir firmalardan biriydiniz.
1: Evet.
0: Bu tabii fiyat politikası ya önemli, yaptığınız şey de aslında hani Türkiye'de enflasyonla da mücadele ediyoruz tabii bir yandan, hani bu çok önemli ama ham madde fiyatlarını yakalayabiliyor musunuz? Yani dünyada savaş koşulları, Hürmüz halen daha sıkıntılı ve haber akışları çok karışık, devam da edecek gibi görünüyor. Sizi etkileyen bir durum var mı orada, sizin fiyat akışınızı ve politikanızı etkileyebilecek mesela, merak ediyorum.
1: Gözde Hanım, şöyle, biz aslında hani kolonya üretiminde en ön sıradayız. Hı hı. Ama kolonya ile birlikte bizim aşağı yukarı yapmış olduğumuz işimizin %35'i kolonya, diğer %65'i diğer kişisel bakım ürünleri. Burada ham madde ile alakalı çok fazla bir sorun yaşamıyoruz. Dönem dönem alkol fiyatlarında artışlar olabiliyor. %20'lik, %15'lik artışlar. Dönem artıyor, biraz geri geliyor. Tabii bunlar çok fazla hani hızlı aksiyon almamızı gerektiren bir süreç oluşmuyor orada. Bununla beraber tabii savaş özellikle hani ham madde fiyatlarını etkiledi dersek biraz abartmış oluruz. Ham madde fiyatlarında büyük bir, bizim kozmetik ham maddelerini, ben tabii diğer tabii sektörü bilemiyorum, kendimizle alakalı olan kısmı söyleyebilirim. Ancak nakliyelerde tabii ki özellikle Uzak Doğu'dan gelen, Çin'den tabii gelen nakliyelerde, gemi nakliyelerinde genelde bir artış var. Büyük bir artış var. O tabii ki bizi bayağı etkiliyor. Ama diğer noktalarda biraz önce bahsettiğim gibi tonajlı alımlar yaptığınız zaman, doğru rakamları bulduğunuz zaman, doğru rakamlarla da tüketiciyle ürünlerinizi buluşturduğunuz zaman işlerinizde süreklilik devam ediyor.
0: Sizin özellikle tabii kolonya başta ama hani Eyüp Sabri Tuncer markasını zaten hani yıllardır herkes bilir ama bu kişisel bakım ürünleri önemli. Biraz daha orada katma değerli ürünler ve katma değerli ihracat tarafına da odaklanıyorsunuz. O yüzden onu soracağım. Yani tüketicinin genel alışkanlıkları değişti mi mesela? Neler tercih ediliyor ya da orada neye odaklanıyorsunuz? Hani çünkü ithal markalar artık çok erişilebilir hale geldi. Nedir tam yapmak istediğiniz?
1: Gözde Hanım, şimdi şöyle ifade edeyim ben size. Bizim aşağı yukarı 8 yıldır geçmişi vardı ama 8 yıldır yavaş yavaş piyasaya arz ettiğimiz amiral gemimiz kolonya olmasına rağmen hemen onun arkasından ikinci olarak gelen diş macunlarımız var. Diş macunlarını geliştirirken bizim orada tabii çok daha farklı bir strateji belirledik. Şu anda piyasadaki ürünlerin neredeyse %90'ı ithal. Hı hı. Yurt dışından gelmekte ve yabancı markalı ürünler. Biz özellikle son yılda, son 5 yılda yapmış olduğumuz yatırım ve şu anda da Ankara'da yeni yapmış olduğumuz fabrikamızla birlikte Türkiye'nin en büyük diş macunu üreticisi haline geleceğiz. Burada özellikle neye dikkat ettik? İçerisinde bir takım hani belki kullanılması yasak olmayan ama insan sağlığına zararlı olduğu yapılan araştırmalarla, bilimsel araştırmalarla kesinleşmiş bir takım ham maddeler var. Ve bu bütün dünyada kullanılıyor. Sadece ülkemizde değil, bütün dünyada aynı formüllerle üretim yapılıyor firmalar tarafından. Eyüp Sabri Tuncer bu işe girerken bir farklılaşması gerekiyordu ki arada kendisine yer bulabilsin. Nitekim yerli üreticilerin birkaç tane, hatta iki tane üretici var. Bir tanesi en büyük. Aynı formüllerle çalıştığınız zaman maalesef piyasada yer bulamazsınız. Biz orada farklılaştık ve bu insan sağlığına zararlı olmayan, onlar üzerine herhangi böyle bir raporlar olmayan, bilimsel çalışmalar olmayan formüller geliştirdik. Bu piyasada çok güzel teveccüh gördü. Bizden de beklenen bir ürünmüş, onu gördük. Hı hı. Ve her yıl artan kapasiteyi de görünce, satışları görünce çok büyük bir tesis kurma niyetiyle Ankara'da fabrikamızın inşaatına başladık. Makineler yapıldı, hazırlandı. İtalya'dan geliyor makineler. Özellikle bu en yüksek teknolojili makinelerdir bunlar. Tam otomatik olarak hiçbir şekilde el değmeksizin, hiçbir aşamada el değmeksizin üretim yapacak makineler. Hı hı. Yakın zamanda o testimiz de faaliyete geçecek. Ve Türkiye'nin hatta bölgeye çok yüksek miktarda üretim yapılacak yüksek kapasiteli bir tesisimiz olacak inşallah. Yani şimdi, Türkiye'nin böyle bir tesisi olacak diyelim aslında.
0: Ne güzel. Çok
1: kendimize çok fazla mal etmiyoruz biliyorsunuz, size de evet, tanışıyoruz.
0: Aynen öyle. Aynı zamanda müsiat şapkanız da var. Orada da aktif rol alıyorsunuz. Özellikle tabii zaman zaman çok gündeme geliyor. Yani faizlerle ilgili tabii bu finansman arayışı vesaire. Var mı herhangi bir böyle bir çalışma ya da ne söylemek istersiniz mesela? Yani öz kaynakla da siz tabii büyüyorsunuz bir yandan ama herkes tabii bu kadar şanslı olamıyor. Yani nakit akışı bozuk, çok fazla şirket var. O yüzden ne yapılabilir?
1: Evet, ben biraz öncesinde bahsettiğiniz gibi bu dönem müsiatta yönetim kurulu üyesiyim. Değerli başkanımız Burhan Özdemir Bey sık sık zaten bu konuları gündeme getiriyor. Tabii. Finansa ulaşmakla alakalı olarak. Şöyle söyleyeyim Gözde Hanım, aslında finansa ulaşmak zor derken piyasa şu anda herkese adil davranmıyor desek daha iyi olur.
0: O da güzel bir deyim.
1: Neden adil davranmıyor? Finansınız iyiyse, efendim, finansal yapınız iyiyse, firmanızın muhasebe kayıtları bankaların istediği gibi tutulduysa, dürüstçe tutulduysa, sizin finansmana erişmekte bir sıkıntınız olmuyor. Ucuz finansmana da erişmekte, yani şu anda piyasadaki finansmanın çok altında finansmana erişmeniz de zor olmuyor. Eskiden biraz daha eşit davranıyordu. Bankalar işletmeleri arıyorlardı. Hatta bu KGF kredilerini vermek için mücadele harcıyorlardı. Ben birkaç arkadaşımıza şahit olmuştum. Kredi Garanti Fonu'nun arkasında durduğu bu kredileri vermek için hatta zorluyorlardı. Ya verelim size, daha çok verelim diye. Ama maalesef o kredilerin birçoğu üretime gitmedi. İmalata gitmedi. Birçoğu maalesef ki gayrimenkule gitti. Efendim, tekneye gitti ve lüks harcamalara gitti. Dolayısıyla işte şimdi o gün o adil davranan kredi mekanizması, herkese rahat rahat verilen krediler maalesef bugün aynı seviyede değil. Hak edenler yine bu finansmana ulaşıyorlar. Ben fazla detaya girmeyeyim aslında.
0: Yatırım çok kredisi önemli. İçin, yani yatırım için özellikle yeni bir finansman modeli, finansman paketi, böyle bir şey mi önerirsiniz? Yani ne yapılabilir? Hani şimdi mesela girişim sermayesi yatırım fonları aracılığıyla elbette bazı şeyler yapılıyor ama şu anda Türkiye'de en büyük sorun zaten para bulmak. Evet. Yani kaynak bulmak. Kaynağı buluyorsan artık maliyetine de hani katlanmaya razı birçok firma, ama kaynak bulmak çok zor. Bir dönem özel sektör tahvili piyasası çok canlıydı. Özellikle kira sertifikası ihraçlarını biz çok konuşuyorduk. Orası da biliyorsunuz şu anda çok talep görmemeye başladı haliyle. Çünkü konkordato ilanları gerçekten hemen hemen, yani hani bir hafta içerisinde belki onlarca şirketi konuştuğumuzda olabiliyor.
1: Evet Gözde Hanım, ben yine bazen farklı yönlerden yaklaşıyorum olaylara. Ben fazla böyle kağıt işleriyle falan çok fazla ilgilenmek istemiyorum. Hı hı. Ben işin üretim boyutundayım. Ve üreticilerin, yatırımcıların, sanayicilerin işlerine yatırım yapmasını istiyorum. Bugün hangi birliğe giderseniz gidin, ticaret odalarına gidin, sanayi odalarına gidin, büyük birliklere gidin, tek konuşulan bir şey var. Bakanlarımıza karşılaştıkları zaman söylenen bir şey var. Efendim, başkanlarımızla karşılaştığı zaman tek söylenen şu: efendim, Çin'den çok ürün geliyor. Çin'den gelen ürünün önünü kesmezsek Türkiye'de üretim biter. Şimdi bakın, ben size şöyle bir şey izah edeyim. Biraz önce bahsettim. Biz Türkiye'de şu anda diş macunu üretiminde çok yüksek kapasiteye ulaşıyoruz. Ve hem yurt içi hem yurt dışı satışta da gayet güzel seyreden bir grafiğimiz var. Bu yurt dışı da dahil olmak üzere. Bütün ürünlerimiz dahil olmak üzere, sadece şey değil, diş macunu değil. Bütün ürünlerimiz dahil olmak üzere. Biz eğer Avrupa standartında bir ürün yapamazsak, ambalajı dahil, içi dahil yapamazsak, bizim yurt dışına ürün satma şansımız yok.
0: Siz diyorsunuz ki bir noktada zaten işler dönüp dolaşıp belli bir ürün gamında ithalata da dayanıyoruz, evet, değil mi? Mesela evet, ambalajı örnek vermiştiniz diş macunu, evet, için.
1: Bugün Türkiye'de istediğimiz seviyede maalesef diş macunu tüpü yaptıramadığımız için biz bunu ithal etmek durumundayız. Hı hı. Ki sizlere, bizim ürünümüzü kullanacak olan kişilere dünya standartında bir mal vermemiz gerekiyor. Biz herhangi bir malı size veremeyiz. Bakın kutularda dahi, o gördüğünüz karton kutularda dahi Türk sanayicisi maalesef kendi yaptığından çok memnun ama bizi ikna edemiyor. Dünyayı ikna edemiyor. Ve çok güzel çalışan matbaalarımız var, büyük matbaalarımız var.
0: Tabii.
1: Tekrar başka bir konu daha var. Maalesef dediğimiz bu erken emeklilik, bu emeklilikte yaşa takılanlar konusu maalesef birçok ustayı artık köyünde dinlenmeye götürdü. Onlara yetiyor belki, dinleniyorlar. Şu anda belki birkaç sene daha dinlenmek isterler. Çünkü çok genç emeklilerimiz var. Onları kaybettikten sonra da benim düşüncem, Türk sanayisi, özellikle baskı sektörü, ambalaj sektörü büyük bir yara aldığını tahmin ediyorum. O yüzden de istediğimiz kaliteye maalesef ulaşamıyoruz. Bu istediğimiz kalitede bizim dünya standardı. Biz dünyanın birçok ülkesinde fuarlara katılıyoruz. 74 ülkeye ihracat yapıyoruz. Götürdüğümüz ürünlerin orada yanımızdaki, komşumuzdaki standla eşdeğer kısımda olması lazım.
0: Yeni pazar arayışları meselesi hani çok tartışılıyor ya, ama siz diyorsunuz ki oralara gelene kadar önce bir hani bizim kalitede,
1: evet,
0: değil mi?
1: İçeride kendimizi bir toparlamamız lazım. Bunun için de sadece yatırım yapılması kaydıyla, bu YİSAK kredileri ismiyle geçer, YİSAK kredileri olması şartıyla ve yatırımcıya gerçekten orada fabrikasını yenileyecek, makinelerini yenileyecek kişilere verilmek üzere ucuz kredilerin açılması lazım. Belki bu kadar çok hani herkese verilsin demiyorum ama makinesini, teçhizatını yenileyecek, gerçekten kendini modernize edecek işletmelerinde ucuz krediye ulaşması gerekiyor.
0: Aslında şu anda tabii likitte koşulları çok sıkı olduğu için mesela yeni fabrika arayışı, arsa arayışı olanlar da benim duyduğum aslında makul fiyatlarla yer bulabiliyorlar. Yani tabii maliyetler yine öbür taraflarda illaki yükselmiştir ama yani satılık da çok yer olabiliyor. Dolayısıyla yatırım yapacak kişi işine güveniyorsa finansman bulduğunda zaten yatırım yapılacak aslında. Yani tırnak içerisinde elverişli bir ortam gibi görünüyor. Ama tabii yaptığı işi de hani güveniyor olması lazım tabii, değil mi? Çünkü
1: lazım.
0: Dediğiniz bir gibi Çin o faktörü çok bozucu.
1: Lazım.
0: Yani piyasa bozucu.
1: Gözlem, bakın şu anda bazen piyasadan çıkanları duyuyoruz değil mi? İş yerlerinin kapandığını
0: tabii
1: duyuyoruz.
0: Ki.
1: Fabrikanın kapandı. Ama bu sadece o piyasaların durgunluğundan değil. Neden söylüyorum? Bakın biz 100 yıldır, 100 yıl aşkın süredir iş hayatının içerisindeyiz. İnsanlar artık ikinci nesle veya üçüncü nesle iş yerlerini bırakamıyorlar. Hı hı. İş yerlerinin bulunduğu özellikle araziler çok değerlendi. Bu değerlenen arazilere konutlar yapılıyor. Büyük teklifler geliyor, çok cazip teklifler geliyor. O zaman ailenin yeni yetişenleri maalesef neden çalışalım diyorlar. Veya yaşı ilerlemiş olanlar, evet biz bir şeyler yaptık, bir yere kadar getirdik ama çocuklarımız artık bunun altından kalkamaz. Neden yatırım yapalım diyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani işi bırakanların çoğu bu ekonomik sıkıntılardan değil, işlerin iyi olmadığından da değil. Birincisi fabrikalar eskimiş, onu bir kenara koyuyoruz. İkincisi eskiyen fabrikaların arazileri çok değerlenmiş, şehir içerisinde kalmış birçoğu. Nitekim görüyoruz, milyonlarca dolara satılan konutların, iş yerlerinin eski yerleri hep fabrika arazileri bunlar. O zaman eskiden anda dışarıda kalan
0: yani
1: araziler şimdi şehir içerisinde kalmış.
0: İyi bir lokasyondaki bir ev parasını çok fazla fabrikanın satıldığına zaten bugünlerde maalesef
1: şahit oluyoruz. Birçok orada sanayi bölgelerinde evet. Gerçekten çok uygun fiyatlarla iş yerleri var. Hani insanlar ya çocukları artık ilgilenmiyor veya belki de çocukları yok. Yani varisleri yeterli değil, ilgilenmiyor. Belki başka işlerle artık uğraşıyorlar. Dolayısıyla o fabrikalar atıl hale geliyor.
0: Bir de sermaye göçü çok oldu.
1: Evet.
0: Sermaye göçü gerçekten yatırım anlamında. Herkes böyle bir pazar arıyoruz, farklı bir pazara gidelim. Biz gitmişken de orada da üretelim mantığında. Evet. Belki hani hep
1: sanayici boyutuyla bakarsanız burada da doğrusunuz. Evet. Evet, acaba nerede ne yapabiliriz? Çok açık söyleyeyim. Yani bu ülkede bir şey yapamayan dışarıda hiçbir şey yapamaz. Bakın burada gerçekten şartlar çok çok müsait, her şey çok güzel. Dışarıya üretim amacıyla bu paraları aktaranlar aslında hata yaptıklarını görüp geri geliyorlar. Özellikle Mısır'a yatırım yapanlar ne olduğunu gördüler. Birçoğu gittiklerine çok pişman. Aynı yatırımı Güneydoğu'ya yapmış olsalardı aynı desteklerden istifade ederek yine kazançlarını arttırabilirlerdi. Ama maalesef bir furya, bizim insanımızda öyle bir şey var, bir furya onları aldı, yurt dışında yatırıma götürdü. Bununla beraber yurt dışında çıkan Türkiye'nin gerçekten çok parası var. Türkiye çok zengin bir ülke. Farkında değiliz. Yavaş yavaş zenginleştik, farkında değiliz. Yurt dışından gayrimenkul alımları çok fazla Gözde Hanım. Bu özellikle göze batan seviyeye geldi. Hiçbir dönemde bu zamana kadar yurt dışından gayrimenkul alımı yoktu. Özellikle ben yakın çevremde de olsun veyahut da işte Türkiye'nin birçok kesiminden insan diyeyim, daha rahat anlaşılabilir belki, Londra'da ev alma sevdası var. Instagram'a bakıyorsunuz, cehir cehir Londra'da ev satan projeler, efendim İspanya'da ev satan projeler ve maalesef Yunanistan'da ev satan projeler bile var. Demek ki buralara da teveccüh var. Ülkemizin kaynakları maalesef buralara gidiyor. Bunlar
0: ya burada tabii bir kısıtlama yapılamaz.
1: Yapılamaz.
0: Ama burayı ama, nasıl cazip hale getirebiliriz diye değil mi?
1: Bakın biraz vatandaşlık kültürünü bize biraz daha arttırmamız lazım. Kısıtlamayla bu işler olmaz. Hı-hı. Yurt dışına avuç dolusu parayı aktarmak ve bu ülkeye gerçekten

0: Yani hizmet eden bir üretici kısmı var, bir sanayici kısmı var. O sanayiciler kuruş kuruş o dolarları kazanıp Türkiye'ye getiriyorlar. Bakın, Türkiye'nin gazı, petrolü dışarıya verecek başka bir şeysi yok. Ve her gün bize benzin lazım, değil mi? Gaz lazım. Devletimizden bunu bekliyoruz. Yani düğmeye bastığımızda kombimiz yansın, evimiz ısınsın, efendim elektriğimiz olsun, marşa bastığımız zaman aracımız çalışsın.
1: Peki kozmetik sektörü için böyle son 1-2 dakikamız, genel resim sizin bu anlattıklarınıza baktığımız zaman yatırım iştahı kaçıyor. İçeride farklı ürün gruplarına bir odaklanma olmalı diyorsunuz ama genel olarak büyümeyle mi tamamlar bu seneyi? İhracat ve iç talep anlamında soruyorum.
0: Şöyle söylüyorum, belki durağında gider. Yani geçen seneki seviyelerde kapatırız. Ben kendimiz açısından söylüyorum ama genel piyasa açısından da baktığımızda öyle gözüküyor. Kampanyalarla fiyatlar biraz daha ucuzlayabiliyor. İnsanların satın alma güçleri biraz artabiliyor. Tabii burada ne kadar para ayıracakları önemli bu iş için. Orada da kaliteli ürünleri tercih etmelerini tavsiye ediyorum ben. Yani ucuz ürünlerden ziyade kaliteli ürünlere daha doğru bedel ödendiği zaman çok daha doğru alışverişler, sağlıklı alışverişler yapılmış olur. Yani benim düşüncem, yani bizim geçen seneye göre mukayese ettiğimizde firma bazında artışla kapatacağımız yönünde. Tabii bu arada sizinle yine konuşmuştuk, bizim Balıkesir'deki yatırımımız
1: yeni
0: da devam ediyor.
1: Yatırımı.
0: Evet, o
1: elbette.
0: Da Türkiye'nin sayılı fabrikalarından bir tanesi olacak. Alkol üretim tesisi olacak. Hem yurt içine hem yurt dışına rahatlıkla satılabilecek bir ürün. Yani o da ısrarla üzerinde durduğum ithal ikamesi, yani ülkeye döviz getiren tesisler kurmak sevdasıyla hareket ediyoruz. Orada çıkacak yan ürünümüz var, DDGS var. O da ithal ikamesi. Peki. Bugün ithal gelen bir mal. Karbondioksit var. O yine ithal ikamesi bir ürün.
1: Şimdiden böyle... hayırlı uğurlu olsun.
0: Sağ olun.
1: Değil mi? Türkiye
0: Sağ
1: ekonomisi
0: olun.
1: İçinde. Çok çok teşekkür ediyorum. Engin Tuncer, kıymetli açıklamalar için ve geldiğiniz için. Bugün Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkanı'nı ağırladık efendim. Varlık Yönetimi'nde burada noktalıyoruz. Gelecek hafta beraberiz. Hoşçakalın.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.

tarafınızda dünyayı durduruyorum.

0: reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Haftanın ilk işlem gününe aslında geçen haftadan temalarla devam ettiğimizi söylemek mümkün. Jeopolitik tarafta öyle çok iştah açıcı bir görünüm yok. Yani daha doğrusu piyasaların iştahını kabartıcı bir görünüm yok. İran-ABD hattındaki retorikte bir uzlaşma zeminine cevaz veren açıklamaları takip etmiyoruz. Daha ziyade ekonomik yaptırımlar üzerinden gideceğini anlıyoruz. Amerika'nın üreteceği sonuçlar tartışılmaya devam ediyor elbette. Bir yandan baktığımızda içeride Merkez Bankası'nın piyasa beklentilerine yakınsadığı bir görünüm enflasyon raporu toplantısı itibariyle. Küreselde FED tarafında faiz arttırım beklentilerinin özellikle Amerika'daki son veriler sonrası farklılaşması ve FED cephesindeki faize ilişkin fikir ayrılıklarının devam etmesi görünümü var. Baktığımızda piyasalara 14.133 puanda Borsa İstanbul %0,25'lik geri çekilmeyle Borsa İstanbul'da gördüğümüz o keyifsiz havanın devam ettiğini söylemek mümkün. Sektörel ayrışmaları ve hisse bazlı ayrışmaları konuşmaya devam ediyoruz. Bankacılık tarafı yatay seyrediyor. Sanayi tarafta %0,54 kadar yukarı yönlü hareket var. Mali taraftaysa %0,17'lik geri çekilmeyi takip ediyoruz. Ulaştırma, hizmetler, turizm diye bakacak olursak turizm %0,8 satıcılı, %0,46 kadar ulaştırma tarafında da geri çekilmeyi görüyoruz. Hizmetler yatay seyrediyor. Paralara bakacak olursak dolar TL 47.90'da, dolar endeksi 99.45'te, euro dolar çaprazı 1.15.91'de 1.16'nın kıyısında, 55.56'dan da euro TL işlemleri geçiyor bugün itibariyle. Devam edelim. Önce bir Avrupa piyasalarını görelim. Londra borsası %0,18 primle, Kakaran endeksinde %0,14'lük bir geri çekilmeyi görüyoruz. DAX endeksi, Alman DAX endeksi yatay pozitif. Milano borsası ise en pozitif ayrışan %0,41 ile. Amerikan vadeleri geliyor. Dow Jones'ta %0,14'lük aşağı yönlü hareket var. S&P aynı oranda yukarıda. Nasdaq'ta ise %0,56'lık bir pozitif hareketi takip ediyoruz. Getiri eğrisine bir bakalım. En çok tartıştığımız bölge 4.68'e gelmiş 10 yıllık tahvil faizi yeniden. 4.70'lerin çok uzağına düşemiyor. 30 yıllıklar daha da yüksek. Zaten mortgage faizlerinin de 4.63'lere dayandığı bir resim var. 5 yıllıklar 4.35'te, 2 yıllıklar 4.15'te. Getiri eğrisinin uzun tarafı enflasyonist endişeleri fiyatlamaya devam ediyor ağırlıkla. 30 yıllık tahvillerde de gördüğünüz gibi 5.26 seviyesini görüyoruz. Devam edelim. Brent petrol, kripto, oraya bakalım. 89 dolarda Brent petrol, 4.401.71 spot altının ons fiyatı 4.400'ler önemli görülen seviye. 65.64 gümüşün seviyesi var. 63.627 dolardan geçiyor Bitcoin işlemleri. Dediğim gibi 89 dolarda Brent, WTI'de yani Amerikan tipi ham petrolde de 82 dolar 87 sent seviyesini görüyoruz. Rakamlarla görünümü kabaca böyle özetlemiş olalım ve ilk bağlantımızı yapmak üzere ilerleyelim. İntegral Yatırım'dan Harun Raşit Demircan yayına katılacak. İntegral Yatırım Araştırma Analisti. Harun hoş geldin, merhaba.
1: Hoş bulduk Zeynep Hanım, iyi yayınlar.
0: Evet, yani baktığımızda içeride Borsa İstanbul tarafında o tatsız havanın devam ettiği dar alanda gidip gelen bir hareket. Baktığımızda yine sektörel ayrışmaların, hisse bazlı ayrışmaların belirgin olduğu bir tablo var. Enflasyon raporu toplantısı sonrasında da dışarıda da gelen son verilerin ardından Fed'in faiz arttırımına dair beklentilerin bir miktar törpülendiği, jeopolitik taraftaysa işlerin bir yere bağlanmadığı, savunma hisselerinin ön planda olduğu bir tablo var.
1: Evet, küresel taraftan başlayacak olursak aslında Fed'in beklentisine yönelik bu haberler, daha doğrusu buradaki beklentilere göre şekillenen bir piyasa fiyatlaması görüyorduk. Daha öncesinde bir önceki döneme baktığımızda Fed tarafında faiz artırım beklentisi fiyatlanırken şimdi artık %70'e yakın bir sabit bırakımı söyleyip beklenti oluşmuş durumda Fed tarafında. Burada artık bir faiz artırım yerine acaba faiz indirimi gelecek mi beklentisine hakim olduğunu şu an söyleyebilirim. Ancak kuvvet ihtimal önümüzdeki toplantıda yine faiz oranları sabit bırakılacak diyebiliriz Fed tarafında. Bundan kaynaklı fiyatlamalar da bunun etrafında şekillenmeye devam ediyor. Teknoloji tarafında yine güçlü

0: Fiyatlar görmeye devam ettik geçen hafta. Perşembe günü yine ABD tarafında enflasyonun uyumlu gelmesi, beklentiye uyumlu gelmesi, teknoloji seviyesi üzerindeki yukarı yönlü hareketliği desteklemişti. Ancak Cuma günü perakende satışların beklentinin aksine düşüş göstermesi yine bir miktar baskı yarattı ABD endeksi üzerinde. Ancak şu an genel görünümün hala kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan bu hafta Çarşamba günü FOMC toplantı tutanaklarını takip edeceğiz. Bundan kaynaklı buradaki fiyat hareketi yine toplantıyı tutanaklarına göre şekillenmesini bekleyebiliriz. Burada bundan kaynaklı çarşamba günü ana odak noktamız olacak. Yurt içine baktığımızda ise söylemiş olduğunuz gibi aslında tatsız bir görünüm var. Burada seviye bakımından 14.250 seviyesini kritik eşik olarak takip ediyoruz. Burada güçlü bir fiyatlama için 14.250-14.300 bölgesinin aşılmasına ihtiyaç var diyebiliriz. Diğer taraftan baktığımızda geçen hafta Merkez Bankası tarafında da enflasyon tahmini yukarı yönlü revize edildi. Bu da bir miktar baskı oluşturdu piyasa üzerinde. Diğer taraftan gelen finansalların da şu anda endekse gereken katkıyı vermediğini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde burada enflasyon patikası, burada faiz patikası belirleyecek en temel unsur olacaktır. Yıllık enflasyonun ana seyrinde bir iyileşme görmemiz halinde yukarı yönlü hareketlilik tekrardan güç kazanabilir. Ancak şu an ana görünümün hala zayıf olduğunu ve piyasanın yeni bir hikayeye ihtiyaç duyduğunu söyleyebilirim. Toparlayacak olursam dediğimiz gibi küresel tarafta ABD İran arasında da yaşanan gelişmeler şu an petrol fiyatının yüksek kalmasına sebep oluyor. 89 civarında bir Brent fiyatlaması söz konusu. Bundan kaynaklı risk iştahı hala yüksek. Ancak burada olası bir somut anlaşma halinde, somut bir haber akışı halinde tekrardan olumlu fiyatlamalar görebiliriz. Bundan kaynaklı ABD İran tarafını takip ediyoruz. Diğer taraftan da dediğimiz gibi önümüzdeki süreçte gelecek enflasyon rakamı da önemli olacaktır. Ancak bu çarşamba finansalların son günü olduğu için önümüzdeki 3 günlük süreçte gelecek finansallara göre yeniden fiyatlama görmeye devam edebiliriz.
1: Harun Raşit Demircan, çok çok teşekkürler. İntegral Yatırım Araştırma Analisti Harun Raşit Demircan'ın notlarını aldık. Bir araya gidelim, aranın ardından piyasa hattı konuklarıyla devam edecek.
2: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
3: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam ediyor.
1: Piyasa hattı devam ediyor. Ağrı Portföy Yönetimi yönetici ortağı Arzu Odabaşı stüdyoda yanı başımda. Arzu Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler Zeynep. Sağ olasın.
1: Çok iyi ettiniz. Stüdyoya geldiniz. Stüdyoya gelen konuk candır diye hep söylüyorum. Şimdi haftanın ilk işlem günü itibariyle baktığımızda hani geçen haftadan bu haftaya devreden enflasyon raporundan işittiklerimiz yani biraz daha piyasa beklentilerine yakın sayan bir Merkez Bankası görünümü evet. 26 için guidance'ını gördük ama 27-28 için bilmiyoruz. OVP'de anladığımız kadarıyla oraların yansımasını takip edeceğiz. Dışarıya baktığımızda küresel faiz hadlerinin yüksek seyrettiği, jeopolitik tarafta bir yere bağlanmayan bir süreci aynen. okumaya devam ediyoruz. Ekonomik yaptırımlar üzerinden şimdi şekillenecek bir resim olacağını anlıyoruz en azından açıklamaya bakarsak. Bir yandan da Fed tarafına ilişkin beklentilerde de törpülenme var. Son Amerika'daki verilere bakınca bizde de bilançolar bitmiş değil. 19'una kadar devam. Küreselde de bizde de perakende bilançolarını da takip edeceğimizi not düşelim. Ama soru şu. Bu ortamda yani belirsizliklerin bir türlü bertaraf edilemediği ve de yüksek faiz ortamının devam ettiği bir iklimde yıl sonuna kadar portföylerde nasıl bir revizyon ihtiyacı doğuyor? Yatırımcı ne yapsın ne yapmasın?
2: Yani ben şöyle bakınca ana resme bu belirsizliğe iyi bir faiz veriyoruz Zeynep. Dolayısıyla
1: Türkiye veriyor evet.
2: Veriyor yani dolayısıyla yatırımcının çok da böyle tedirgin olduğunu ben düşünmüyorum eğer hisse senedi tarafında böyle illa gireceğim, trade edeceğim, alacağım, satacağım stresi yaşamak istemiyorsa o zaten ayrı bir kategoride değerlendiriliyor. Dolayısıyla ben gelmiş olduğumuz noktada evet Türkiye iyi bir faiz veriyor ve bu faizi indirmeye çalışıyoruz. Maalesef ki bütün bu

0: Bu konjonktür ve gelişmekte olan ülkeler işte dünyadaki fiyatlama mekanizmaları ile birlikte bunun inmekte de zorlandığını görüyoruz. Dolayısıyla ana resimde ben şu anda yani yeni yıla doğru giderken ki enflasyon tarafında da gelişmeler pozitif yönde olacaktır inşallah. Yani bu tarafta bir özellikle yılın devamında bir baz etkisi söz konusu. Dolayısıyla biz bu baz etkisiyle biraz daha böyle 1.7'nin altında bir yerlerde enflasyon oluşturursak, yani gelirse enflasyon gerçekleşirse, yani en azından böyle makul bir yerde yılı bitiririz. Bir 29'larda bir yerde bitiririz beklentisi. İçindeyim açıkçası, bireysel olarak bunu söylüyorum. Dolayısıyla eğer 29'a doğru biz gideceksek, tamam ara hedefi 24'te tuttu, Merkez Bankamız 28 hedefini de koydu yıl sonunda. Hani tutalım ki 29'da olsun, biz eğer yine geldiğimiz noktada faizleri bu 34-33 seviyesine indirirsek 3.88 işte 4'e doğru bu. Yani faizi enflasyona bölüp bir de bir çıkarırsan içinden bu reel getiri formülü bize buna getiriyor. Yani 4'e yakın bir reel faizi hala veriyoruz. Dolayısıyla bizim daha yerimiz var. Yani yatırımcı veya yerli veya yabancı olsun, onlar için bence iyi bir fırsatı taşıyoruz şu anda. Asıl tabii ki bunu istemiyoruz da aslında vermek. Yani bunu evet veriyoruz ama bizim için iyi mi? Değil sonuçta. Fakat gelmiş olduğumuz konjonktürde bunu yaşıyoruz. Yani enflasyon tarafında da yani Amerika'da aynı şeyde, aynı durumda. Biz de aynı durumdayız. Amerika'da bir faiz artışı bekleniyordu ki çok şükür biz de o noktaya da gelmedik. Henüz hala bu beklenti masada ve devam ediyoruz bu beklentiye. Dolayısıyla eğer petrol fiyatlarında bir acayip bir işte sıçrama olmazsa zannediyorum biz bu reel getiriden faydalanmaya devam edeceğiz. Hisse senedi piyasaları da bu belirsizlik içerisinde sektörel olarak hareketlerine yani fırsatlarını vermeye devam edecek diye düşünüyorum üzerine.
1: Bir müddettir orada zaten hisse bazlı hareketleri konuşmaya devam ediyoruz. Evet. Belirgin kalmaya, ciddi biçimde belirgin kalmaya devam ediyor. Bir yandan da bu tarafa baktığımızda üst üste gelen halka arzlar, işte bedelli sermaye artırımları, bu tarafın da piyasa üzerinde ne kadar baskı yarattığı tartışması var bir yandan. Çünkü hani ikincil halka arzlar gibi konular da gündeme geliyor ve hani mevcut kaynaklar bu kadar yükü aynı anda kaldırabiliyor mu sorusu da Bora en çok sorduklarımızdan.
0: Oluyor yani, tabii şu var, şu anda borsaya bakıyorsun, görevini yapıyor mu? Yapıyor. Yani halka arzlar zaten sermaye piyasalarının ve borsanın asıl hedeflerinden birisi de bu. Yani şirketlere kaynak sağlamak, daha düşük maliyetli, sıfıra yakın maliyetli kaynak sağlamak. Ama bu tabii bunun dönemlerini tahmin etmek de kolay olmuyor. Belli bir süreçten geçiyor bu şirketler. İşte onay geliyor, onaydan sonra sermaye piyasası kurulundan onay geliyor, onaydan sonraki prosedür derken atıyorum bakıyor, kendisi diyor ki belki borsanın iyi bir döneminde halka arzı planlarken daha sakin bir döneme denk gelmiş oluyor. Bunları gerçekten kontrol etmekte kolay olmuyor. Onu da hepimiz görüyoruz. Tabii böyle bu gibi halka arzlarda hisse senedi piyasalarından bir çıkış, sonra tekrar bunlara, bu gibi hisselere yönelimi getiriyor. Yani ben bunu çok da yadırgamıyorum açıkçası. Yani kendi içerisinde bir değişim oluyor ki normal, bu artık hisse senedi piyasalarının fonksiyonu. Burada asıl önemli olan yabancı yatırımcının geliyor olması veya orta vadeli yatırımcı, yerli yatırımcının orta vadede hisse senedi piyasalarında kalmayı bilmesi diye düşünüyorum. Burada asıl önemli olan o. Yabancı yatırımcının da yine gelip kalmasını burada onu destekleyici bir hisse senedi piyasalarının olması. Bu bizim sektörümüzün derinliğini artıran, ne bileyim büyümesini artıran önemli bir gelişme. Bunu zaman zaman yaşıyoruz, zaman zaman yaşamıyoruz. Tabii Amerika'da ben faiz arttırma olasılığı birdenbire bir gün ışığına gelince bakıyorsun o tarafta da ciddi bir akış oldu oraya da. Yani Amerika tarafına da hala hisse senedi piyasalarına ciddi anlamda akış var. Teknoloji tarafından bakıyorsun bir satış oluyor, bir köpük alınıyor ama nette o tarafa olan ilgi de yoğun bir şekilde devam ediyor Zeynep.
1: Şimdi o da tabii yani orada faiz hedefleri yüksek kalmasına rağmen dediğiniz gibi hisse tarafında rekor seviyeleri evet. konuşmaya devam ediyoruz. yani tema güçlü tema üzerinden giden bir süreç var anladığımız kadarıyla orada. Ama tabii orada da çok yüksek harcamalar üzerinden gelen bir baskı var. En nihayetinde ama gelişmekte olan ülkelere fon akımı noktasında istemiyorlar.

0: hemen yere o mesafenin bir türlü kısalmadığı bir dönemi de idrak ediyoruz. Bir yandan acaba hani daha yüksek enflasyonlu ve faizli bir küresel zemin oturuyor mu sorusu da ortamda. Öyleyse bizim için ne ifade eder?
1: Öyleyse niye çırpmıyoruz diyeceksin. yani tabii bizim için biz bu ülke olarak biz yıllardır bu faizi veriyoruz. Yani yıllardır gelişmekte olan ülkeler içerisinde bu fırsatı yabancı yatırımcıya, yerli yatırımcıya sunan bir karakterimiz var. İstemesek de tercih etmesek de gelmiş olduğumuz resim bize bunu getiriyor. Bunun tabii ki bir sürü yan negatifliği veya pozitifliğini de görüyoruz hep birlikte ama tabii ki gönül istiyor ki düşük faiz verelim ve yabancı yatırımcı koşa koşa bize gelsin. Dolayısıyla şu anda Amerika biraz işte gelişmiş o ülkeler bunu yapıyor, yapmaya çalışıyor. Hedefleri zaten tamamen bu. Ama Türkiye tarafına baktığımızda biz biraz daha bu yani yüksek faizi işte enflasyonla birlikte azalmaya çalışan bir resim içinde kalmaya çalışıyoruz ve bugün mesela yine hazine tarafının da bu tarafı destekleyici önlemler aldığını görüyoruz. İşte benzine verilen teşvik Ağustos sonuna kadar sonra ki işte litre başına 3, 6, 9, 12 olarak aylık olarak litre başına alınacak olan vergiler. Dolayısıyla bunları yani ÖTV'nin sıfırlanması 31 Ağustos'a kadar. Dolayısıyla bunlar önemli ama biz şunu da görüyoruz. Yani resim çok büyük bir resim ve her tarafın hareketli olması, her tarafın Merkez Bankası'nın bu stratejisini, bu ülkenin stratejisini takip ediyor olması lazım. Bir tarafta tabii çok farklı sesler çıkıyor. Yani dış ticaret yapan, ihracat yapan şirketler diyor ki ben daha fazla krediye ulaşmam lazım ve daha güçlü bir TL istemiyorum, daha zayıf bir TL istiyorum diyor. Dolayısıyla ben de buna karşılık şunu diyorum, yani ihracat yapmak yani güçlü TL, yüksek ihracat demek olmuyor. Yani iyi bir brand, böyle iyi bir marka ile çıkmamız gerekiyor. Siz sadece TL'nin güçlü olup olmamasına takılmayın, satabildiğiniz miktara bakın. Geliyorum aslında. Dolayısıyla ben bu argümanı yani belki bu işi yapan insanlar, şirketler biraz buna karşı çıkıyor ama çok da yeterli bulmuyorum ülke için. Çünkü bir ülkemizin enflasyon düşmesi için bir kere şunu kabul etmemiz lazım. TL'nin şu dönemde güçlü olması lazım ve bu enflasyon düşmesi lazım. Bunun için de yani ben işte dış ticaret veya yurt dışına çıktığında sen güçlü bir Türkiye markası görüyor musun, görmüyor musun? Bunu aslında anlamamız gerekiyor. Dolayısıyla bence Türkiye'nin ana hedefi bu olmalı. Yani üretip satmak ve de güçlü bir marka olabilmek yurt dışında. Onun dışında suçu her seferinde ya Merkez Bankası'nı atıp veya devleti atıp TL'yi de değerli tutuyorsunuz. Biz de burada satış yapamıyoruz yaklaşımı bana birazcık böyle abartı geliyor açıkçası. Yani bunu biliyorum çok insan buna karşı geliyor ama burada çünkü çok fazla etken var. TL değersiz kaldığında da çok güzel satış yaptım demek. Yani o iki bir miktar bir de tutar var orada. Yani miktarı arttırın tarafına ben her zaman gitmeye çalışıyorum. Dolayısıyla ana sorunumuz bu ve bunu herkesin kabul edip belki bu anlamda bu dolarizasyon kafasından çıkmaya çalışmamız gerekiyor. Devletin burada çok ciddi teşvikler veya yasaklar koyması gerekiyor belki. Yani bilmiyorum ama ben biraz bu konuda bu taraftayım açıkçası. Dolayısıyla hisse senedi piyasalarına tekrar dönersek şu anda bu resim bize işte Temmuz'da %9 kaybettik. Bu ay yine biraz daha gidişli geliştiyiz. Biraz bu yatay seyir devam eder. Yani 14.700 yukarıda, aşağıda 13.700. Bu bant içinde hareket ederiz diye düşünüyorum Zeynep. Böyle bağlayayım konuyu.
0: Güzel bağladınız. Peki o zaman şöyle kapatalım isterseniz sizle sohbetimizi. 1-2 dakikamız kaldı. Yani baktığımızda sabit getirinin hala cazip olduğu, para piyasası evet, fonlarının cazip olduğu, tahvil tarafında da aslında özellikle uzun vadede hani bireysel stopaj avantajı da var. Ciddi getiri olduğunu söylemek mümkün sanırım. Ne dersiniz?
1: Öyle. Orada da var ki şimdi en son Merkez Bankası yani enflasyon raporundan sonra o taraf da biraz kafasını aşağıya doğru çevirdi ama orada da iyi bir getiri var. Yani bu getirileri biz belki önümüzdeki sene bulamayacağız yani şöyle bakınca enflasyon keşke düşse, keşke bulamasak tabii ki. Yani oradaki getiriyi bulamayan hisse senedi tarafında bu getiriyi bulacaktır. Getiri dediğin konu her tarafta bulunabiliyor ama asıl baş belası olan şey enflasyon burada. Onun düşmesi lazım ki

0: biz daha büyük büyümelerle büyüyen, satan, işte ne bileyim, evet, uluslararası bir marka olan ürünlerle Türkiye'yi temsil edelim.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: Arzu
0: teşekkür
1: Hanım.
0: Ediyorum.
1: Arzu Oda başı konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyoruz ve Fintables Araştırma Direktörü Cenk Özen yayına katılacak bu noktada. Cenk Bey merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Zeynep Hanım, hoş bulduk.
1: Biraz küreselden başlayalım isterseniz. Yani küresel tarafta FED cephesinden beklentilerin, faiz artırım beklentilerinin son gelen verilerle beraber hani törpülendiği ama FED yönetiminde fikir ayrılıklarının devam ettiği bir süreç var. Ama faizler yüksek de kalsa piyasaların bir ne diyelim, ivmesi var. Rekor seviyeleri test etmeye devam eden görünümü de sürüyor. Burada faizlerdeki o yüksek had, özellikle tahvil tarafının uzun bacağında biriken hisse piyasaları için ne kadar stres biriktiriyor?
2: Ya şu an için o tarafa odaklanmayan bir piyasadan bahsediyoruz. İşte antropik sonuçları geldi biliyorsunuz en son. O tarafta da büyümeler, yani yıllık büyümelerde çok ciddi anlamda inme var. Piyasa şu anda daha çok bilançolara odaklanmayı seçiyor. S&P tarafında aldığımız sonuçların %80'in 85'inde beklentiyi aşma oranı var. Yani bu çok ciddi bir oran. Ortalama kar tarafında da yani %30'ların üstünde. O yüzden özellikle yani yapay zeka temasının içinde olan hisselerde iyi bilançolarla birlikte pozitif fiyatlama var. Yani piyasa şu anda özellikle jeopolitik gerilimler tarafında daha geçici olduğunu düşünmeye devam ediyor. O yüzden bilançoların sürüklediği, işte yapay zeka hisselerinin duyarlılığının yine yüksek olduğu, işte büyük halka arzların beklendiği ki işte geçen hafta FT'de çıkan Anthropic'in halka arzı Ekim ayında beklentiler oluşmaya başladı. İşte OpenAI ile ilgili beklentiler var. Birazcık böyle hani bu yapay zeka temasını sürüklediği, bilançoların da desteklediği bir dönemi izlemeye devam ediyoruz. Şu an için uzun vadeli taraftaki faizler çok yüksek. Geçen hafta işte 30 yıllıklar 5.20'lerin üstüne çıktı ki 2001'den bu yana en yüksek borçlanmasını yaptı ABD hazinesi 25 yıl sonra. Şu an için bu taraftaki risk konuları bertaraf edilmiş gibi duruyor.
1: Peki, şimdi bir yandan o tarafa yerli yatırımcının da ilgisinin arttığı bir süreci takip ettik. Tüm küreselde olduğu gibi temanın gücü ve cazibesi ekseninde. O ilgi nasıl seyrediyor? Bir de şimdi yapay zeka kocaman bir tema ama aşağı çektikleri, yukarı ittikleri var. Temanın kendisinin şişip şişmediği tartışması var. Biraz daha o ekosistemin sanki hani daha kalıcı görünen unsurlarına doğru mu kayıyor ilgi? Mesela işte elektrik tarafına, çünkü bu veri merkezlerinin ihtiyaçları doğrultusundaki hisselere mi kayıyor? Bizde de o tema benzer şekilde paralel gidiyor mu yabancı hisseye bakanlar nezdinde? Farkındalık ne boyutta?
2: Ya çok uzun zamandır bu tarafa olan farkındalığın arttığını görürüz biz verilerde. İşte geçen haftaki ETF girişlerine baktım. Çok ciddi anlamda giriş var S&P tarafında. İşte 18,5 milyar dolar girmiş ABD hisse fonlarına geçen hafta. Bu arada ilginç, normalde bu ilginin daha çok işte uzun zamandır yarı iletkenlere, yapay zeka olan bir tarafı olduğunu gözlemledik. Geçen hafta mesela yarı iletken ETF'inden çıkışlar vardı. Biraz daha genele yayılmış bir işten bahsediyoruz. Burada tabii yatırımcının şunu tespit etmesi çok zor. Yani bizim de çok zor. Bu tip büyük dönüşümlerde kimin kazanacağını ve kimin kaybedeceğini bulmanız, bilmeniz imkansız. Yani biz işte 2000'lerin başında dotcom dünyasında o gün çok iyi fiyatlanan şirketlerin bugün ayakta dahi olmadığını gözlemliyoruz. Yani o gün işte manşetleri okuduğunuzda, biraz arşivi taradığınızda işte fiber optik kabloların, biraz altyapı şirketlerinin öne çıktığını gördük ama aslında daha sonrasında çok büyük şirketler, işte Google'ın, Meta'nın gibi, yani internetin aslında yararlanıcılarının ayakta kaldığı, çok iyi noktalara ulaştığını gördüm. Bugünden bunun tespitini yapmak çok zor. O yüzden hani biraz daha son dönemde bu AI CapEx döngüsünün işte girdi tarafında o döngüye girdi sağlayan şirketlerin pozitif fiyatlandığını gördük. Kablocuların veya işte yapay zeka tarafında AI veri merkezleri tarafında kullanılan bazı bileşenlerin. Ama bunun dediğim gibi dönüşümündeki tespiti yapmak çok zor. Şirketlerin de bu harcamaları yapmama gibi bir durumu. Çünkü yapmadığınız anda geri kalıyorsunuz. Hani burada birileri çok iyi ayrışacak, birileri işte beklentileri çok uzakta kalacak. Ama bunun tespitini yapmak çok zor. Genel anlamda işte yatırımcı da bu satır aralarını arıyor diyeyim.

0: Peki Ali Cenk Gözen, şimdi bir yandan da küreselde de içeride de bilançoları takip ettiğimiz bir süreçteyiz. Bilanço sezonunu içeride tamamlamak üzereyiz. Bir değerlendirmenizi almak isterim. Yani ikinci çeyrek bilançoları beklentilerle karşılaştırıldığında ne söylüyor? Bir de bilançoların tekrar ağırlık kazanacağı bir süreci nerede görebiliriz? Çünkü o anlamda da hani bilançolara bakma kıstasının bir miktar gölgede kaldığı bir dönemi de takip ediyoruz.
1: Şöyle aslında biraz önce söylediğim gibi özellikle ABD tarafında bilançolar iyi geliyor. Yani özellikle işte bu yapay zeka temasındaki beklentinin
0: O
1: üstüne
0: taraf
1: çıkmanın.
0: öyle, o taraf sürüklüyor. Bizim için diyorum bilanço kıstasının biraz
1: Pardon,
0: gölgede
1: bizim için
0: kalmasını.
1: yani bizim için aslında beklentiden biraz daha iyi geliyor ama bunun içinde tabii dönemselliği iyi anlatmak lazım. Biraz biliyorsunuz bu dönem içinde ertelenmiş vergi gelirlerinin olduğunu
0: Evet.
1: biliyoruz. Tek seferlik etkiler var. Ama operasyonel tarafa baktığımızda ki bizim en çok bakmayı sevdiğimiz taraf servisteki bakış tarafı maalesef çok iyi durumda değil. Yani yıldan yıla baktığımızda servisteki bakışında iyi, çok yüksek daralmalar var. Yekpare, yani geniş bir yayılımdan bahsedemiyoruz maalesef. Birkaç sektörün sürüklediği bir bilanço dönemi var. İşte Tüpraş'ı çok konuştuk. Siz de çok hani programlarınıza yer veriyorsunuz. Hani özellikle Tüpraş'ın çok ciddi anlamda katkısı var. Aselsan'ın savunma tarafının çok ciddi anlamda katkısı var. İşte biz de bu AI CapEx'in enerji bileşenleri döngüsünden yararlanıyoruz. Yani Batı'da işte ABD'de yatırımlar artıyor. Biz de o yatırımların büyümesinden yararlanan işte özellikle çelik boru tarafında veya panel tarafında, enerji ekipmanları tarafındaki şirketlerimizin iyi finansallar getirdiğini görüyoruz ama dediğim gibi yani dar bir banttayız. Genel anlamda net karlarda beklentinin üstünde ama ABÖK tarafında operasyonel anlamda beklentinin altında bir çeyreği izliyoruz. Zaten 3 gün kaldı, dönemi de kapatacağız.
0: Ali Cenk Gözen, çok çok teşekkürler katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için. Bir Londra'ya gidelim. Ceren Dilekçi Köseoğlu'nun notlarını, Avrupa notlarını alalım. Ceren, hoş geldin. Merhaba. Avrupa notlarını alalım hızlıca senden. Baktığımızda yatağa yakın seyreden bir borsa dinamiği görünüyordu genel olarak.
2: Merhabalar Zeynep. Evet, Avrupa'ya baktığımız zaman bugün endekslerde karışık seyir öne çıkıyor. Tabii aslında baktığımız zaman bugün teknoloji tarafının öne çıktığını görmekteyiz. Teknolojiyle beraber madencilik hisseleri %1'lik primle öne çıkanlar arasında. Özellikle biz çip hisselerinin bugün öne çıktığını takip ediyoruz Avrupa'da. Burada Entropy'in harcama planlarındaki artış çip hisselerinde yükselişi tetikledi. Mesela STMicroelectronics hisseleri %4'ün üzerinde primle öne çıkıyor. ASML gibi hisseler yaklaşık %3'e ulaşan primler var. Diğer tarafta Anthropic'in işlem kapasitesi ihtiyacını hızla artırmaya devam etmesi yapay zeka altyapı harcamalarına yönelik iyimserliği güçlendirdi ve sektörü destekledi. Diğer tarafta şimdiye kadar bilançolara baktığımız zaman MSCI Avrupa Endeksinde şirketler ikinci çeyrekte karlarını %18 ile beklentilerin oldukça üzerinde artırdılar. Artık bilanço sezonunun sona eriyor olmasıyla bu hafta gözler verilere çevrilecek. Cuma günü özellikle Euro bölgesinden alacağımız PMI verileri bölgenin sağlığına ilişkin bu ay için öncü gösterge olacak. Diğer tarafta JP Morgan stratejistleri bir not paylaştı. Avrupa borsalarının önümüzdeki sene yeni bir rekor seviyeyi test etmesini ve bu yatırım döngüsünün artmasıyla beraber Avrupa ile ABD borsaları arasındaki farkın kapanmasını bekliyorlar. Önümüzdeki dönemde belli başlı temalar öne çıkacak Avrupa'da. Özellikle Avrupa'nın güvenlik ve özellik ve aynı zamanda savunma yatırımlarını artırma planları belli başlı sektörleri destekleyecek. Mesela Avrupa'nın savunma, enerji sistemleri, elektrik şebekeleri, sanayi kapasitesi, dijital altyapı ve kritik tedarik zincirlerinde yeni bir yatırım döngüsüne girdiğine dikkat çekiyor uzmanlar. Tabii burada 5 tema öne çıkıyor. Almanya'nın mali reform planı bunların ilki. Savunmada yeni bir yatırım döngüsü başlıyor Avrupa'da. Aynı zamanda yapay zeka yatırımlarının hızlanması, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve Avrupa Birliği'nde korumacılığın artması gibi faktörler önümüzdeki dönem Avrupa endekslerine yön verecek. Aynı zamanda bugün madencilik tarafının öne çıktığından bahsetmiştik. Bakır fiyatlarının yeniden rekor seviyelere ulaşması Londra Metal Borsası'nda madencilik hisselerini desteklemeye devam ediyor. Böylelikle bakır fiyatları

0: 7. hafta üst üste yükseliş serisine devam ediyor. Bugün baktığımız zaman 14.396 dolar seviyesine tırmandı. Burada rekor 14.527 dolar seviyesindeydi. Yani rekor seviyeye yaklaştığını görmekteyiz. Burada özellikle bakır fiyatlarında kısa vadeli arz sıkışıklığına ilişkin endişeler artmış durumda. Bu da piyasadaki faktörlere, fiyatlamalara yön veren gelişmelerin başına geliyor diyebiliriz Zeynep.
1: Tamamlayalım piyasa hattını. Sırada Alara Akgün'le iş dünyası var. Bloomberg HT'den ayrılmayın. Görüşürüz yine.
2: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.
3: Reklam. Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
7: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlanan hayata.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 14.45'i gösteriyor. İş Dünyası programıyla karşınızdayız değerli izleyenler ve sigorta sektörünü konuşmak üzere çok değerli bir konumuz İş Dünyası'nda bizlere eşlik ediyor diyelim. Kendisi Holding Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Bölge CEO'su Atınç Yılmaz. Atınç Bey merhabalar, yayınımıza
2: merhaba,
1: hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Şimdi Atınç Bey, çok önemli bir günde sizleri ağırlıyoruz. Çünkü bugün 17 Ağustos 1999 depreminde yıl dönümü oldu. 27 yıl üzerinden geçmiş bir süreç var karşımızda. 27 yılda nereden

0: Nereye geldik diye konuşmakta fayda var sanıyorsam. Çünkü o günden bugüne sigorta sektöründe, konut sektöründe birçok değişimin yaşandığı bir alan vardı. Yeni alanlar, yeni mecralar açıldı bu iş kolları tarafında bakıldığında. Sigorta primleri, reasürans maliyetleri derken çok farklı bir tabloyla sahada karşı karşıya kaldık. Peki bugün bir normalleşme sigorta primlerinde, reasürans maliyetlerinde var mı ve bu rahatlama sigorta primlerini ne ölçüde etkilemiş bulunmakta?
1: Evet. Teşekkür ederim beni çağırdığınız için. Böyle de anlamlı bir günde 27. yıl dönemi 99 evet. depreminden şimdi aslında olaya biraz da şöyle bakmak lazım. Türkiye'de 1900 yılından beri 2023'e kadar 269 adet can ve mal kaybı veren deprem yaşamışız. Yani ortalama da biz ülke olarak 2 yılda bir ciddi hasar veren, işte boyutları küçük ya da büyük olan bir deprem yaşayan bir ülkeyiz aslında. 1500 yılından beri bakıldığında ölçülebilenlerde ise 7'den büyük 24 tane deprem yaşamışız. Şimdi baktığınızda evet 99 senesi bizim hatırlayabildiğimiz dönemde birçoğumuzun önemli bir milat. Ama baktığımızda 7'nin üzerinde 24 tane depremin olması son 600 yılda, o da buranın aslında oldukça aktif bir ülke ve bölge olduğunu da kendisine gösteriyor. Zaten 99 depreminde malum biliyorsunuz bizler için özellikle Marmara bölgesi Gölcük'teki olan o 7.6 şiddetinde ve 45 saniye süren muazzam o yıkıcı depremden sonra yaklaşık 18.500 vatandaşımızı kaybetmiştik.
0: Evet.
1: Binlerce yaralı, 300 bin üzerinde konut ve iş yeri zarar gördüğü bir depremdi. Sanayi bölgelerinde etkilendiği bir depremdi. Bundan yıllar sonra da 2023 senesinde maalesef biliyorsunuz 6 Şubat depremi, Maraş depremini yaşadık. Orada da 7.8 ve 7.6'lık iki tane depremi aynı günde maalesef yaşadık. Bu sefer can kaybımız, ölçülebilen can kaybımız 99'un yaklaşık 3 katı büyüklüğünde, 50 bin üzerinde maalesef hayatı kaybettik. Doğrudan fiziksel zararlar da 30-35 milyar dolar civarında oldu. Yani baktığınızda Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının her iki depremde önemli bir yüzdesini, Maraş depreminde yaklaşık %4, 99 depreminde de yaklaşık %2,5'luk bir kaybı o saniyeler içerisinde olmuş durumda. Ne oldu peki bu şeye baktığınızda? Tabii ki depremin bizim bu yüzyıllardır gelen bir yaşadığımız bizim ülkemizin bir gerçeği. Bununla ilgili biz gerçekten almamız gereken birçok tedbir var. Bu konuyla ilgili zaten televizyonlarda, basın yayın organlarında konuşuluyor.
0: Peki sigorta tarafında nasıl bir farkındalık var?
1: İşte 99 depreminden sonra biliyorsunuz zorunlu deprem sigortası DASK dizayn edildi ve çok başarılı bir model olarak dünyada hala gösteriliyor. Ben şöyle merak ettim DASK'ın performansını. Şu an itibariyle 11.6 milyon hane DASK poliçesi satın alıyor. Hı hı. 2023'te de 11.6, 2024'te 11.2 milyonmuş bu baktığımızda, kıyasladığımızda. Yani ve de bu penetrasyon oranı da %58'lerde bugün itibariyle. Şimdi deprem yaşayan bir ülkede %58'lerde sigorta koruması alıyorsak demektir ki geri kalan %42'yi almıyorsak ve böyle de büyük bir felaket yaşıyorsak tabii ki bizim bilinç ve uygulama açısından bazı konularda geri kaldığımızı açıkçası gösteriyor. Dünyada kapasite var, sigorta kapasitesi var. Reasürans bulunuyor. Her ne kadar Türkiye riskli bir ülkede olsa da sigorta ve reasürans kapasitesi olarak hala bizim piyasamız destekleniyor. Buradaki temel konu bence Türkiye'nin koruma açığı. Hmm. Yani Türkiye'nin gerçekten bu finansal olarak bizim dünyadan getirebileceğimiz korumayı yeterince almamasıyla şey yapıyor. Tabii şeye girmeyeceğim. Yani depremin olmasından önce binalarımızın sağlam olması lazım. Yönetmeliğe göre yapılması lazım. Devletin, kamunun, uygulayıcıların prevention dediğimiz önlemleri yapıyor olması lazım. Zaten bu bence bizim yapmamız gereken bir konu ama velev ki deprem oldu ve zarar da oldu. Biz işte Maraş depreminde gördük. Bizim sigorta sektörünün aldığı ya da ödediği rakam yaklaşık 5 milyar dolar. Böyle bir deprem batıda olduğu zaman 35-40 milyar dolarlık bir rakam alabiliyorlar aynı zamanda. Yani 4-5 katı kadar bir koruma açığımız olduğunda tespit ettik. Böyle bir realitemiz var. Yani Türkiye'de de

0: Deprem sigortası var mı? Var. Maliyeti nedir? Maliyetli. Tabii Türkiye yüksek bir ülke riski olduğu için maliyetli.
1: Evet,
0: dünyada
1: bunu
0: kapasiteler de veriliyor. Tabii buyurun.
1: Şimdi hemen araya girmek isterim. Tabii burada penetrasyonda %58'lere varan bir oran var ve 2024 ile 23 ile düzeltiyorum. Aynı oranda giden bir hane halkı, evet, DASK oranı olduğundan bahsettiniz. Peki bu son rakamları da göz önüne aldığımızda sizce bu düşük penetrasyon ve düşük hane halkı DASK oranı maliyetlerden ötürü mü, yoksa farkındalıktan kaynaklı mı?
0: Yani bunun birinci şeyi kesinlikle bence farklılıktan kaynaklanıyor. Yani kültürel farklılıklar. Çünkü Maraş depreminde de gördük ki DASK alanların birçoğu da yani önemli bir kısmı poliçeyi tam doğru almamış. O yüzden hasarları eksik ödemiş. Çünkü kurumumuz, DASK uygulayan kurum, hakikaten çok iyi performans gösterip çok hızlı ödedi. Çok hızlı reaksiyon gösterdi ama bu maalesef yeterince doğru poliçelerin tanzim edilmemesi ve alınmamasından ötürü eksik tazminat olayları da yaşandı o noktada.
1: Peki maliyetler ne kadar arttı?
0: Şimdi 2023 senesindeki Maraş depreminden sonra biliyorsunuz Türkiye'de özellikle sanayi kesimlerinin kullandığı ve bizim sivilde de kullandığımız depremin tarifesi var. Tarifelerde büyüklüğe göre, sigorta bedeline göre ortalama %25-%30'luk bir artış gerçekleştirildi. Yani bu da şu demek, yaklaşık senede Türkiye'nin deprem için ödediği prim 1 milyar dolar civarında bir artış oldu. Şimdi 5 milyar dolarlık bir depreme hasar ödendiğini kabaca varsayarsak, demek ki yurt dışındaki reasörlere biz bunun 5 sene içerisinde ödenecek şekilde yeniden bir yapıyla, finansmanıyla buna cevap vermiş olduk. Zaten bunu yapmasaydık Türkiye'nin deprem bulma, sigorta bulma, kapasite bulma konusu biraz daha sıkıntıya girerdi. Çünkü 2023 depreminden sonra bize kapasite sağlayan restorans firmaları özellikle Marmara'da yüksek olasılıkla olabilecek olasılıkların olduğu Marmara'da böyle bir büyük deprem olursa zararın kat be kat daha büyük olacağından çekindiklerinden o dönem bir kapasitelerde sıkıntıya gittiler. Bunun da aşmanın tek yolu hem bir daha bilinçlendirme, hem riskimizi daha iyi anlatma, hem de maalesef fiyatlarında tekrardan revize edilmesiyle oldu.
1: Gerçekleşti. Peki şimdi korunma açığı olduğundan bahsetmiştiniz. Evet. Şu an sigorta sektörüne bakıldığında Türk şirketlerinin en çok hangi tarafta korunma açığı olduğunu öngörüyorsunuz?
0: Yani Türkiye'deki şimdi yani müşterilerimizden şey olarak tabii Türkiye'deki sigorta penetrasyonumuz hala çok yüksek değil. Gayri safi milli hasılanın, yurt içi milli hasılanın %2,5 civarında bir sigortanın oranı var ülkemizde. Dünya ortalaması 7. Yani baktığınızda dünyada 7 ortalaması olan bir sektörü Türkiye'de 2,5'ta çalışıyor. Demek ki en az 2 katı kadar daha bizim büyütmemiz lazım. Bu da demektir ki Türkiye'deki koruma açığı zaten buradan da kendini belli ediyor. Bugün Türkiye'deki sigorta sektörü, ki son senelerde hem kurum baskılanması hem fiyatların artmasıyla reel anlamda bir büyüme gösterdi, pozitif anlamda.
1: Yüksek faiz ortamında bu denkleme koyarsak.
0: Yüksek faiz ortamının da etkisi var ama ondan önce tabii bedellerin artması, fiyatların artmasıyla aynı varlık çok daha yüksek bir maliyete geldi. Bu bizim sektörümüzü biraz büyüttü ama reel anlamda baktığınızda hala 30 milyar dolar civarında bir sigorta sektöründen bahsediyoruz. Bizim en az 60-70 milyar dolarlık bizim ölçeğimizdeki bir ülkenin olması gerekiyor. Bizim bir kat daha, yani bugünkünün bir iki, çarpı iki katı kadar daha en azından bir sigorta satın alması olması gerekiyor. Bu da açıktan kaynaklanıyor. Niye olmuyor? İşte biraz önce çok ufak bir örnek verdik. DAS dediğimiz sadece konutların sigortası, yani sanayi tesislerinin, üretim tesislerinin değil. Orada %58'lerdeki depremler yaşamamıza rağmen %40 küsur açık oradan geliyor. Kasko'ya geliyorsunuz, aynı şekilde açığımız var. Yangın sigortasına geliyorsunuz, burada da açık var. Yani bu koruma açığı meselemiz aslında bizim bir reel bir konumuz. Koruma açığının tabii ki tek sebebi fiyat değil. Bunun riskin iyi algılanması, iyi yönetilmesi, çözümlerin de iyi bir şekilde müşterilerimize ya da insanlara iletilmesi gerekiyor. Sigorta bilincinin artması, ama bunu da sahada sigortayı anlatan yapıların, bizim gibi brokerların ya da diğer dağıtım kanallarının da bu konuda iyi bir performansla bunu anlatabilmesi lazım.
1: gündemin de çok değiştiği bir ortamdan geçiyoruz. ABD-İran savaşı hala devam ediyor gibi bir ortam var. Ateşkes tarafında tam da aslında bitmemiş söylemlerinde hem Amerika hem ABD hem İran tarafından geldiğini gördük. Peki hemen araya girmek isterim Atınç Bey. Bu son dönemde ilk 6 ay ve 7 aylık sigorta performansla ve

0: sigorta sektörünün sahadaki son tablosuna bakıldığında hangi branşlar şu an ayrışmaya yüz tutmuş? Çünkü evet, sağlık tarafında yukarı yönlü bir seviyenin olduğunu ilk 6 aylık rakamlardan, penetrasyondan ve restoran maliyetlerinden görmüştük. Peki trafik branşı ve doğal afet tarafı, yapay zeka, siber risk poliçeleri nasıl ilerliyor bu ortamda?
1: Evet. Şimdi Türkiye'de de ilk 6 ay sonuçları açıklandı.
0: Evet.
1: Türkiye'de ilk 6 ayın sonunda sektörümüz büyümeyi gösterdi. Baktığımız zaman %29'luk bir büyümeyi sağlamış bir sektör. Yani 743 milyar liralık bir toplam, hayat dahil bir üretimimiz var. Tabii şimdi hayat dışı olarak baktığımızda, elementer branşlara baktığımızda %26'lık bir büyümeyi görüyoruz. Enflasyonun altında kaldı aslında reel olarak baktığımızda. İlk 6 aydaki enflasyonun altında bir büyüme gerçekleştirmiş bir sektör. Burada tabii ki sigorta şirketlerinin artan rekabet burada çok önemli bir baskı unsuru oluyor. Finansal gelirlerden sağlanan gelirlerle sigortanın finanse edilmesi, teknik tarafının finanse edilmesi şeklinde bir realizasyon karşımızda var. En büyük olarak baktığımızda sağlık sigortasını görüyoruz. %34'lük bir artış sağlamış. Akabinde de kasko sigortaları %26, yangın sigortaları da %23'lük bir büyüme sağlamış. Şimdi baktığınızda zaten bizim piyasamızın büyük bir kısmı, yani pazar payı olarak baktığımızda trafik, kasko, yangın, sağlık sigortası ilk 3 branşta geliyor. Sonra da yangın geliyor. Bunların arasında reel olarak büyüyen aslında biraz sağlık sigortası, bir tık olarak söyleyeyim, büyümeyi gerçekleştirebilmiş. Yani ilk 6 ayda biz finansal gelirleriyle sigortadaki teknik zararları kapattığımız bir sektör olarak oluşmuş durumdayız. Bu şunu getiriyor. Sigorta almak için aslında tüketiciler için aslında iyi bir dönem. Fiyatların daha yumuşadığı. Bu arada yurt dışında da fiyatlar yumuşadı. Türkiye'de de aşağı yönlü. Koruma açıklarını kapatmak için aslında müşterilerimizin, tüketicilerin, evet bir daha bu fiyatlara bakalım, daha önce bizim maliyetli diye alamadığımız sigortaları bu dönemde bir daha fiyatlarını kontrol edip alabilme şansı olduğunu gösteriyor. O açıdan da aslında konjonktür tüketici açısından iyi. Jeopolitiklerden bahsettik. İran savaşı ya da kuzeyimizdeki Ukrayna, Rusya savaşı. Evet, bunlar oluyor ama dünyada da restoran piyasaları buna rağmen hala rekabetçi. Yani dünyada restoran olarak baktığımızda yaklaşık 500-600 milyar dolarlık ortalama bir kapasite primler, sermayeler olur burada, limitlerimiz olur. Bu seneler itibariyle 800 milyar dolarlara ulaştı bu kapasiteler. Yani bu da bizim rüzgarın biraz sigortacıların lehine döndüğünü, müşterilerin de burada daha avantajlı olabileceğini gösteriyor.
0: Bir fırsat zamanı olduğunu söylüyorsunuz.
1: Bence bu sene 2026 her türlü olumsuzluğa rağmen piyasanın avantajıyla öyle gözüküyor.
0: Peki. Atın Çılmaz, çok teşekkürler değerli katkılarınız için diye.
1: Rica ederim. Sağ olun.
0: Değerli izleyenler, buradan bir diğer önemli gündem maddesini konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bizi bekliyor. Kendisi Lena Kars Genel Müdürü Selçuk Nazik. Selçuk Bey, merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Alara. Merhabalar, nasılsınız?
0: Teşekkürler. Umarım sizler de iyisinizdir. Haftaya başladık beraber.
2: Evet.
0: Selçuk Bey, aslında yeni bir gündemle de haftayı başlatmış bulunmaktayız. Çünkü kiralık araçlara yaş ve kilometre sınırı geldiği haberi geldi ki biz sizinle daha öncesinde söylemlerde gündemde olan bu konuların eğer yürürlüğe girerse nasıl bir sonuç doğurabileceğini Şubat ayında bu ekranlarda, Bloomberg HT ekranlarında konuşmuştuk. Şimdi yürürlüğe girmesi beklentiler dahilindeyken peki bu yeni yönetmelikle beraber araç kiralama sektörüne neden yansıyacaktır? Fiyatlarda %10'a varan bir artış olabilir demiştiniz daha önce taslak gündemini konuştuğumuzda. Peki yürürlüğe girmesiyle beraber fiyatlarda ve burada talep tarafında nasıl bir gündem yaratacak? Sahada nasıl bir performans bekliyorsunuz? Yeni yönetmeliği nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Teşekkürler Ali Arhan. Şimdi konuyu bir kere iki bölüme ayıralım. Birincisi, neler değişiyor bu yeni yönetmelikle beraber? Sizle yapmış olduğumuz ve taslak metnin üzerinde geçtiğimiz yayında, evet doğru, bunun bir gizli enflasyon oluşturacağını belirtmiştim. Hala o tezimi aslında koruyorum. Fakat bir taraftan da sektöre bir regülasyon getireceğini, sektörde bir özellikle müşteri tarafında iyileştirme sağlanacağını da kaçınılmaz olarak görüyorum. Bu anlamda bu yönetmeliğin oluşmasında emeği geçen herkese bir kere teşekkürlerimi sunuyorum bir sektör temsilcisi olarak. Fakat önemli eksikler var. Önce bir kere neler değişiyor, bunlara bir bakalım. Bir kere yetki belgesi zorunlu hale geliyor. Mesleki yeterlilik belgesi alması gerekiyor. Kiralama firmasının çalışanlarının. Asgari filo şartı geliyor. 5 araç ve 10 araç şeklinde nüfusa bağlı şekilde. Ve filonun içerisinde elektrikli ve hibrit araç bulundurma yükümlülüğü geliyor. Araç yaş kilometre sınırı, burada bir şeye dikkat çekeceğim. Daha önce taslak metinde 5 yaş ve 100 bin kilometre olarak geçiyordu Alara Hanım. Bu 6 yaş ve 180 bin kilometre, elektrikli araçlar içinde 300 bin kilometre olarak tanımlanmış açıkçası. Zaten yani şu anda 6 yaşın daha yaşlı, 6 yaştan daha yaşlı ya da 180 kilometreden daha fazla kullanılmış otomobiller kirada yok. Bu çok büyük etki yaratmayacaktır. Ön ödemeli rezervasyonlarda ayrı onay adımı şart. Zaten aslında sektörde düzgün firmaların, kurumsal firmaların bu yönde uygulamaları var. İdam platformlarında aynı şekilde gerekçesiz, ücretsiz iptal değişiklik hakkı tanınması 24 saat öncesine kadar. Şimdi bu konu biraz açıkçası tartışma götürecek. Çünkü burada kiralama şirketlerinin de bir mağduriyeti söz konusu olabiliyor. Çünkü o aracı o kiralamaya göre rezerve etmiş oluyor. Burada müşteri tarafından gerekçesiz iptal yapıldığında ciddi şekilde sıkıntı yaşanıyor. Aynısı oteller için de geçerli. Hani orada da mesela paket satın alırsınız. Yani ücretsiz iptal yapabilme hakkı için bir paket satın alırsınız. Açıkçası bence bunun yine bir üstünde durulmasında fayda var. Sektörü biraz çalkalayacaktır açıkçası. İade depozito işlemleri 7 gün içinde tamamlanmalı. Yine kurumsal firmalarda 7 günü bu geçmez. Ama bazen bankalardaki provizyon süreçlerinden dolayı çeşitli uzamalar oluyor. Aynı zamanda açıkçası bunun da üzerinde durmak gerekir. Çünkü bazen HGS geçişlerinin, artık OGS yok, HGS geçişlerinin çok geç yansıması söz konusu oluyor. Bir de maliyetler eskisi gibi değil. Dolayısıyla müşteri çoktan ülkesine, eğer yurt dışından geldiyse, dönmüş ya da şehrine dönmüş oluyor. Hani bunun da yine bir bakılmasında fayda var buna. Depozito üst sınırı, evet yani bu olması gereken bir konu. Bu normalde zaten buna benzer uyguluyoruz. Ama hani bazen segment çok üst düzey, böyle segment olduğunda o araçlardaki hasar durumu daha yüksek mağduriyetler doğuracağı için maddi olarak da orada değişebiliyor, ama buna da adapte olabilir sektör. Küçük hasar normal aşınmadan depozito kesintisinin yasaklanması, evet bu tüketiciyi kesinlikle korur da burada kiralama firması açısından da bakmak lazım. Bazen o küçük hasar olarak dediğiniz ya da normal aşınma dediğiniz konular maalesef tüketiciler tarafından suistimal edilmiş olabiliyor. Hani 10 tüketicinin 8'i normal kullanır ama o 2 tanesi gerçekten bu konuyu suistimal ediyor. Burada kiralama şirketlerinin de korunması lazım. Şimdi en önemli konu, kasko sigorta güvencesi kira bedeline dahil sayılır. Bu önemli Alara Hanım, çünkü bazen bakarsınız. Mesela şimdi girin önemli tatil sitelerinin sayfalarını, araç kiralama hizmeti de veren. Mesela İspanya'da rezervasyon yapın. Bazen 5 euroya görürsünüz araç. Şimdi 5 euroya baktığınızda 1 kilo domates alamıyorsunuz sonuç itibariyle. Bu nasıl oluyor diyorsunuz. O firmanın satış stratejisi haline dönmüş artık bu. Ve bu bahsettiğim de global falan, böyle merdiven altı falan bir şirket değil. Hani sigortayı çok uyguna sağlayıp, daha doğrusu kiralama ücretini çok uygun gösterip müşteri yakalayıp oraya gidince sigortayı zorunlu şekilde satan. Bu ülkemizde de bunun uygulamaları var. Bence bu konu önemli ve iyi de olmuş açıkçası. Çünkü ilave bir rakamla karşılaştığında tüketici, ofise gittiğinde aracı almaya çalıştığında, yani bunu da almak zorundasınız. İşte araç bedeli 5 euro ama sigorta günlük 20 euro ve o zaman olmuş araç 25 euro. Dolayısıyla bunun şeffaf bir şekilde belirtilmesi önemli.
0: Selçuk Bey, bir de kış lastiği fiyatlarının da eklendiği bu yönetmelikte yer almıştı. Kiralama bedelleri ve sizin operasyonel maliyetlerinize bu yeni bedeller ne yönde yansıyacaktır sizce?
2: Alara Hanım, kış lastiği zaten genelde uzun dönem 12 ay ve üzeri kiralamalarda kiralama sözleşmelerinin içerisinde yer alıyor. Son dönem enflasyondaki artış ve lastik fiyatlarının çok artışı dolayısıyla o da opsiyonel hale getirilmişti. Şimdi kısa dönemde bu çok ciddi bir problem. Neden ciddi bir problem? Çünkü kısa dönem çok sezonsal bir iş ve özellikle yazın görülen bir iş. Yani kısa dönemde bir firma 12 ay içerisindeki iş yoğunluğunun %60'ını 2 aylık döneme sıkıştırır. Şimdi o 2 aylık dönem için tüm araçlarına kış lastiği alması ve zaten yazın için kış lastiği alması ciddi bir maliyet getirecek. Bence bu konunun da düşünülmesi gerekiyor. Kış lastiği sisteme dahil edildiği takdirde bir maliyet doğacak ve bu maliyette tüketiciye her türlü yansıyacak. Aslında kış lastiğine ihtiyaç duymayan da bu parayı ödeyecek. Benim görüşüm bu yönde. konuyla alakalı. Onun dışında hasar talebi için bağımsız ekspertiz raporu. Şimdi bunu uzun dönemde halledersiniz. Çünkü 24 ay sonra araç geliyor, ekspertizi yapılıyor ve oradan satışa gidiyor. Ama kısa dönem bir otomobil bir ay içerisinde 6 ila 9 kez kiraya çıkıyor. Şimdi 6 kez 9 kez kiraya çıkmış bir araç her seferinde ekspertiz raporu şeklinde koyup da buyurun hasar işte buna göre hesaplandı demeniz mümkün değil. Bence bu konu üzerinde de tekrar düşünülmesi gerekiyor. Dijital taşıt teslim belgesi ve iade belgesi bu hiç sorun değil. Şu anda bütün firmalar bunu yapıyor zaten. Merdiven altı diyeceğiniz firmalarda dahi bu var. HGS, OGS bedelsiz sunulmalı. Bedelsizden burada yanlış anlaşılmasın. Yani HGS ücreti alınmamalı. Zaten OGS yok artık. HGS evet. Ücreti alınmamalı denmiyor. HGS ücreti için firmalar bir ek hizmet bedeli yansıtıyor. İşte toplam tutarın %10-%5'i gibi bunu da finans maliyeti için yapıyor. Çünkü kiralama firması peşin ödüyor, müşteriden hemen alamayabiliyor. Bunun için yapılmış, yani ek hizmet ücretini alma demiş. Dolayısıyla bu açıkçası yine tartışmalı kararlardan bir tanesi. Diğerleri zaten uygulanan konular. Yani özetle bu cepheden baktığımızda Alara Hanım, buradaki maddelerin %80'i zaten iyi firmalar tarafından hali hazırda uygulanan konular. %20'lik bir kısmı az önce altını çizdiklerim. Sektörü zorlayacak zaten karlılık anlamında darboğazda olan filoların her geçen gün küçüldüğü ve sarı alarma dönmüş bir sektörde bu uygulamaların yine bir gözden geçirilmesinde ben fayda olacağını düşünüyorum. Bu arada tüm dünyada tüm bu işte bebek koltuğu olsun işte kış lastiği gibi uygulamalar yani default bir şekilde uygulanmayacak ek paket konuları hepsi ücretlidir. Ve daha insafsız.
0: Peki.
2: Yani Almanya gibi, İspanya gibi, Fransa gibi, Avrupa ülkelerinde Amerika'yı da katılmışın içerisine. Çünkü ben 30'a yakın ülkede aynı zamanda kiralama müşterisi de oldum. Dolayısıyla bu noktalarda çok ciddi oralarda Peki. da sıkıntılar yaşanıyor. Ülkemizde biz buna el attık aslında. Ama belirttiğim maddeleri mutlaka gözden geçirilmesi
0: gerektiğinin altını çiziyorsunuz. Evet Selçuk Nazik çok teşekkürler. Değerli katkınız için sizlere de iyi haftalar dilerim.
2: Çok teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Değerli izleyenler, iş dünyasını noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam.
2: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Ağustos'un ikinci yarışına başlangıç yaptık bu hafta pazartesi günü itibariyle ve haftanın ilk akıllı parasına hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Borsa İstanbul'da geçtiğimiz haftayı akıllı paranın başladığı dakikalarda bakalım kapanışta da haftanın kapanışında da bu manzarayı görecek miyiz diye pozitif anlamda ima etmiştik ve kapanışta o biçimde gerçekleşmişti ama pazartesi günü itibariyle en azından şu vakte kadar Borsa İstanbul'da bir miktar satış baskısının etkili olduğunu söylemek mümkün. Lakin 14.000 puan üzerinde kalmaya çalışan bir BIST 100 endeksi var. An itibariyle baktığımda hacimde görmüş olduğum 103 milyar TL'lik görünümle beraber diğer endekslerde de düşüşler var ama bugünün kapanışıyla beraber bakalım Ağustos'un ikinci yarısında o ikinci haftayı takiben başlayan bu haftada nasıl bir görünüm sergileyecek? Borsa İstanbul hep beraber izleyip öğreneceğiz. Bununla beraber Dolar TL'de 47.90'ın üzerinde haftaya başladığımızı söyleyebiliriz. Euro TL'de de 55.55 seviyesindeyiz. Euro Dolar'da yine 1.15-1.16 bandını takip ettiğimiz gün günlerde spot dolar endeksi 99-100 bandında 100'ün altında kalmaya devam ediyor. CDS'imiz 220'nin altında haftaya başladı. Gümüş ve altında ons bazında yukarı yöndeki seyir devam ediyor. Gümüş hatta 65,5 doların üzerinde. Ons altına baktığımda da 4.400 dolar

0: yakın bir görünüm izlediğimizi görüyorum. Bununla beraber Brent ve WTI'da da net bir düşüş yok. 90 dolara yakın Brent ve 83 dolara yakın bir WTI'da savaş süreci sona ermedi malum ama bu geçiş sürecini takip ettiğimizi söyleyebiliriz. Asya kapanışları güçlüydü bugün. Avrupa'da karışık bir görünüm var ama Kakara'nın negatif ayrıştığı ana endekslerde Avrupa'nın geneline bir miktar daha ılımlığın yayıldığı bir gündeyiz. ABD tahvil faizlerinde de görünüm açısından bir miktar daha tansiyonun düştüğüne dalalet eden görünüm var ama 10 yıllıklar %4,70 seviyesine yakın diyelim. Kısa bir özet sunduktan sonra her pazartesi olduğu gibi gidelim opsiyon kısmına Ateşen Aybars'a. Opsiyonda sevgili Ateşen abiyle birlikteyiz. Ateşen Aybars'a vadeli piyasalar uzmanı ve yine keyifle ve ilgiyle onun stratejilerini dinleyeceğiz. Ateşen abi sendeyiz.
1: Teşekkür ederim. Ses tonundan, hızından anladım biraz. Vaktimiz var galiba. Hızlı gideceğim. Çağlar, şimdi 3 tane baba hisse senedine bakıyoruz. Değil mi? Alphabet, Google Alphabet, Apple ve
0: Amazon.
1: Hemen Google'a başlayalım. Genel olarak Google gayet iyi durumda. Bulut gelirleri pek öyle Microsoft Azure yahut Amazon'un AWS gibi değil ama birçok yanda oldukça iyi durumda. Gelir getirici faaliyetleri gayet muhteşem. Reklam gelirleri, Waymo, sürücüsüz araba, YouTube muhteşem gidiyor. Ve en önemlisi arama motoru liderliği, bir ara sıkıntıdaydı yapay zeka ile birlikte. Onda da liderliğini koruyor. Ve Gemini, yapay zeka aboneliği müthiş yükseliyor. 15 ayda 400 milyon aboneden 1 milyara kadar ulaştı. Teknik olarak bakarsak 480 dolar zirvesinden 22 Temmuz'da bilanço açıklamasına kadar geriledi. Ama şu an 345 dolar civarında işlem görüyor. Zirveden %15 civarında aşağıda. Bu veriler çerçevesinde bu seviye oldukça uygun görülüyor. Basit bir tasarım yaptım. Debit, call spread. Hemen bakalım ona.
0: Tasarım ekranda.
1: Şimdi bullish, yukarı yönlü, call vertical. Tamamen yöne bağlı bir tasarım. Yani yükselmesini bekliyoruz. Şu an implied volatility çok düşük. %2 civarında. Yani bir sene içinde en düşük seviyelerinde seyrediyor. Tabii bu opsiyonları aldığınızda implied volatilite lehinize olur. Yani implied volatilitenin yükselmesi bu tasarımın lehine. 11 Eylül vadesine gidiyorum. Market maker'ların ya piyasa yapıcıların beklentileri vade sonuna kadar 21 dolarlık bir hareket. Hisse şu an 345 dolar civarında. 345 dolar etti money opsiyonu. Yani kazanmaya başlamış bir call opsiyonu. Bunu satın alıyorum ve maliyet düşürmek için de 365, daha ucuz olan out of the money call opsiyonu satıyorum. 20 dolar aralığında bir spread. Bunun maliyeti 755 dolar. Bu da başa baş seviyesini 352 dolar seviyesine taşır. Risk profiline bakarsak az bir yükselme. Dedim ya, ITM zaten kazanca başlamış bir opsiyonla, pahalı bir opsiyonla başladık. Maksimum kazanç 365 doların üzerine çıktığında hisse 1245 dolar civarında bir getiri sağlıyor. Maksimum zarar ise 755 dolar civarında piyasanın düşmesi halinde. Tabii volatilite dediğim gibi bunun lehine ve 11 Eylül'e kadar da zamanı var. Dolayısıyla yönetimi de son derece kolay. Kazanınca istediğiniz zaman çıkarsınız yahut devam edersiniz türünden. Hemen bir sonrakine bakalım.
0: Apple ekranda şu an.
1: Apple. Şu an yapay zeka uğraşılarıyla çok yoğun. İşte iPhone'u geliştirmeye çalışıyor Apple. Ama hem döngü dedikleri iPhone'a yenilikler ilave etmesi hem de yapay zekada geri kalması bir takım karışık sinyaller veriyor. Eğer vaatlerini yerine getiremez konusunda endişeler olacaktır tabii. Öte yanda Asya'daki piyasası, telefon satışları için

0: bir hayli sıkıntılar var ama Huawei ile rekabet için Alibaba ile bir işbirliği yaptı. Böylelikle Çin'de de konumunu sağlamlaştırmak istiyor herhalde. Ama önemli olan çip, bellek maliyetlerinin fiyatlarının yükselmesi. Apple dışarıdan aldığı için bu maliyetleri muhtemelen iPhone kullanıcılarına yansıtmak durumunda kalacak. Teknik olarak bakarsak bu ise son zamanlardaki en yüksek seviyesi 344 dolardan yaklaşık %12 civarında geri çekildi. Ve şu an 305 dolar seviyesinde yatay hareket ediyor. Yönünü belirlemeden yine piyasa yapıcıların beklentileri 14 dolarlık bir hareket çerçevesinde. Kullanım fiyatlarını ona göre seçeceğim. Iron Condor denedim. Yatay bir tasarım için. Hemen bakalım.
1: Ekranla şu
0: Geldi
1: an
0: mi?
1: tasarım.
0: Şimdi Çağlar önümüzdeki birkaç hafta için konsolide tavrın devam etmesini bekliyorum. Uygun tasarım Iron Condor dedim. Veya Iron Butterfly. Çünkü hem call hem opsiyonları sattığım fiyat aynı fiyat olunca Butterfly'a dönüşüyor. Aslında bu tasarımda bir straddle satıyorum ve açık uçları da hedge ediyorum. Bunun için 0.4 Eylül vadesine gidiyorum ve 305 kullanım fiyatlı call ve put opsiyonlarını satıyorum. Aynı zamanda. Aşağı yönde 285'in altını koruyorum. Bunun için de bir put opsiyonu alıyorum. Yukarıda da 325 üzerinde bir koruma için call opsiyonu satın alıyorum. Yani riski sınırlamış oluyorum. Bu aynı zamanda iki kredi spreadin, put ve call kredi spreadlerinin birlikte kullanılmasıdır. Risk profiline bakarsak, vade sonu 305 dolarda maksimum kazanç tam zirvede yani 305 dolarda iki opsiyon satmıştık. Maksimum kazanç 1068 dolar görünüyor ama tabii piyasanın vade sonunda tam orada konaklanması pek kolay değil tabii. Çok düşük bir olasılık. Ancak 294 ve 315 dolar başa baş noktaları arasında sürekli kazançlı. Değişen miktarlarda. Maksimum riski ise her iki yönde 930 dolar. Son derece basit bir tasarım oluyor. Amazon'a da bakalım.
1: Amazon hemen ekranda.
0: Şimdi Amazon enteresan e-ticaret verimliliğinde hala lider. Ama teslimat sistemi biliyorsun bir şey ısmarladığın zaman inanılmaz ölçekte güvenli ve çabuk teslim ediyorlar. Ama bu New York Belediyesi'nde mesele oldu. Başkan da Zohran
1: Mamdani.
0: Mamdani, Amazon'da çalışan teslimat işçilerinin, getir götür yapan işçilerin haklarının yenildiği konusunda güzel bir reklam da yapmış. Ama reklam gelirleri Amazon için son derece önemli. Web servisleri, AWS, geçen çeyrekteki gelirlerinden %37 artış kaydetti. Arda arda 5 çeyrek boyunca büyüme gösteriyor. Ama potansiyel olumsuz etkiler de göz önüne alınmalı. Sermaye harcamaları her zaman yatırımcılar için endişe kaynağı. Ayrıca Jeff Bezos kısa süre önce 4 milyar dolarlık hisse senedini sattı. Bir takım söylentiler var. İşte Liverpool takımının satın alma yahut bir gruba katılma söylentileri var. Şimdi teknik olarak hisse senedi 30 Temmuz bilanço açıklamasından sonra 280 dolara kadar yükseldi. Ama bu yükselişin ardından şu an bir geri çekilme var. Devam edebilir diye düşünerek borçlu put spread yani aşağı yönlü bir put spread tasarladım. Hemen ona bakalım son olarak.
1: Tasarım ekranda şu an.
0: Çağlar 18 Eylül vadesine gidiyorum. Yine piyasa yapıcıların vade boyunca en büyük hareket alanı olarak 19-20 doları gösteriyorlar. Hisse şu an 262 dolar civarında.

0: da işlem görüyor. Pahalı olan in the money 270 put opsiyonunu satın alıyorum. Yani maliyetli bir tasarım olacak. Bu opsiyonun 7-8 dolarlık bir içsel intrinsic değeri var. Ama öte yanda daha ucuz olan maliyet düşürmek için 250 put opsiyonu açığa satıyorum. Böylelikle risk sınırlanmış oluyor. Risk profilinde maksimum kazanç 1120 dolar olarak görülüyor. Zarar ise 883 dolar. Bu pek iyi bir rasyo gibi görünse de aslında borç spreadlerinin beklenen yönde hareket etmesi gerekir. Yani kollarla, kol opsiyonlarıyla yaptıysak yükselmesi, put opsiyonlarıyla yaptıysak düşmesi gerekir. Yani bir harekete ihtiyaç var. Ama Vega oynaklık yine tüm tasarımın toplam Vega'sı pozitif olduğu için Vega'nın yükselmesi lehimize olacak. Ama Theta zaman değeri de yine satın alan opsiyon, dominant opsiyon olduğu için Theta daha fazla kaybedecek, aleyhtedir. Başa baş seviyesi 261 dolar ve bu seviyenin altında tasarım kazançlı olmaya başlar. Hepsi bu kadar Çağla.
1: Çok teşekkür ederiz Ateşhan abiye. Hızla, dop dolu her zaman olduğu gibi bizlere aktardı. Kısa bir araya gidelim şimdi. Aranın ardından TSKB Baş Ekonomisti ve Direktörü Doktor Burcu Nüver bizlerle olacak. Kaçırmayın.

0: Öncelikli yayın.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Doktor Burcu Ünüvar'la sohbetimize başlayacağız ama öncesinde Citigroup'un Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın ikinci yarısında faiz indirimi için ne kadar alana sahip olduğuna dair görüşüne göz atalım, ardından devam edeceğiz.
1: Citigroup ekonomistleri tarafından kaleme alınan analiz notunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son dönemdeki adım ve tahminleri değerlendirildi. Jeopolitik belirsizliklerle petrol, gaz ve gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini %26'dan %28'e yükselttiği hatırlatıldı. Bankanın fonlamayı daha pahalı olan gecelik faiz oranı üzerinden sürdürdüğünü belirten ekonomistler, bir haftalık repo faizine dönüş zamanlamasının piyasa koşullarına bağlı olacağını ifade etti. Citi analistleri Merkez Bankası'nın 2026 yılı enflasyon tahminini ara hedef olan %24'ün 4 puan üzerinde bulunduğuna dikkat çekerek, Mayıs ayındaki 2 puanlık farkın ardından genişleyen bu makasın, hedefin enflasyon beklentilerini çıpalama hususundaki etkinliğini gölgelediğini belirtti. Küresel ve yerel emtia ile tüketim dinamiklerini ele alan Citigroup, Türkiye'de enflasyonun 2025 sonundaki %30.9 seviyesinden 2026 sonunda %31.8 seviyesine hafif bir tırmanış göstereceğini öngörüyor. Raporda gıda fiyatlarındaki karışık seyir, sonbaharda giyim enflasyonu üzerinde görülen yukarı yönlü riskler ve zayıflayan iç talebin hizmet enflasyonunu ne ölçüde baskılayacağının önümüzdeki dönemin temel belirleyicileri olacağı vurgulandı. Bu tablo ışığında Citi, Merkez Bankası'nın temkinli duruşunu sürdürerek faiz indirim adımlarını oldukça kademeli atmasını bekliyor.
0: Sohbetimize başlamadan önce Bloomberg ETF Tüketici Güven Endeksine de göz atalım, ardından devam edeceğiz.
1: Bloomberg ETF Tüketici Güven Endeksinin alt detaylarına bakıldığında tüketicinin mevcut durum algısı 12 aylık beklentilerinde gerileme görülürken tüketim eğiliminde artış izlendi. Mevcut durum algısı ve beklentilerde sınırlı düşüş olmasına rağmen tüketim eğilimindeki güçlü yükseliş artışın temel nedeni görünüyor. Endeksin alt sorularında izlenen işsizlik eğilimindeki artış, ekonomik aktivitedeki yavaşlama algısının düşüşte etkili olabileceğini gösteriyor. Yine de son 3 ayda iyileşen 12 aylık beklentilerin ve aynı şekilde düşüş eğiliminde olan tüketim eğiliminin bir eğilim değişikliğinde olup olmadığını anlamak için bir süre daha izlemek gerekiyor. Bu çerçevede Bloomberg ETF Tüketici Beklenti Ön Endeksi bir önceki ayın nihai endeksine göre %2.56 azalarak 78.15 değerini aldı. Diğer yandan içinde bulunduğumuz dönemin dayanıklı tüketim mallarıyla otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg ETF Tüketim Eğilimi Ön Endeksi ise %11.66 artarak 79.92 seviyesine geliyor.
0: Evet, sohbete başlamadan bütçe rakamlarına da göz atalım, ardından devam edeceğiz.
1: Hazine ve Maliye Bakanlığı Temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini yayımladı. Bakanlıktan açıklanan verilere göre merkezi yönetim bütçesi Temmuz'da 378.1 milyar lira açık yazdı. Temmuz'da merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 790.5 milyar lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 412.4 milyar lira oldu. Aynı dönemde faiz dışı açık da 51.3 milyar lira olarak gerçekleşti. Temmuz'da faiz giderleri 326.8 milyar lira olarak kaydedildi. Ocak ila Temmuz döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 10 trilyon 520.7 milyar lira, bütçe gelirleri 9 trilyon 199.7 milyar lira ve bütçe açığı 1 trilyon 320.9 milyar lira oldu. Faiz dışı bütçe giderleri 8 trilyon 729.7 milyar lira ve faiz dışı fazlaysa 470.1 milyar lira olarak kaydedildi. Temmuz'da personel giderleri geçen yılın aynı ayına göre %43.3 artarak 461 milyar 568 milyon lira olarak belirlenirken, personel giderleri için bütçede öngörülen 4 trilyon 907 milyar 309 milyon lira ödeneğin %9.4'ü kullanıldı. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri Temmuz'da geçen yılın aynı dönemine göre %48.2 artışla 55 milyar 698 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 599 milyar 691 milyon lira ödeneğin %9.3'ü kullanılmış oldu. Vergi gelirleri tahsilatı geçen ay 2025'in Temmuz ayına göre %30 artarak 1 trilyon 234 milyar 842 milyon liraya ulaştı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı 2025'te %8.5 iken geçen ay %8.9 olarak tespit edildi. Vergi türleri itibarıyla Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre gelir vergisi %47.9, dahilde alınan katma değer vergisi %46.2, banka ve sigorta muameleleri vergisi %36.8, ithalde alınan katma değer vergisi %16.4, Damga vergisi %49,5, harçlar %46,7, diğer vergiler tahsilatı %24,5, özel tüketim vergisi %5,1 artarken kurumlar vergisi %69,8 azalış gösterdi.
0: Evet, TSK ve 5 Akın Üsfe Direktörü Doktor Burcu Ünivar'la sohbetimize nazar değdirdik. Bağlantıyla ilgili problemleri aşamıyoruz ne yazık ki. Telefon bağlantısıyla hocamızdan görüşlerini almaya çalışacağız. En azından bunu bekleyene dek programa hızla Ateşhan Aybars'la giriş yapmıştık. Dışarıda ve içeride piyasa gelişmelerini biraz daha detaylandırarak devam edelim. Şu anda hali hazırda terminal ekranında akıllı parada alışkın olduğunuz üzere, ekrandan görebileceğiniz üzere bir miktar daha Avrupa borsalarında bize benzer bir görünüm olduğunu söylemek herhalde yanlış olmayacaktır. Programa başlarken açıkçası bir miktar daha şu anda hali hazırda negatif tarafta olan Kakaran haricinde görünümün endeksler adına bir miktar daha pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Lakin şu an itibariyle ekranda görülebileceği üzere oldukça soluk ve kırmızıya yakın renkler var Avrupa borsalarında. Bilhassa Polonya borsasının %1,5'a yakın düştüğünü görüyoruz. Bununla beraber özellikle bizde az önce söz ettiğim gibi düşüşler belki sadece ulaştırmada %1'i aşıyor ama diğer tarafta BIST 100'ü kerteriz alacak olursak %1'in altında ve 14.000 puanın %1'in altında düşen ve 14.000 puanın üzerinde olan bir görünüm olduğunu söyleyebiliriz. Evet, hocamız hazır. TSK Baş Akın Üsfe Direktörü Doktor Burcu Ünivar. Hocam hoş geldiniz. Hiç vakit kaybetmeden hemen konuya gireyim. Aslında bizim burada bugün sabah itibariyle farklı kaynaklardan gördüğümüz haberlere bakacak olursak sıkı para politikasının kalibrasyonu diye bir mevhum girdi hayatımıza. Para politikaları kalibre edilir mi hocam?
2: Merhaba, iyi yayınlar. Teknik bağlantı için kusuruma bakmayın, arıza için. Evet, yani finansal koşullar kalibre edilir. Bunu yapmanın adı da para politikasıdır. Kalibre ettiğiniz bir şeyi bir daha kalibre ediyorsanız onun sebebini bir anlamaya ihtiyacım var. Ama bizim aslında kalibre ettiğimiz şey finansal koşullardır. Gevşek ya da daha sıkı hale getiririz. İşin biraz türevi olmuş diye anlıyorum.
0: Peki hocam, geçtiğimiz hafta bolca ben de kalem oynattım. Siz de göz attınız, sağ olun. Kendi aramızda konuştuk belki bunu ama bizim yoğunlaştığımız konu Türkiye'de de dünyada da merkez bankalarının iletişimi deyip geçmeyeceğim kurumsal dilde. Neyi, nasıl ve kimin hangi ölçüde anlayacağı oranda anlattığına biraz daha yoğunlaşmıştı. Geçtiğimiz hafta enflasyon raporunu takip ettik. Burada ilgili sorular da geldi ama belki piyasa katılımcıları diyoruz mesela. Bunun farklı bacakları var ve Merkez Bankası'nın otoriterliği devam etsin evet ama tam herkeste karşılık buluyor mu konusu söz konusu. Mesela bu biraz önce kalibre etmek üzerine konuştuğumuz para politikasındaki duruş daha nitelikli ve anlaşılır olmalı mı?
2: Elbette. Bir kere niye iletişim yapıyoruz? Merkez Bankası'nın bir hedefi var. Yani iletişiminin en önemli sebeplerinden bir tanesi şeffaflık ve hesap verebilirlik. Yani Merkez Bankası görevini yapıyor mu, yapmıyor mu? Bir diğeri de iletişim bir araç. Aynı faiz gibi. Yani finansal şartları kalibre ederken sıkılaşmaya ya da gevşemeye katkı veren araçlardan bir tanesi. Ama bu ezoterik merkez bankacılık özellikle son 15-20 senede finansal piyasalarda çok ön plana çıktı. İşte merkez bankacılık bir sanattır, herkes anlayamaz gibilerinden. Oysa ki her iktisadi politika gibi Merkez Bankası'nın amacı da adil dağıtılan bir servete, bir varlığa destek olmaktır, refaha destek olmaktır. Dolayısıyla hem para politikasını yapanın hem ondan etkilenin bilmeye ve anlamaya hakkı vardır. Sizin yazınızın vurgularından bir tanesi eğer doğru anladıysam şuydu. Aslında bilgiyi tekerleştirmemek. İletişim bu perspektiften yapılmalı. Bilgiyi tekerleştirmeden ama bir

0: Frans var burada. Elbette bunun teknik bir iş, yani bilgiye de saygı duyarak yapmak gerekiyor. Anlaşılır iktisat hepimizin ortak amacına koşan bir para politikası ve genel olarak ekonomi programı bu nedenle çok çok önemli. Merkez Bankası bunun içerisinde önemli bir oyuncu, en önemli oyuncu değil. Anlatsam anlamazsınız, bunu da bilmeyin tarzı bir iletişim zaten şeffaflıkla, hesap verimle bağdaşmayan bir iletişim.
1: Peki hocam, farklı farklı ampirik çalışmalar yapılıyor ve bu noktada da dünyada bazıları merkez bankacılığı ile ilgili ilk etapta ana akımın dışında gibi anlaşıyorlar. Sonra bir bakıyoruz merkez bankaları buna dönük uygulamaları da içlerine alıp gördünüz mü bakın biz her görüşü dikkate alıyoruz diyor ama burada illa mutabakat olmasa bile içinde bulunduğumuz bu bilgi çağında Merkez Bankası ya da ekonomi yönetimlerinin her unsurun görüşünü mutlaka dinlemesi şart mı ve bu kalibre etme konusu acaba dinlendiği için ortaya çıkan bir şey mi?
0: Şöyle, tabii genel sorduğu zaman enflasyon hedeflemesi üzerinden yanıt vereyim. Enflasyon hedeflemesi örneğin bir toplumsal mutabakat rejimidir. Fakat bizim burada mutabık kaldığımız şey fiyat istikrarı ve fiyat istikrara ulaşmanın önemi. Yoksa tek tek her adımda bir mutabakat gerekmiyor. Eğer gerektiğini düşünürsek teknik olanla teknik olmayan, bilenle bilmeyenin karışması söz konusu. Bu da bence çok uygun bir sistem değil. Ama şunda mutabık kalmak gerekiyor en başta. Herhangi bir hedefe koşarken, bu büyüme olabilir, istihdam olabilir, fiyat istikrarı olabilir. Korunması gereken grupları koruyarak bu işi yapmamız gerekiyor. Yani toplumun herhangi bir zümresinin üzerine basarak başka bir zümreyi iyileştirmememiz gerekiyor. Adil refah dağılımı vurgusu da buradan geliyor. Paydaşları dinlemeliyiz, evet, ama bu bir kakafoni, Alan Blinder'ın deyişiyle yaratmamalı. Bu da işte bir iktisadi yönetim şekli.
1: Peki hocam, özellikle dünyada gelir ve servet dengesizliğinin giderek arttığı, önceden refahın yüksek olduğu ülkeler burada biraz kendilerini sıyırabiliyordu ama sizinle özel sohbetlerimizde de konuşuyoruz. Siz yazıyorsunuz ayrıyetten, kendi yanıtlarınızda da yer veriyorsunuz bu konuya. Mesela iktisata getirmişken konuyu vergi dengesizliği de yeni içinde bulunduğumuz dönemin nur topu gibi çok üzerine konuşulan mevhumlarından biri. Tıpkı bilgiye erişimdeki eşitsizlikler, dengesizlikler gibi. Hali hazırda 20. yüzyıldan aldığımız konvansiyonel politika setleri pek değişmiyor. Hatta siyasette de popülizm, bilhassa sağ popülizm alıp yürüdüğü için tam aksine hiç kimsenin görüşüne bu sefer yer verilmeden politika setleri ortaya çıkmaya başlıyor. Bu noktada iyiye işaret edebilecek bir şey acaba finanstan ya da ekonomiden çıkabilir mi?
0: Çıkmak zorunda. Yani bu işi bu sebeple yapıyoruz. Evet, haklısınız. Adaletsizliklerin pek çoğunu iktisadi olarak görüyoruz, yaşıyoruz ama kaynağında iktisat mı var yoksa iktisat o kaynaktan sonra şekillenen ikinci basamak mı? Bana sanki ikincisi gibi geliyor. Maliye politikaları, vergi özellikle çok anlamlı. Varoufakis istiyor ki özel sektör bazen kendini ayrıcalıklı zanneder yatırım yaptığı için. Ben hepinize istihdam yaratıyorum. Bir de benden vergi mi alacaksınız der diye. Oysa o iş öyle değil. Ona Piketty'nin destek verdiği bir alan vardır ve der ki eğer bir kere bile devletin yaptığı bir yoldan geçtiyseniz, devletin yaptığı bir kaldırımdan yürüdüyseniz artık sizin kamuya bir borcunuz vardır. Dolayısıyla bu işi hep birlikte, yani özel sektör, kamu, vatandaş hep birlikte yapmamız gerekiyor ama farklı yükler alarak yapmamız gerekiyor. Vergi ödeme gücüne göre artması gereken şeylerden bir tanesi. Maalesef bunda çok geriye düştük ve düşüyoruz. Bu işte çok iyi olan ülkeler bile, o küçük İskandinav ülkelerinde bile geriye gidiş söz konusu. Bunu tekrar konuşmamız gerekiyor ama bunu yapabilmek için de finansal sektörün baskınlığını azaltmamız gerekiyor. Bugün iktisatçılık deyince pek çok kişinin aklına aslında borsa geliyor, alsat geliyor. Oysa iktisatçılık biraz daha toplumsal yöne ağır basan ama bunu piyasalarla birlikte yapan bir alan. Orayı göz ardı ediyoruz gibi görünüyor.
1: Peki hocam, son yeni ayda da kaleme almıştınız. Hazır burada bir takım, ben biraz zehirli atıklara da benzetiyorum. İktisat ve finans dengesinde hep öğretilen kitabi olarak reel ekonominin üzerindeki örtü dedik ama piyasa bambaşka bir şey haline geldi. Ama bu noktada bilhassa siz de dikkat çekmiştiniz. Burada borca bağlı olarak gelişmekte olan enflasyona endeksi borçlardan gelişmekte olan ülkelerin. Tamam, ABD için rekabetini konuşuyoruz ama dünyada da kamplaşma demek istemiyorum. Bunun uzantılarının biraz mayınlı arazi haline gelmesi de ara ara yazılıp çiziliyor. Dünyanın kaderinin de sadece merkezi 2-3 odaktan hem piyasalara hem de ekonomilere bir takım fay hatları döşüyor olabilir mi?
0: Evet, kesinlikle. Yani çok büyük istikrarsızlık tohumları ekiyoruz. Bunu eleştirdiğimiz zaman da genellikle ya bir şey olmadı ki deniyor. Maalesef bizim mesleğimiz biraz böyle, yani fay hattı benzetmeniz önemli. Onun bir gün bir depreme yol açacağını biliyoruz. Tam tarihi veremiyoruz ama görünen köy kılavuz istemez. Dünyada da çok büyük istikrarsızlıklar birikiyor, adaletsizlik birikiyor. Yani şu anda sizin programın başında teknolojiyle ilgili bir vurgunuz vardı. Aslında teknolojiye kimin sahip olduğu ve nasıl kullandığı, teknolojinin hangi seviyede olduğu kadar önemli bir konu. Biz bunları şu anda çok konuşmuyoruz. Teknolojinin hissesini konuşuyoruz ama ya arkadaş, bunun sahibi kim ve bunu nasıl kullanıyor? Geride kalanlar ne olacak? Bunu çok fazla konuşmuyoruz. Ya da enflasyon. Piyasada her iktisadi duruma karşılık gelen bir getiri vardır. Yani enflasyon yükselir, düşük gelir grubu ezilir ama enflasyona endeksli tahviller bir grup yatırımcıyı zengin eder. Dolayısıyla bu piyasa gücünü iyileşme için kullanmak gerekiyor. Ben piyasaların entegrasyonuna çok inanan bir iktisatçıyım. Yani piyasalara rağmen değil, piyasalarla birlikte, ama bu genel anlamda düzenlemeleri gerektiriyor.
1: Peki hocam, son soru olarak da özel sermaye şirketleri diye Türkçeleştiriyoruz ama süper şirket diye bir şey de ortaya çıktı. Süper uygulama, süper app diye İngilizce tabir ettiğimiz. Bunlar da biraz önce sözünü ettiğimiz, belki daha politik iktisatın konusuna giren, gerçi bu da bence artık göbeğinden giriyor ama tehlike yaratabilir diye çokça uyarılar var. Bu yıl o tehlike biraz daha arttı mı?
0: Kesinlikle, ve artmaya da devam ediyor gibi görünüyor. Yani bir yandan işte blockchain'ler başladığında merkeziyetsiz bir dünya mı dedik, bunları konuşuyorduk. Ama bir yandan da gücün, bilginin tekerleşmesi, teknoloji dediğimiz şey çok büyük yatırımlar gerektiriyor. O yatırımların kaldırabilenler tarafından yapılıyor olması. Evet, maalesef bir dışlayıcılık etkisi yaratıyor. Bu da önümüzdeki yıllarda sorun yaşayacağımız şeylerden bir tanesi. Bunu üstelik de sadece iktisadi olarak okumamak gerekiyor. Ülkeler arasındaki siyasi ilişkileri etkileyecek. Kesinlikle jeopolitik gerilimler bir tesadüf değil. Bunlar iktisadi bağlantıları olan olaylar. Önümüzdeki dönemde iktisadi istikrarsızlığın yanında jeopolitik risklerin de artmaya devam ettiği bir dünya olacak. O zaman herkesin kendi hikayesini hem kurşun geçirmez yapması gerekecek, hem dünyayla entegre yapması gerekecek. Ben kendi sunumlarımda söylüyorum, biraz şakayla karışık ama aslında gayet ciddiyim. Dünya ekonomisi şirinler köyü değil. Dolayısıyla orada herkesin kendini koruması gereken de bir durum var. Buna uygun ekonomi programları yapmamız gerekiyor.
1: Evet, Brecht'in de halkın hayatından kesitlerle geleceği aydınlatmaya duyduğu ilgiyle ilgili biraz vasiyet de kabul edilebilecek bir sözü vardır. Ümitle diyelim, daha dengeli ve tırnak içerisinde düzgün ilerlemesi adına TSKB Baş Ekonomisti ve Direktörü Doktor Burcu Ünvar hocamıza da teşekkür edelim. Daha uzun ve uygun koşullarda tekrar sohbet etmek dileğiyle diyelim. Noktayı da Türkiye otomotiv üretimi haberiyle koyalım. Birazdan 16'da Bloomberg TV Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen'in sunduğu Finans Merkezi sizlerle olacak. Hoşçakalın.
2: Otomotiv Sanayi Derneği bu yılın Ocak ila Temmuz dönemine ait üretim ve ihracat adetleriyle pazar verilerini açıkladı. Buna göre yılın 7 ayında toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %8 düşüşle 767.216 adet olarak kayıtlara geçti. Otomobil üretimi ise %19 gerileyerek 424.667 oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 779.338'i buldu. Ocak ila Temmuz döneminde ticari araç grubunda üretim geçen yılın aynı dönemine göre %9, ağır ticari araç grubunda %4 ve hafif ticari araç grubunda %10 arttı. Bu dönemde otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı %62 oldu. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise otomobil ve hafif ticari araçlarda %63, kamyon grubunda %57, otobüs, midibüs grubunda %69 ve traktörde %28 seviyesinde gerçekleşti. Otomotiv ihracatı Ocak ila Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında %14 gerileyerek 542.401 oldu. Bu dönemde otomobil ihracatı geçen yılın yine bu dönemine kıyasla %29 düşüş kaydederken ticari araç ihracatı ise %8 arttı. Aynı dönemde traktör ihracatı da %20 artışla 7.792 olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre toplam otomotiv sanayi ihracatı bu yılın 7 ayında %17 payla sektörel ihracat sıralamasında liderliğini korudu. Söz konusu dönemde toplam otomotiv ihracatı 2025 yılının aynı dönemine göre %2.6 artarak 24.4 milyar dolar oldu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre aynı dönemde otomobil ihracatı %9 azalarak 6.3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde dolar bazında ana sanayi ihracatı %0.1, tedarik sanayi ihracatı da %4.5 arttı. Bu yılın 7 ayında toplam pazar geçen yılın yine bu dönemine göre %11 azalarak 661.249 olarak gerçekleşti.
3: Reklam.
4: Lütfen dikkat.
5: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıfbank daima seninle.
7: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
3: Reklam.
2: Öncelikli yayın.
9: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Bloomberg ET Radyo.

Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca ilk etapta önce piyasalarda olanlara, birazcık yapay zeka tarafındaki fiyatlamaların ve bilanço dışı yükümlülüklerin nerede olduğuna bakacağız. Sonrasında Erda Gerçek bizlerle olacak. Her pazartesi olduğu gibi yurt içi ve yurt dışı piyasalarda borçlanma ihtiyaçlarının neler olduğunu, özellikle döviz değerlenmesi ve dolar değeri üzerindeki tartışmaların boyutlarını kendisiyle yorumlamaya çalışacağız. Önce bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var? Hızlıca onlara göz gezdirelim. Amerikan Başkanı Donald Trump, Umman'ın Hürmüz Boğazı'nda karşılarına çıkması halinde ülkeyi bombalamakla tehdit etti. Trump, Fox News'taki röportajında Umman yolumuza çıkarsa orayı yerle bir ederiz dedi. Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait bir askeri çıkarma gemisiyle ona eşlik eden 4 askeri botu balistik füzelerle hedef aldıklarını duyurdu. Konuya ilişkin Suudi Arabistan makamlarından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim bütçesi Temmuz'da 378.1 milyar lira açık yazdı. Aynı dönemde faiz dışı açık 51.3 milyar seviyesinde gerçekleşti. Temmuz'da vergi gelirleri ise önceki aya göre %8.9 artışla 1.2 trilyon lira oldu. Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Ağustos ayının ilk yarısında önceki aya göre %1 artışla 79 değerini aldı. Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Ön Endeksi ise %11.66 artış gösterdi ve 79.92 seviyesine çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre yılın ikinci çeyreğinde Türkiye genelinde ticari gayrimenkul fiyatları önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak %29.4 artarken reel olarak %2.2 düştü.

Günün öne çıkan haber başlıkları böyleydi. Piyasalardaki rakamlarla devam edelim. Özellikle Borsa İstanbul'da bir miktar satışla seans devam ediyor. Endeks 14.000 puan sınırına doğru yaklaşmış durumda. Şu anda üzerindeyiz ama cuma günkü kapanışın bir 100 puan kadar altına doğru sarktık. Bankalarda biraz satış var. Ulaştırma endeksinde bir miktar daha satış var. Sanayide artılar var ama şu anda endeksi artıya geçirmeye yetmiyor. Bankacılık endeksinde %0.55, ulaştırma endeksinde ise %1.2 kadar aşağı yönlü hareket olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle bundan sonraki döneme ilişkin havacılık sektörüne fiyatlamalar nereden nereye gelecek, biraz da bunların üzerine bakmaya çalışacağız. Diğer tarafıyla dönüp baktığımızda kurlarda 47 lira 90 kuruşa geldik dolar TL'de. 55 lira 58 kuruş seviyesine geldik euro TL fiyatlamasında. Dolayısıyla aslında sepet bazında da Türk lirasının bir miktar değer kaybettiğini söyleyebiliriz. Genel olarak bakınca özellikle Türk lirasındaki değer kaybı bandının aylık bazda %1,5'lara doğru geldiğini, biraz daha üzerine sarkma potansiyelinde kuvvetlendiğini anlıyoruz. Burayı yakından izleyeceğiz. Diğer yandan euro dolar çaprazı 1.16 sınırına doğru geldi. 1.1598 seviyesindeyiz. Avrupa borsalarında genel olarak satıcılı devam ediyor seans, ancak kuvvetli satışlar olmadığını söyleyebiliriz. Londra'da ve Frankfurt'ta %0.2'nin altında. Biraz daha Paris'te Kakaran endeksinde %0.4'ler civarında düşüş var. Milano borsası pozitif ayrışıyor, %0.2 kadar yukarıda. Amerikan vadelleriyle devam edelim. Avrupa borsalarındaki karışık seyir Amerikan vadelleri için de geçerli. Nasdaq vadelerini %0.2 yukarıda görüyoruz ama %0.4'e yakın Dow Jones, %0.01 hemen hemen yatay negatif diyebileceğimiz bir seyri ise S&P 500 vadelerinde eksi tarafta görüyoruz. Ama Nasdaq'taki kuvvet önemli. Özellikle bilançolar ve teknoloji tarafındaki iyimserlik burayı antrofik fiyatlamasıyla beraber, çünkü oradaki özellikle ikinci çeyrek gelirlerinin yüksek olması piyasayı biraz daha artıda tutuyor gibi görünüyor. Şu anda biraz daha farklılaştıran kısım. Son olarak emtia fiyatları, özellikle altın önemli. Altında 4400 doların üzerini gördük. Şu anda biraz daha altına doğru sarktık. O gördüğümüz 4400'ün üzerinden 15 dolar kadar aşağıdayız. Ama özellikle buranın yukarıya gidip gitmemesi piyasa açısından da Türkiye açısından da önemli. Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda karşımıza çıkarlarsa, bizim orayı kontrolümüze engel teşkil ederlerse ummanı bombalarız şeklindeki açıklaması petrolde Brent'i 89,5 dolara biraz daha yaklaştırdı. Şu dakikalarda 89 dolar 30 sentler civarında fiyatlama görüyoruz. 82 dolar 76 sent ise Amerikan tipi ham petroldeki fiyatlama. Rakamlar böyleydi. Hızlıca geçelim şimdi araştırma turuna.

0: Araştırma turunda ilk olarak Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif, aslında sabah saatlerinden bu yana üzerinde konuşmaya çalışıyoruz. Ciddi anlamda bir borçlanma hikayesi yazıyor özellikle yapay zeka şirketleri. Böyle bakıldığında hemen hemen Amerika'nın gelecekteki borçlanma planlamasına yaklaşan oranda bir yükseliş var harcama ve tahvil ihraçlarında. Dolayısıyla aslında hani siz Trump'ın yönettiği bir Amerika'nın riskini mi taşımak istersiniz, yoksa teknoloji şirketlerinin eğer gelir de üretebiliyorlarsa bir parça buralardaki riski mi tercih edersiniz? Üstelik de bir tık daha yüksek faizle biraz daha bu tarafa doğru gelmeye başladı gibi görünüyor piyasa. Yani aslında yapay zeka ve onun yarattığı bu sıçrama sanki Amerikan hazinesine rakip olmaya başladı gibi.
1: Kesinlikle öyle açıl. Özellikle baktığımızda gelen bilançolarla beraber yapay zeka şirketlerinin ileriye dönük yatırımları

0: hedeflerini yükseltmesi, bununla beraber yaptıkları tahvil ihraçlarıyla beraber bir miktarda ABD hazinesine rakip pozisyona geçtiklerini söyleyebiliriz. Uzun vadeli faizler üzerinde de direkt baskı uyguladıklarını bu noktada görmemiz mümkün. Burada analizlere bakıldığında ise piyasa aynı anda çok fazla borç dinamini fiyatlıyor. Bir yanda ABD tarafının bütçe açığıyla borçlanmasını daha da arttırıyor olması, diğer yanda yapay zeka şirketlerinin yatırım harcamalarını finanse edebilmek için yaptıkları tahvil ihraçlarıyla beraber bir miktar daha tahvil piyasalarının yukarı yönlü olarak baskılandığını söyleyebiliriz. Özellikle uzun vadeli tahvil ihraçlarında. Tabii burada alt kırılımlarda Hazine Bakanı Scott Benson'ın yaptığı yeni kısa vadelilere yönelme gibi çalışmalar var ama şu an 30 yıllıkların ve 10 yıllıkların bir miktar daha yüksek seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada baktığımızda ekonomide bunun karşılığının crowding out olduğunu, yani dışlanma etkisi olduğunu bir miktarda hatırlatmamız gerekir ama bu noktada aslında bu dışlanma etkisinin temel prensiplerine baktığımızda hükümetin çok fazla borçlanması ve şirketlerin bu noktada finansmana erişiminin zorlaşması olarak tasvir edebiliriz. Fakat geldiğimiz noktada hem yapay zeka şirketlerinin hem de ABD hazinesinin aynı yatırımcı portföyüne hitap etmesi bu noktada karşılaştığımız unsurlardan bir tanesi. Peki neden yatırımcı tarafı gidip de şirketlere yatırım yapıyor? Çünkü getiri oranları bir miktar daha fazla. Bu noktada özellikle Alphabet'in 30 yıllık son yaptığı tahvil ihracına baktığımızda getiri oranlarının %6.4 seviyesine geldiğini ve şu anki aynı yıllık 30 yıllık tahvillere baktığımızda ise yaklaşık 100 bas puanlık bir yukarı yönlü fark yarattığını söyleyebiliriz. Yani yatırımcı bir miktar daha burada özel tahvil piyasasına yöneliyor diyebiliriz. Yani özellikle büyük teknoloji şirketlerinin yaptığı yatırımlarla beraber. Grafiğimizde gördüğümüzde Barclays'in yaptığı bir aslında çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada Barclays'e göre özellikle şurada şunu hatırlatmam gerekir. İleriye dönük yatırım harcamalarının bir miktar daha artmasını bekliyoruz. Burada JP Morgan zaten 2 trilyon dolara ulaşan 2030 yılına kadar bir miktar daha yatırım harcamalarının teknoloji şirketlerinde artmasını bekliyor. Barclays de yeni tahvil ve bon arzının net miktarının bu yıl 1.2 trilyon dolara kadar gerileyebileceğini, bu Scott Benson'ın yaptığı yeni çalışmayla beraber, kısa vadelilere yönelmeyle beraber bir miktar daha aşağı yönelik gelebileceğini. Onu ve 2025'e kıyasla ise 440 milyar dolarlık bir azalma yaşayabileceklerini öngörüyor. Diğer tarafta ise şirket tahvilleri tarafına baktığımızda ise net arzın yaklaşık 474 milyar dolar seviyesinde artmasını bekliyorlar. Yani o tarafta da bir kendi içlerinde değişim söz konusu olduğunu söyleyebiliriz.
1: Elif, teşekkür ediyoruz sana. Şimdi geçiyoruz Mehmet Özdemir'in yanına. Özellikle bu şirketlerin yaptığı ihraçlar, aynı zamanda bundan sonrasına ilişkin verdikleri taahhütler finansal olarak çok ciddi bir yükümlülük birikimine sebebiyet veriyor. Fakat bugün hem Wall Street Journal'ın hem de Bloomberg'ün haberleri bize diyor ki özellikle bundan sonraki süreç açısından bakıldığında öngörülenin çok daha üzerinde bir harcamayla karşı karşıyayız. Zira siz bilançolara baktığınızda belli başlı planları görüyorsunuz ve bunları vakıa kabul ediyorsunuz. Halbuki bu buzdağının görünen kısmı, Wall Street Journal harika da bir grafik hazırlamış bununla ilgili olarak. Diyor ki aslında uzun vadeli bazı leasingler var. Bunlar aslında şu anda normalde Meta'nın örneğin yükümlülüğü olmasına rağmen aslında burada %80 hisse sahibi olan Blue Owl'un üstünde görüyorsunuz. En büyük veri merkezi için. Dolayısıyla bilançoda yok. Veya harcama konusunda verilen taahhütlerde mesela Nvidia'nın verdiği çeşitli taahhütler var. Satım taahhütleri var. Bu taahhütler aslında karşı tarafın yükünü ilk etapta azaltıyor gibi görünüyor. Fakat aslında bu yükümlülük olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Toplam tutar çok yüksek diyorlar ve buradan bir nakit akışı projeksiyonu çıkartıyorlar Mehmet.
2: 2027'de 1 trilyon geçer. 2028'de yaklaşık 1,5 trilyon dolara da ulaşan Goldman Sachs sermaye yatırım harcamalarını bir miktar daha, özellikle genel algıyı diyelim aslında, biraz daha değiştirecek bir projeksiyon. Burada sizin de bahsetmiş olduğunuz üzere veri merkezi kiralamaları ve çipler için yapılan devasa sözleşmeler birçok şirketin şu anda bilançosunda gözükmüyor. Ki özellikle şöyle bir Meta'ya baktığımız zaman burada kabaca 1700 futbol sahası büyüklüğünde bir veri merkezi, ki Hyperion veri merkezi olarak bu veri merkezi projelerinin kiralama yükümlülükleri henüz bilançosunda gözükmüyor. Çünkü sizin de özellikle vurguladığınız üzere bu Blue Oval Capital üzerinden gerçekleşmiş bir satın alma ve bunun da bilançosuna özellikle gerçekleştikten sonra yansıyacak olması da bu özellikle resmi bize getiriyor.
1: Yani ama 12.7 milyar dolar büyüklüğünde, evet, bir Hyperion veri merkezini Meta'nın bilançosuna baktığında sadece 320 milyon dolar olarak görüyor. Evet.

0: satın alma taahhüdü var. Fakat bu da bilançosunda özellikle ciddi anlamda gözükmüyor. Dolayısıyla şöyle bir bütün verilere baktığımız zaman ve harcamalara baktığımız zaman buradaki kısım 3 trilyon dolara yaklaşan bir harcama taahhüdü. Tabii ki de bunun özellikle önümüzdeki yıllarda peyderpey bilançoya yansımalarını yakından takip edebiliriz. Ama şunu da söyleyelim. Bir sonraki yıllarda ki hali hazırda biz bunu bazı şu an muhteşem yedili hisselerinde gördüğümüz serbest nakit akışlarının negatife dönme kısmı hali hazırda buradaki talepte bir zayıflama olursa bu şirketleri bir miktar daha zorlayacak gibi gözüküyor.
1: Alfabet'te kabaca 900 milyar dolarla en yüksek nakit açığı, daha doğrusu en yüksek bilanço dışı yükümlülüğe sahip olan şirket. Evet. Meta 700 milyar dolar, Microsoft'a baktığın zaman yaklaşık 550 milyar dolar gibi. Net nakit açığı, net nakit pozisyonu ne kadar açıkta diye baktığımızda da orada en fazla ön plana çıkan şirketin yine Alfabet olduğunu görüyoruz. Ama onun arkasından Amazon'un geldiğini de söyleyebiliriz. Dolayısıyla hakikaten önümüzdeki dönemde var olan harcamalar ne kadar sürede geri dönecek ve yatırım geri dönüş süresi ne kadar olacak, temel sorulardan bir tanesiydi. Ama biz bunları hep bilanço içi kalemler üzerinden değerlendiriyorduk. Bilanço dışı yükümlülükler dahil edildiğinde bakalım nereye gelecek. Belki de önümüzdeki dönemin en büyük sorularından bir tanesi. Mehmet Özdemir'e teşekkür ediyoruz. Şimdi geçiyoruz bir başka borçluluk konusuna, ama bu kez karşımızdaki borçluluk tartışmasında fail Yunanistan. 2011 krizinin mimarı Yunanistan. Daha sonrasında zaten onun bulaşıcılığıyla İtalya'yı ve İspanya'yı çokça tartışmıştık. Portekiz yine problem yaşayan ülkelerden biri olmuştu. Çağlar Kuzlukluoğlu ile buna geleceğiz. Yunanistan'ın borcunda gözle görülür bir iyileşme var milli geliri oranla. İtalya ciddi anlamda borçlu ülkelerden biriydi ama borcu daha sürdürülebilir olduğu için nispeten daha radarın altında kalıyordu. Bir de İtalya tabii Avrupa'nın dört büyük ekonomisinden biri olduğu için çok bulaşırlarsa oranın ellerinde kalma riski çok yüksekti. Onun için de biraz daha pas geçerek yönetmeye çalıştılar. Ama diyeti ödemeyen bugün hala o borçluluğu sürdürüyor gibi görünüyor.
2: Geçen yıl Fransa'nın tahvil faiziyle Yunanistan'ın tahvil faizini kıyaslamıştık. Bu yılda bir nevi başlığı da öyle atacaktım ama sonra bunu anlatırken kullanayım dedim. Yunan tragediyasından İtalyan komedisine döndü diye. Her halükarda aslında anlattığımız konu Avrupa'da işlerin ne kadar absürt biçimde seyrettiğini açıkçası gözler önüne koyar vaziyette. Şimdi başlıkta Yunanistan İtalya'yı geride bırakmak üzere ifadesini kullandık. Burada sanki gayri safi yurt içi hasılaya olan borç oranında Yunanistan daha çok gibi anlaşılmasın. Çünkü konum olarak İtalya'yı geride iyi anlamda bırakır vaziyette tahminlere göre. Neden olduğuna gelecek olursak da biraz önce genel yayın yönetmenimiz Açıl Sezen'in söylediği gibi zaten turuncu renkte eğriden anlaşılabildiği üzere borç krizi sonrasında 2009-2011 takiben salgın ertesi Yunanistan acaba tekrar krize mi geri dönüyor derken tabii ki salgında gayri safi yurt içi hasılaya borçluluk oranları tüm ülkelerde artmıştı ama bu noktadan sonra ki Bloomberg terminalinde Mitsotakis'in de izlediği politikalara ilişkin övgüler var ama ben burada yine Çağlar Kuzlukluoğlu'yu yapıp Yunanistan'da gelir ve servet dengesinin bu esnada çok çok bozulduğunun da altını çizeyim. Ama makro göstergeler açısından buradaki borçluk oranında ciddi bir hızla 2022'den itibaren böyle devam ederse Yunanistan çok da borcu artmamasına rağmen İtalya'nın da süreci iyi ilerlemesine rağmen gayri safi yurt dışı hasıla da borçluluğa oran bakımından İtalya'da daha iyi bir noktaya gelmek üzere ki yüzdesel bazda bahsedecek olursam %210'lardan %130'lara düşecek. İtalya'da %160 zirvesinden kabaca %140'larda sabit devam ederken buna başka ülkeleri ekler miyiz orayı göreceğiz. Ama sözlerime başladığım gibi bitireyim. İtalya'ya şu anda borçluluk oranına baktığınızda Yunanistan'ın geriye düşmesini konuşuyoruz bu sene. Geçen yılda Fransa'ya mı borç vereyim, Yunanistan'a mı borç vereyim noktasında Yunanistan'ın avantajlı olduğunu gördük. Bakalım 2027 ne getirecek?
1: Almanya'da bile borcun milli geliri oranı %90'lardan aşağı doğru ne kadar gelecek diye bakıyoruz. Böyle bakınca hakikaten Türkiye'nin borcunun milli geliri oranının %30-35'lerde kalmaya devam etmesi hakikaten önemli asetlerimizden, avantajlarımızdan bir tanesi. Onu da hatırlatmış olalım ve gelelim şimdi Aslı Savranoğlu'nun yanına. Bugün Bloomberg HT tüketici güven endeksi rakamlarını da aldık. Oradan da bir miktar bakarak özellikle hane halkının tüketim iştahı tarafında kısa ve uzun vadeli tablo nereden nereye evriliyor biraz buna bakmaya çalıştık. Altının yarattığı servet etkisi yine Perşembe günkü enflasyon raporu toplantısında üzerinden geçilen konular. konulardan biriydi. Nasıl ki altın yukarı giderken yarattığı bir servet etkisi vardıysa, onun fiyatı aşağıya döndüğü zaman ortaya çıkan yavaşlama etkisi biraz kendini hissettirmişti. Özellikle gayrimenkul tarafında otomotiv gibi büyük

0: kalemlerde. Şimdi altın biraz yönünü yukarıya çevirdiğinde bunu tabii ki birebir buna bağlamak çok doğru değil. Ama sonuçta bizim tüketim eğilimi endeksi, yani büyük kalem mal alma konusundaki iştahı gösteren endeksimiz oralarda kendini %11 yukarı atmış.
1: Bahsettiğin gibi Bloomberg HT tüketim eğilimi endeksi aslında mevcut içinde bulunan dönemdeki özellikle dayanıklı tüketim malı, dayanıklı tüketim malı derken işte buzdolabı, televizyon, mobilya gibi ürünlerden bahsediyoruz. Buna ek olarak otomobil ve konut tüketimi, konut alımı iştahını gösteren bir endeks. Ve bu endekse baktığımız zaman aslında senin de bahsettiğin gibi 79.9'a geldi Ağustos ayında ve bu savaşın öncesinden beri en yüksek seviye. En son bu seviyeleri 80 seviyesinin üstünü Şubat 2026'da görmüştük. Savaşla birlikte bunun belirgin bir şekilde aşağıya doğru geldiğini görmüştük. Şimdi Ağustos ayında tekrar yukarı yönlü bir eğilimi var. Burada biraz altınla olan korelasyonuna bakmak istedik ki yani tam az önce senin de bahsettiğin gibi tam birebir bundan, sadece bundan etkilenmediği aşikar, ama geriye dönüp baktığımız zaman özellikle altının yüksek fiyat volatilitesi gösterdiği, yani yüksek artışlar ve yüksek düşüşler gösterdiği zamanlarda tüketim eğiliminin de, tüketim iştahında benzer bir yukarıya ve aşağı yönlü eğilim gösterdiğini izleyebiliyoruz aslında bu grafikten. Özellikle son dönemde altın fiyatları yani savaş öncesinde 5000 dolarların üzerine çıkmıştı ki yaklaşık %85'lik bir artışa işaret ediyordu. Arkasından 4000 doların altına kadar geriledi. O sırada biz de tüketim endeksine, tüketim eğiliminde ciddi bir yavaşlama gördük. Şimdi Ağustos ayı ile birlikte tekrar %10'luk aylık bir artış var. Yıllık bazda da yıllık artışta %20'lerden %30'lara doğru hareketlenmiş gibi gözüküyor. Ve buna paralel olarak da hane halkının büyük ihtimalle daha fazla otomobil ve konut olmak üzere biraz daha tüketim iştahının hareketlendiğini görüyoruz. Şimdi sonuçta bu aslında bir anket ve aslında bir eğilimi gösteriyor. Sonuçta bunun ne kadar gerçekten tüketime yansıyacağını söylemek o kadar kolay değil. Perakende tarafında mesela Haziran itibariyle bir yavaşlama görüyoruz özellikle dayanıklı mal tüketiminde. Ama buradaki toparlanma bunu tam olarak takip etmeyebilir tabii ki. Ama en azından şunu söyleyebiliriz. Altın fiyatının yukarı doğru seyriyle birlikte en azından böyle bir iştah oluşuyor. Yani bu gerçekten rakamlara bir alım yönünde yansıyacak mı onu takip edeceğiz ama en azından böyle bir iştah oluştuğunu söyleyebiliriz.
0: Ya bu konu ileride gerçekten bir vadede daha uzun kesit olarak incelendiğinde literatüre de geçebilir. Yani altın fiyatının bu kadar doğrudan etkili olduğu başka ekonomik aktivite, başka tasarruf alışkanlığı ya da harcama var mıdır diye. Çok teşekkür ediyoruz Aslı. Geçelim şimdi Bekir Gürdamar'ın yanına. Bekir'le Borsa İstanbul'a bakacağız her zaman olduğu gibi ama biraz daha sektörel ayrışmalar üzerinden değerlendirme yapmaya çalışacağız. Özellikle burada baktığımız zaman hakikaten endeksin kendi içinde hesaplama yapmak ya da sektörel hesaplama yapmak da çok kolay değil artık. Çünkü saptıran çok yüksek getiriye ulaşmış, gerçeklikten çok uzak fiyatlamada şirketler de var. Bunlardan biraz ayıklayıp baktığımızda ne söylüyor hangi sektör? İstersen bunlara biraz bakalım.
2: Böyle hem sektör bazında hem de endeks bazında, yani BIST 100'ün mesela içinde baktığımız zaman bir böyle sıralama yapıp bir medyana bakıyoruz. Ne oluyor? O medyana göre nerede? Uçtakileri dışarıda bırakarak bakmaya çalışıyoruz. Sektör endeksleri arasında da dediğin gibi BIST 100 endeksine, BIST 30 endeksi gibi sektör endekslerin de çok farklı, olduğundan çok farklı gösteren endeks rakamlarına karşılaşabiliyoruz. Bunun nedenleri mesela BIST 100 endeksinin %5 civarında ay başından beri değer kazandığını görüyoruz. Bunun en fazla endekse göre pozitif ayrışan 3 sektörü ve en azı negatif ayrışan 3 sektörü aldım ben buraya. Şimdi mesela bilişim endeksi, teknoloji diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz. Çok pozitif ayrışmasına nedenlerini ortaya koymaya çalışıyoruz. Ancak sektör endeksi içerisinde, bilişim sektörü endeksi içindeki hisse senetlerinden bir sıralama yaptığımızda sadece 4-5 hisse senedinin sektör endeksini sırtladığını ve geri kalanların negatif ayrıştığını görüyoruz. Dolayısıyla bu ayrışmalar tabii ki olacaktır. Özellikle bilanço dönemindeyiz. Bilanço döneminde bu ayrışmaların hem hisse bazlı hem sektör bazlı ayrışmanın mutlaka geçmişten beri olduğunu yaşayarak görüyoruz. Ancak şöyle bir şey var. Sektör olarak şu sektördeki hisseler genel olarak pozitif hareket ediyor. Dolayısıyla sektöre ilişkin beklentiler olumlu veyahut da negatif ayrışıyor. Çünkü böyle dediğimiz sadece birkaç tane örnek var. Geri kalanların tamamında sektör endeksinin anlattığıyla içinde hisse senetlerinin anlattığı arasında çok ciddi farklılıklar oluşuyor. Burada Aselsan, Tüpraş gibi kendine özel, bilançosuna özel hareketliliklerin olduğu hisse senetlerin taşıdığı endeksler var. Bir de geri kalanı var. Bunları geri kalanını uzun süre daha tartışmaya devam edeceğiz herhalde.
0: Çok teşekkür ediyoruz Bekir. Aktardığım bu notlarla birlikte araştırma turunu noktalamış oluyoruz.

0: Finans Merkezi'nin ilk bölümünü tamamladık. Kısa bir aranın ardından yeniden karşınızdayız.
1: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek.
2: Reklam. Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
2: Reklam.
4: Bloomberg ET Radyo.

Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Gidiyoruz Londra'ya. Ceren Dilekçiköseoğlu bizleri bekliyor orada. Ceren, Avrupa seansını karışık gördük bir parça ama öne çıkan

0: Temalara baktığımız zaman öncelikle Alman şirketlerinin Amerika'ya yaptıkları yatırımlarda bir miktar gerileme var. Tam da Trump yönetiminin istediği şey tırnak içerisinde diyelim. Tam tersi sonuç vermiş gibi görünüyor Almanya-Avrupa ilişkilerinde. Öte yandan yine Almanya kökenli haberlerde uzunca bir süredir direniyordu Almanya Commerzbank'ın yabancıya satışına. Ancak şimdi uygun bir teklif gelirse satışa yeşil ışık yakacaklar gibi duruyor.
1: Açıl, evet, Trump yönetiminin ticaret politikalarının yarattığı belirsizlik yatırım kararlarına da yansıyor net bir şekilde. Çünkü Alman şirketlerinin ABD'ye yaptığı yatırımlar son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu verileri Alman Ekonomi Enstitüsü paylaştı. Son verilere baktığımız zaman Alman şirketlerin ABD'ye yaptığı doğrudan yatırımların 2026'nın ilk yarısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 3'te 2 oranında azalarak 4.3 milyar euroya gerilediğini görmekteyiz. Bu da 2023'ten bu yana görülen en düşük seviyeyi işaret ediyor. Hatta biz 2024'ün aynı dönemini kıyaslama yapacak olursak düşüş çok daha çarpıcı. %80 seviyesinde. Mesela bir karşılaştırma yapmak gerekirse pandemi öncesindeki 5 yılda Alman şirketleri ABD'ye yılın ilk yarılarında ortalama 15,8 milyar euro yatırım yapıyordu. Dolayısıyla bugün geldiğimiz seviye bunun yaklaşık 4'te 1. Araştırmacılar bu düşüş eğiliminin özellikle Trump'ın ikinci döneminin başladığı Ocak 2025'ten bu yana belirginleştiğine dikkat çekiyor. Özellikle gümrük tarifeleri ve ABD ile Avrupa arasındaki ticari ilişkilerin geleceğine ilişkin belirsizlik şirketlerin yeni yatırım kararlarında çok daha temkinli davranmasına yol açıyor ki Trump göreve geldiğinden beri Washington lehine tavizler elde etmek amacıyla ABD'nin Avrupa başta olmak üzere uluslararası ticaret ortaklarının büyük bölümünü ithalat tarifeleriyle tehdit etmişti. Ancak tabi burada önemli bir ayrım var. Mesela ABD'den tamamen bir çıkışın da söz konusu olmadığını söyleyebiliriz. Hatta ABD'de hali hazırda faaliyet gösteren Alman şirketleri orada elde ettikleri karları yeniden ABD'de yatırıma yönlendirmeye devam ediyor. Bu da ABD pazarının Alman şirketleri açısından hala cazibesini koruduğunu gösteriyor. Bu veriler aynı zamanda dikkat çekici Avrupa Birliği açısından. Çünkü ABD ile geçtiğimiz sene ticaret anlaşması imzalanmıştı ve burada 600 milyar dolarlık bir yatırım taahhüdünde bulunmuştu Avrupa ülkeleri. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu taahhüdün gerçek yatırım rakamlarına ne ölçüde yansıyacağı da yakından takip edilecek. Diğer yanda Avrupa bankacılık sektöründe uzun süredir takip ettiğimiz UniCredit Commerzbank hikayesinde önemli bir gelişme var. Alman hükümeti UniCredit'in Commerzbank'ı devralmasına ve özellikle bunu yapma biçimine oldukça mesafeli yaklaşıyordu. Şimdi ise Alman hükümetinin tutumunda bir yumuşama olabileceğine ilişkin sinyaller gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde de buna ilişkin bir haber vardı. Fakat bu habere baktığımız zaman Bloomberg'e konuşan kaynaklar şu anda Alman hükümetinin Commerzbank'taki %12,7'lik devlet hissesini UniCredit'e satmayı değerlendirebileceğini, ancak bunun için belli şartları olduğunu ifade ediyor. Berlin öncelikle burada Commerzbank'ın mevcut yönetimiyle UniCredit'in bankanın geleceğine ilişkin ortak bir stratejide anlaşmasını istiyor diyebiliriz Açıl Sezen.
0: Ceren, teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Kısa bir aramız daha var. Sonrasında Erda Gerçek'le son bölümde karşınızdayız.
2: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Thales Eğitim ve Danışmanlık Yönetici Ortağı Erda Gerçek her pazartesi olduğu gibi bizlerle birlikte. Erda, hoş geldin yayınımıza.
2: Merhaba Açıl.
1: Aslında öncelikle biraz önce üzerine konuştuğumuz konulardan bir tanesiyle başlamak isterim. Seninle yapay zeka şirketleri ve bunların borçlanma potansiyelleri üzerine çok fazla konuştuk. Hatta işte en son Anthropic'in ikinci çeyrek bilançosu geldi. Çok kuvvetli bir gelir projeksiyonu görünce piyasa, işte önceki yılın aynı dönemine göre 14 kat artmış bir rakam vesaire. Hani yatırımların geri dönüş süresini falan buna göre hesaplıyor piyasa. Fakat bugün hem Wall Street Journal'da çıkan makalede kırılımını verdikleri üzere, hem Bloomberg'un kendi haberinde detaylı olarak aktardığı şekliyle bakarsak, bizim bu şirketlere ait bilançoda görmediğimiz off balance sheet diyebileceğimiz, yani bilanço dışında kalan ama çok ciddi bir leasing yükü ve beraberinde çok ciddi bir harcama taahhütü var. Bu harcama taahhütlerinin hemen hemen hiçbirini biz bilançoların içerisinde net olarak görmüyoruz. Lizler zaten belli bir yerden sonra faaliyete geçtikten sonra giriyor ama diyor ki Wall Street Journal 3 trilyon doların üzerine gelmiş olabilir buralardaki yükümlülükler, cari yükümlülük gelecek olanlar hariç. Dolayısıyla aslında borçlanma kapasitesi olarak baktığımızda neredeyse Amerikan hazinesine rakip olan muazzam bir şirketler Amerikası borçlanmasıyla karşı karşıyayız. Ne dersin?
2: Yani inanılmaz, bu kadar rahat borçlanabilmesi ne kadar güzel şirketleri. Demek ki piyasa bunu satın almaya devam ediyor diye düşünüyorum. Yani burada herhangi bir yapılacak bir şey yok. Senin de paylaştığım hafta sonu çıkan haberlerden bir tanesi Nvidia'nın 500 milyar dolarlık hikayesi. Bence zaten hikayeyi, bütün olayı, ekosistemi çok güzel özetliyor. Şöyle ki, hatta şöyle diyorlar. Bu ekosistemin merkez bankası diye şey yapıyorlar. Şimdi merkez bankası olduğumuz zaman lender of last resort, son şey verici, likidite sağlayıcı şeklinde bakmak lazım. Demek ki Nvidia o şekilde görünüyor. 500 milyarı bankalardan, değişik finans kuruluşlarından sağlayıp kendi müşterilerine veriyor. Bu şekilde müşterileri de daha rahat bir şekilde Nvidia'nın ürünlerini satın alıyorlar. Farkındayım, benim şeyim arada donup duruyor. Başka bağlanabileceğim şey yer yok. Umarım sesim güzel geliyor.
1: Gayet güzel geliyor sesin, rahat.
2: Tamamdır. Şimdi burada senin söylediğin önemli şeylerden bir tanesi bu lease olayı. Hatta sana da, senle de paylaştığım bir video var. O videoda bu ekosistemi havayolu şirketlerini şey yapmışlar.

0: karşılaştırmışlar. Benim oradaki sıkıntım her zaman bu amortisman ya da aslında İngilizcesi depreciation, amortisman değil ya. Depreciation yani bu varlıkların ne kadar zaman içerisinde sıfıra indirgenecek. Şimdi bu konuda daha önce daha açıktı bu şirket sahipleri. Şu anda değiller bu hyperscaler dediğimiz da değiller. Şimdi bu yapılan çipler bu savaş durumu ya bu yapay zeka savaşı ya da yapay zeka yarışı diye şey yapılıyor kullanıldığı için çok hızlı yatırım yapıyorlar. Çok hızlı yatırım yaptığınız zaman ne oluyor? Bir önceki yaptığınız yatırımların bir şekilde iskarteye çıkıyor değil mi? Şimdi bu süreç çok hızlı oluyorsa o zaman bunların sizin için bir collateral kelimenin
1: Teminat.
0: adı teminat olarak kullanılması mantığı yok. Yani hava şirketleri gibi bir uçağı alıyorsunuz bir sene sonra kullanılmaz olmuyor değil mi? 20 sene 30 sene kullanılabiliyor. O yüzden buradaki teminat mantalitesi bence doğru değil. O yüzden bu ekosistem yavaş yavaş giderek too big to fail yani 2006 yılı öncesi banka sistemine benzer hale geldi. Şimdi herkes bunu biliyor. Herkes bu hikayeyi oynuyor. Ama bu şirketlerin çok kolay borçlanması da kimsenin umurunda olmadı. İşte Wall Street'te çıkan bu haberden sonra büyük ihtimal bunu hafta sonu okuyan fon yöneticilerin çoğu omuz silkmişlerdir. Ne yapalım işte yani bir yerde patlayacak bu ama biz o kadar akıllıyız ki biz patlamadan önce çıkacağız diye düşünüyorlardır. Tam bu hikayeler işte 2001 yılı öncesi, 2007 yılı öncesi duyduğumuz. İnşallah biz hatalı oluruz patlamadan bir herhangi bir şey yapmadan yumuşak inişle bu işler biter. Ama yani tarihte görülmemiş bir yatırım ve nereden geleceği belli olmayan bir şey, karlılık. Bir şey daha söylemek istiyorum. Yine senin söylediklerine istinaden şirketleri sorguladıkları zaman şirket CEO'larını, CFO'larını siz şöyle cevap veriyorlar. Diyorlar ki siz bilmiyorsunuz mevcut muhasebe metrikleri bunlar için bizi analiz etmek için doğru değil diye. Yine biz zamanında Nasdaq köpüğü zamanında EBITDA ile çıkmıştık. EBITDA FAVÖK'le çıkmıştık. O yüzden şirketleri free cash flow dediğimiz serbest nakit akışından ziyade onunla şey yapar olduk. Operasyona falan bakmaz hale gelmiştik. Ondan sonra birincisi bu. İkinci söyleyeceğimi kendime bakıyorum bu arada donup durduğum için de arada unutuyorum kendine ne diyeceğimi. Aklıma gelir birazdan devam ederiz.
1: Görüntün gidiyor geliyor. Bu arada
0: Tamam.
1: istersen
0: Aklıma geldi. Aklıma geldi şu. Bence çok önemli. Şimdi Nasdaq'la olan farklılıklarına bakıyordum ben. Açıl şöyle çok enteresan bir şey. Şimdi Nasdaq'ta hızlı büyüyor ya da yok oldu. Şimdi hızlı büyümenin arkasında internet zamanında şöyle vardı. Her ulaştığınız kullanıcı aslında sizin marjinal maliyetinizi biraz daha düşürüyordu, biraz daha düşürüyordu. Bu yapay zekada tam tersi oluyor. 1 doları 100 dolara satın alıyor gibi. Yani daha fazla kullanıcı aslında şirketlere daha büyük maliyet olarak geliyor. Evet. Şey tarafında en üstte yani satış tarafında baktığımız zaman aslında satışlar artıyor gibi görünüyor. Ama kar giderek her satış daha büyük bir maliyetle geliyor. O yüzden zaten piyasaya baktığımız zaman işte 30 defa, 50 defa, 100 defa fiyat kazançla değil, fiyat satış oranıyla bu şirketleri değerleme yoluna gidiyor.
1: Peki şimdi bir de borçluluk düzeyleri üzerinden şunu sorayım sana. Bu şirketlerin içerisinde tabii pozisyonu, taahhüdü çok yüksek olanlar var. Mesela Alphabet burada ilk sırayı alıyor. İşte Meta ikinci sırayı alıyor vesaire. Şimdi bunların içinde bu faizlerle, bu getirilerle bu tahvilleri alır mısın, taşır mısın? Bir önce onu sorayım sana.
0: Şimdi şöyle, çok güzel soru çünkü ben bilirsin şeyleri çok yakın, şirket bono faizlerini çok yakın izlerim. Hisse senetlerini de hep oradan okurum. Şimdi çok enteresan, yatırım yapılabilir, investment grade dediğimiz yatırım yapılabilir'e baktığımız zaman bütün şirketler, bütün bono ihracı buradan geleceği için burada yavaş yavaş kıpırdanmalar, burada spreadlerin açıldığını görüyoruz. BB'ler ve junk'a kadar olan bölümde sorun yok. Ondan sonra junk kısmında sorun var. Şimdi şöyle, diyelim ki ben bonocuyum. Bu şirketlerin karına bakıyorum. Diyorum ki bu şirket herkes bana şunu söylüyor.

0: Şirketlerin karları çok hızlı büyüyecek. Peki bu şirketlerin karlarının bir kısmının da büyüyor zaten. Şimdi %6 nominal büyüyen bir ekonomide enflasyon artı reel büyüme %6, %20-30'luk kar artışı oluyorsa burada pastanın bir kısmı başkaları çalıyor demek. Yani benim karım senin maliyetin demek. O yüzden piyasada bunu görmüyoruz. Yani piyasada bu maliyet olarak ortaya çıkmıyor. O zaman benim çok dikkatli olup ona yatırımcısı olarak özellikle burada nakit akışı olmayan, yaratamayacak şirketleri çok ciddi analiz etmem gerekiyor. Her şeye, her çıkan bonoya aynı şekilde yaklaşmamam gerekiyor. Yani benim artık şirket bonolarına yatırım yaparken hisse senedinden çok daha dikkatli oluyor olmam gerekiyor.
1: Peki bir de bunu genel borçluluk düzeyleri üzerinden konuşalım mı? Amerika Birleşik Devletleri'nin borç bölü milli gelir oranı oldukça yüksek. Aslında salgın döneminde de çok artmıştı. Daha sonrasında biraz geri geldi, sonra tekrar yükseldi. Japonya getiri eğrisi kontrolü yaptığı dönemde zaten toplam hazine bonosunun kabaca %70'i Merkez Bankası'nda tutulduğu için oralarda borç bölü milli gelir oranı çok yüksekti ama o getiri eğrisi kontrolü döneminde faiz net olarak aşağı geldi. Senin de paylaştığın bir tane grafik vardı. Arkadaşlar şimdi onu da getirirler ekrana. Biraz onun üzerinden konuşmak isterim açıkçası. Duyabiliyor
0: Şimdi
1: musun?
0: ben genelde Japonya'ya değil mi?
1: Evet,
0: Evet.
1: evet.
0: Şimdi Japonya'ya baktığımız zaman sonuçta şunu şey yapmak lazım. Gerçekten Türkçesine yardımcı ol. Double entry bookkeeping'in Türkçesi ne? Çift taraflı defter tutmama deniyor ona.
1: Çifte kayıt
0: Yani bunu
1: diyoruz.
0: yaptığınız zaman çifte kayıt pardon. Çok güzel teşekkür ederim. Bunu yaptığınız zaman şunu net bir şekilde görüyorsunuz ki borç sonsuza kadar sürmüyor birincisi. İkincisi Amerika içinde, Japonya içinde özellikle Japonya tarafında devlet kısmen bir cebinden alıp öteki cebine koyuyor. İkincisi. Üçüncüsü ise faiz gideri dediğimiz aslında özel sektörün para girdisi, nakit girdisi. Sonuçta o birinin gideri ötekinin geliri. Biraz önce söylediğimiz gibi yapay zekaya şirketleri için söylediğimiz gibi. Piyasa nedense devletin verdiği faizi devletin harcadığı para olarak görüyor. Ama bunun nereye gittiği konusunda fazla kafa yormuyor. Şimdi bunlara baktığımız zaman, toplam olarak baktığımız zaman evet ABD'nin borcu büyük mü ve artıyor mu çok hızlı? Evet bunlar rahatsız edici mi? Evet fakat sürdürülebilir mi? Ona da evet. Yani sıkıntı bence nerede? Amerika için sıkıntı her zaman nerede? Şöyle dönüp baktığınız zaman Amerika'nın son 40 yılında para arzı, para yaratma devletten, kamudan değil sürekli banka tarafından geliyor. Özel sektör kredisi sıkıntılı. Özel sektör borçlanması sıkıntılı. 2007-8 öncesi de aynıydı. 2001 öncesi de aynıydı. Özel sektörden patlıyoruz. Devletin borcunun yüksek olması özel sektör patladığı zaman ona ne kadar destek olabileceğini manevra alanını kısıtladığıyla ilgili sıkıntı var. Japonya mesela Japon yenini şöyle açıklıyorlar. Japon yenini de koydun diye söyleyelim. Japon yeninin şey olması zayıflaması işte iki ülke arasındaki bütçe açıklarından bu doğru değil. Çünkü Japonya'da zaten geçen sefer de söyledik. Faiz öncesi fazla var. ABD'de faiz öncesi eksik var. Orada yine neredeyse bir bütçe disiplini göze çarpıyor. ABD'de o da yok. Çünkü Trump fark etti ki modern para teorisini hep söylüyoruz. Modern para teorisini çözmüş. Bütçe açıkları sıkıntı yaratmıyor diye düşünüyorum.
1: Şimdi o zaman bugün biraz da Çin tarafıyla ilgili konuşarak tamamlayalım. Çin'den gelen çeşitli veriler oldu bugün. Ne kadar takip etme şansın oldu bilmiyorum ama saatini de değiştirdiler. Türkiye saatiyle 10'da açıklandı veriler. Rakamlara baktığımız zaman enteresan unsurlar var. Bunların başında birincisi sanayi üretimi rakamlarına baktığımız zaman %4,5 artış var. 3 ay sonra ilk defa bir gerilemeye doğru döndüğünü görüyoruz. İkincisi perakende satışlardaki artışa baktığımız zaman buranın genel anlamda %0.6'lık bir gerileme yaşadığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla oralarda biraz tüketim tarafı yavaşlıyor gibi görünüyor. Daha önemlisi sabit yatırımlar tarafına bakıyoruz. Sabit yatırımlardaki artış oranı, daralma oranı ilk 7 ayda %6.7'ye gelmiş. Fakat sadece teknoloji ekipmanlarında, elektronik ekipmanların satın alımında %19'luk sıçrama var. Buradan nereye geleceğim? Çin ekonomisinin kendisi bir miktar yavaşlamaya ve momentum kaybına çok net işaret etmeye başlamış gibi duruyor. Teknoloji haricinde, yani teknoloji yatırımları ve o taraftaki büyümeyi dışarıda bıraktığımızda Çin ekonomisinde gözle görülür bir yavaşlama, momentum da daha doğrusu bir kırılma söz konusu olabilir. Sen tabii Çin konusunda çok deneyimlisin. Bu tür dönemleri atlatmak için Çin'in geçmişte yaptığı belli başlı şeyler vardı. Bugün onları yapacak cephane var mı yok mu? Biraz onların üzerinden. İkincisi, bu momentum kaybı bir daralmaya, daralma derken ekonominin daralmasından bahsetmiyorum ama mesela şehirlerde işsizlik oranı %5.2'ye geldi Çin'de. Biraz daha oralara önlem gerektirici boyuta gelir mi?
0: Evet, gelir. Bütün veriler arasında beni çok görmek istemediğim perakende satışlardaki durum, bence görmek istemediğimiz durum. Biz sürekli perakende satışlarının, yani tüketici talebinin gayri safi yurt içi hasılın üzerinde büyümesini istiyoruz. Fakat bu gerçekleşmiyor. Bu gerçekleşmediğine göre de dün kaybettiğimiz Zhu Rongji vardır. Çok değerli bir yönetici zamanında. Ben de birkaç kere dinleme fırsatı olmuştu Hong Kong'da yaşarken de. Yani o zamandan beri hala endüstriyel, yani arz taraflı büyüme ön planda. Şeyin de bunu değiştirmek gibi bir derdi yok bence şu an için. O yüzden bu rakamları gördüğümüz zaman şaşırmamak lazım. Şimdi nokta atışıyla işsizlik konusunda bir şeyler yaparlar mı? Yaparlar. Bütçe açıkları cephanesi var mı? Kesinlikle var. Yatırım yapılacak yer var mı? Bu soru işareti. Yani 50 bin kilometrelik hızlı demir yolu yaptınız, köprüler yaptınız, Japonya'ya başladık. Hiçbir yere, Japonya hikayesine geldik. Hiçbir yere uzanmayan köprüler yapılmaya başlanacak durumuna geldik. Eğer bu makul olmayan büyüme hedeflerini sürdürmeye devam ederlerse. Çin'le ilgili iki tane şey bence ön planda önümüzdeki günlerde, haftalarda, aylarda konuşmamız gereken. Dünya her halükarda Çin'e karşı bir engel, bütün dünyadaki ülkeler biz de dahil bir engel almak zorunda. Bu engeli yumuşatacak en önemli şey de seninle de paylaştığım Brad Sesser'ın da Ekonomist dergisinde yazdığı Renminbi'nin yavaş yavaş ve düzenli bir şekilde değer kazanıyor. Bunun önemli tarafı da bunun sayesinde ihracat azalırken bir taraftan da yerli talebi destekleyecektir. Bunların olması, ikincinin olması, Renminbi'nin değer kazanması, koordine bir şekilde bunun yapılması, halledilmesi gerçekten çok önemli. Öteki türlü, çünkü toplu halde Çin'e karşı bir yaptırım yapılması çok zor. Ben çok nadir, dediğim gibi, attığım tweetlerde lütfen bütün analist arkadaşlara, Türkiye olsun, yurt dışı olsun, hep şunu ısrarla söylüyorum. Yaptığınız araştırmalarda ödemeler dengesi dinamikleri olsun, kur dinamikleri olsun, o her paragrafta Çin geçmiyorsa yeterli analiz olmamış diye düşünüyorum ben.
1: Erda Gerçek, çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için, Finans Merkezi'ne de böylelikle bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşça kalın.
2: Yatırımın adresi QNB Invest, Finans Merkezi'ni sundu.
3: Reklam. Modanın küresel buluşma noktası IFCO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Türksel çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Türksellilerin yanında Türksel çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Türksellinin gücü, Türk

0: Türksel çözüm gücü.
1: Türksel'le bağlan hayata.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bloomberg ET Radyo.

Herkese merhabalar. Saatlerimiz 17. İyi haftalar öncelikle. Kapanışa doğru da tekrar birlikteyiz bu hafta başında. Ben Didem Arslanoğlu. Şimdi bugün içeriye şöyle bir baktığımda aslında çok önemli bir veri akışı veya gündemden bahsedemiyorum sizlere. Zaten gün boyunca da buna değindik ama Bloomberg EYT'nin tüketici güveni ön endeksi var elbette. Burada bir miktar artış olduğunu gördük. Bütçe açıklandı. 378.1 milyar liralık bir açık orada karşımıza çıkıyor. Öte yandan tabii Maliye Bakanı, Maliye ve Hazine Bakanı Şimşek'ten gelen açıklamalar vardı. Jeopolitik etkilere rağmen mali disiplinde bir sapma yok, onu koruyoruz der. Bununla birlikte yurt dışına dönüp baktığımızda hafta sonu boyunca o kadar çok ve o kadar yine birbiriyle çelişen İran-ABD savaşı ekseninde tarafların zikrettiği, ifade edilen açıklamalar var ki hakikaten kafalar karışık. Ama piyasaların biraz daha belki odaklandığı unsur momentum, oradaki dengeler, biraz bunun üzerinde duruyor olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bununla birlikte rakamlara birazdan bakacağız ama konut fiyat endeksi geldi Amerika'da ve Ağustos'ta 35 olduğunu görüyoruz. Önceki 34'tü, beklentide 33'tü. Konut piyasa endeksinin 2 puan kadar yükseldiğini görelim. Gördüğümüzü söyleyelim beklentilere kıyasla. Şimdi konut tarafını tabii ki Amerika'da yakından takip ediyoruz. Çünkü doğrudan faizlerle alakalı mortgage faizlerindeki yüksek seyreden seviye konut piyasasında orada etkili oluyor ve biraz daha durağan bir noktaya çekiyor. Bundan sonra ne olacağına ilişkin de beklentiler biraz daha küreselde

faiz hadlerinin geldiği seviye ve özellikle de tahvillere olan talep ve veya ilgisizliğin nerede, nasıl sonuçlanacağıyla da çok bağlantılı. Bunu da yine bu mevzuyu da bu iki saat boyunca konuşuyor, değerlendiriyor olacağız. Örneğin Çin'e ve Çin tahvillerine olan teveccüh, küreselde Bloomberg'in global faiz seviyesinin, tahvillerdeki faiz seviyesinin geldiği yerler 2008'e neredeyse yaklaştı, 4,5'lara doğru. Bunlar dikkati çekmek istediğimiz alanlar, bu iki saat boyunca konuşacağız. Şimdi gelsin rakamlar. Bu rakamlar içerisinde göreceksiniz ki BIST 100 tarafında öyle çok ciddi bir heyecan yok. Ne öyle ne böyle. Şimdi %0,15'lik bir geri çekilme görüyoruz. 14.151 puandayız. Ama işlem hacmi 131 milyarla sınırlı. Cuma günün %30 kadar altında bir işlem hacmine bakıyoruz. Gün içerisinde ki bu da yine günün başlangıç saatlerindeydi. En yüksek 14.236 gördük. En düşük de 14.053 şu ana kadar. Takip ediyoruz. Burada bankacılık endeksinde %0,53'lük bir geri çekilme var. Sanayi tarafı biraz daha güçlü, bir tık daha, %0,90 artıda. Ulaştırmada ise o oranda bir geri çekilme olduğunu söyleyelim. Detaylandıracağız şüphesiz. Geçiyoruz kur tarafına. Dolar TL'de 47,90-21'e geldik. Burada ufak adımlarla bir süredir zaten 48'e doğru hareketlilik devam ediyordu. Bugün de %0,04'lük bir artış var dolar TL'de. Euro TL'deki yükseliş ise daha belirgin. %0,29. Keza burada asıl altın çizmemiz gereken belki de hareket euro dolar paritesinde. Çünkü 1,16'ya doğru geldi euro dolar paritesi. 1,1596'dayız. %0,22 yukarıda. Euro TL 55,57'nin bir tık üstünde. Dolar endeksi ise 99,40'a geriledi. Euro dolardan zaten bahsettik ne olduğunu. Şimdi gelsin Avrupa borsaları. Biz ne yapıyoruz? Avrupa tarafında ne oluyor diye baktığımızda inanın öyle çok büyük bir farklılık da yok. İtalya'yı biraz dışında tutacak olursak %0,41'lik yükselişle, Londra eksi de %0,09 oranında. Frankfurt %0,12 geriliyor. Paris'te de %0,49'luk bir düşüş olduğunu görüyoruz. ABD borsalarında da yine Nasdaq 100'ü görüyorum. %0,22'lik bir artış var. Bu Nasdaq kompozitte daha sınırlı. Sadece %0,02 düzeyinde. S&P 500 düşüyor %0,12. Dow Jones düşüyor %0,24 oranında. Ancak teknoloji hisseleri, işte Nasdaq 100'deki o %0,23'lük de hareketin içinde olan biteni birazdan Elif Cansever bizlere daha detaylı olarak anlatıyor olacak araştırma masasında. ABD tahvillerine dönüp baktığımız zaman bugün özellikle bu dakikalarda ABD 10 yıllık tahvillerinde satış var. Bu bizi 4.70'e taşıyor getirilerde. 5 yıllık ve 2 yıllık vadelerde ise alımlar olduğunu söyleyebiliriz. Sınırlı da olsa, özellikle 5 yıllık da biraz daha sınırlı. Orada getiri 4.36-21'e düşerken 2 yıllık tahvilde de getiri 4.16-48'e kadar geri gelmiş duruyor. Son ekranımız emtia ve Bitcoin ekranı. Burada petrol tarafıyla başlayalım istiyorum yine. Brent petrolde $89 sınırındayız şu anda. %0,53'lük bir artış var. ABD tipi ham petrolde daha sınırlı bir yükseliş. %0,10 civarında $82.48 getiriyor bizi. Öte yandan Bitcoin'le devam edecek olursak %0,89'luk bir artış. $63.567 fiyatlanıyor Bitcoin. Gümüş ve altın diyelim. Emtiaları da birazdan konuşuyor olacağız ikinci bölümde konuğumla, ama hemen verileri paylaşayım ben. %1,65'lik yükseliş var gümüşte. Geldi $65.77 civarına. Altında da %0,70'lik bir yükseliş var. Bu biraz daha önemli belki altın için, çünkü yeniden $4,400 üstünü görüyoruz şu dakikalarda. $4,406'dan işlem görüyor spot altın. Rakamlar böyle. Biraz daha diz sürçmesi oldu arada, ama rakamları tamamladığımıza göre araştırma masasına geçebiliriz. Şimdi araştırma analistimiz Elif Cansever hazır ve bizi bekliyor. Buyurunuz.

0: Elif'le birlikteyiz haftanın ilk işlem gününde, kapanışa doğru da. Hoş geldin Elif, iyi haftalar diliyorum öncelikle sana. Nasılsın?
1: İyi haftalar diliyorum Didem. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Şimdi teknoloji hisselerinden Elif bahsedecek dedim. Biraz önce izleyicilerimizle paylaştım. O yüzden bu notla birlikte hemen sözü sana bırakayım. Nasdaq yüzde görüyoruz, bir miktar hareketlilik var. Diğer endeksler küçük değişimlerle de olsa eksi tarafta gibi duruyor sanki ağırlıklı olarak. Nedir bu haftaya ilişkin beklentiler ve bilhassa da teknoloji ve çip tarafında neler oluyor?
1: Küresel piyasalara baktığımızda güçlü bir risk iştahından söz edemeyiz Didem. Küresel piyasalarda şu an yatay bir seyrinin hakim olduğunu, yurt içi tarafa bu şekilde eşlik ettiklerini söyleyebiliriz. Ama bu yatay seyrin bir miktar daha dengelenmesini sağlayanlar da baktığımızda özellikle teknoloji hisseleri olduğunu söyleyebiliriz. Burada alt kırılımlara baktığımızda bu teknoloji hisselerinde, yapay zeka hisselerindeki kar realizasyonları görmüştük Temmuz ayında. Ağustos ayına geldiğimizde bir miktar daha hem gelen bilançolarla beraber bir miktar daha ivmelendiklerine ve hisse yatırımcılarının bir miktar daha bu tarafa geldiğine şahitlik etmiştik. Bugün geldiğimiz noktada Anthropic tarafından gelen güçlü büyüme rakamları, tahmini güçlü büyüme rakamları bir miktar daha piyasayı yukarı yönlü olarak çekti diyebiliriz. Şirket ikinci çeyrek gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre 14 kat daha artması beklentisi bildirildi piyasa katılımcıları tarafından ve bu da aslında bir miktar daha teknoloji hisselerinin yukarı yönlü momentumunu destekledi. Buradan hemen geçmek istiyorum. Haftanın ilk işlem gününü bu şekilde açtık ama bir miktar daha geçen haftayla bu haftanın kıyasına baktığımızda geçen hafta oldukça makro verileri karşıladığımız bir hafta geçirmiştik. Hem ABD tarafından ÜFE ve TÜFE verilerini hem de yurt içinde enflasyon raporunu karşıladığımız bir haftayı kapamıştık. Ve haftanın gidişatına baktığımızda özellikle swap piyasalarında FED işin Eylül ayında faiz artırım ihtimalleri %50 ile başladığımız haftada %30'lara kadar gelmişti. Bugün geldiğimiz noktada yine piyasanın %30 seviyeleriyle beraber faiz artırım ihtimalini Eylül ayında fiyatladığını söyleyebiliriz. Keza bir miktarda jeopolitik risklerin bugün itibariyle Brent petrolü yukarı yönlü çekmesiyle ABD 10 yıllıklarında da yukarı yönlü hareketlerin olduğunu ve satışların geldiğini hem 30 yıllıkta hem de 10 yıllıkta bir miktar daha söyleyebiliriz Didem. Şimdi hemen geçmek istiyorum tekrar teknoloji hisseleri tarafına. Çünkü teknoloji hisseleri tarafına baktığımızda aslında rejimizden rica edeyim grafiğimize gelsin. Çünkü orada çok önemli bir ayrışmadan söz ediyoruz. Grafiğimize gördüğümüz turuncu çizgi bize Philadelphia yarı iletken endeksini gösterirken beyaz çizgi aslında bize yapay zeka kazananlarını, siyah çizgi ise Avrupa tarafında AI'nin kazandırdıklarını, S&P 500 endeksini, Stoxx Europe 600 endeksini ve ABD'nin yapay zeka geniş endeksini görüyoruz. Ve burada baktığımızda özellikle Philadelphia'dan sıklıkla bahsediyor olmuştuk ama Temmuz ayındaki tüm endekslerde, Temmuz ayındaki kar realizasyonun üstüne bu ay özellikle çip sektörüne gelen alımlarla beraber bir miktar daha yukarı yönlü momentumunu koruduğunu söyleyebiliriz. Burada yapay zekanın ana bacağının çip hisseleri olması önemli bir konu. Çünkü şu an çip hisselerinde ciddi bir yukarı yönlü hareket var. Keza geçtiğimiz haftalarda da Çin tarafından yeni halka arz olmuş. CXMT tarafından da tek günde %470'e varan primlenmesini konuşuyor olmuştuk. Bu da bir miktar daha yapay zeka tarafının hem Amerika tarafından Avrupa Asya tarafına geçtiğini hem de bir miktar daha ivmelenmelerin çip sektörünün özelinde yukarı yönlü momentumunu koruduğunu bizi hatırlatan unsurlardan bir tanesi. Bir borçlanma haberi de bugün Alphabet tarafından geldi Didem. Çünkü yapay zeka yatırımlarını karşılamak için aslında bu şirketlerin tahvil ihraçlarından sıklıkla bahsediyoruz. Ve Alphabet tarafından bugün Avustralya doları cinsinde bir borçlanma haberi gördük. Şirket 3.6 milyar dolar kadar Avustralya'daki ilk tahvil ihracını gerçekleştirerek borçlanmaya hazırlanıyor. 20 yıla yakın bir süreyle tahvil ihracı yapması bekleniyor. Bu yılki ilk borçlanması değil Alphabet tarafının. Daha önce Şubat ayında 20 milyar dolar ve Ağustos ayında ise 25 milyar dolarlık tahvil ihracını takip etmiştik. Yani bir yandan yatırımlar artıyor, bir yandan kurumlara güven bir miktar daha momentum yukarı yönünü destekliyor ki keza gelen bilançolarla her kurumun gelen iyi bilançosuna aynı reaksiyonu görmesek de piyasa tarafından bir miktar daha yukarı yönlü momentumun geldiğini görmüştük. Özellikle teknoloji tarafında ileriye dönük yatırımların geriye dönüşlerini bilançolarına yansıtabilen şirketlerde. Geldiğimiz noktada da tahvil ihraçlarını gerçekleştirerek bunları AI yapay zeka yatırımları üzerine kullanacak olmaları bir miktar daha bugünün önemli haberlerinden, haftanın geri kalanını da takip ediyor ve piyasa analizi yapmaya devam ediyor olacağız.
0: Elif, çok teşekkür ediyorum paylaştığın notlar için. Tekrar görüşüyor olacağız. Sana kolaylıklar diliyorum. Şimdilik Elif'e uğurlayalım. Kısa bir reklam arasına gidelim. Dönüşte de Ak Yatırım Stratejisti Uras Çay'la sohbet ediyor.

0: çocukla aktiviteler yapıyor musunuz?
1: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
2: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
3: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
4: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
5: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Kapanışa doğru devam ediyor. Bu bölümde Ak Yatırım Stratejisti Uras Çay'ı hemen alalım yanımıza ve devam edelim. Uras, hoş geldin. Nasılsın? İyi haftalar.
2: Hoş buldum Didem. Davet için teşekkür ederim. Herkese iyi haftalar.
1: Teşekkürler. Biz çok memnun olduk seni yayına aldığımız için bugün. Biraz yurt dışı konuşalım istiyorum. Çünkü hani biliyorum ki bir tek benim gözüme çarpmıyor. Tabii ki bu haber akışı, bilhassa İran-ABD savaşı, hatta arada ya hani bitiyordu bu savaş dediğimiz Rusya-Ukrayna arasındaki karşılıklı tansiyonun arttığı günler. Bir yandan bir Mekke anlaşması var. Yani bütün bunların aslında jeopolitik tarafta belki değerlendirmesi daha doğru olur uzmanların, ama dönüyor dolaşıyor iş ekonomiye ve enerjiye ve enflasyona ve büyümeye dokunuyor. Yani dokunmasa hani biz konuşmayacağız çok da fazla belki. Dolayısıyla biraz burada senin takip edebildiğin ve gördüğün ve analiz ettiğin kadarıyla ne yaşıyoruz biz şu anda jeopolitik tarafta ve bunun yankıları ve yansımalarıyla ilgili süreci nasıl okumak lazım? Daha ne kadar devam edecek diye daha kestirme sormak isterim, ama onu bilmek için bir kristal küreye ihtiyaç var zannediyorum, ama senin değerlendirmen kıymetli.
2: Ya soru için çok teşekkür ederim Didem. Ya ben net cevabı vereyim, bilmiyorum. Yani şöyle özetleyeyim. Ben kendim ne yapmaya çalışıyorum? Onu aktarmaya çalışayım.
1: Tamam.
2: Sana izinle. Jeopolitik taraf 2022'den beri gerçekten çok hareketli. Yani o tarafta kalıcı bir noktaya gidip o haber akışlarıyla bir portföy yaratıp, örnek veriyorum, ve ondan haber bazlı veya jeopolitik tarafın ne noktaya evrileceğine işte tahmin yeteneğiyle bir portföy oluşturup oradan bir getiri oluşturmak bence çok sağlıklı bir durum da değil. Tabii haklı da çıkabilirsiniz. Yani sonuçta piyasalar iki tane yöne hareket ediyor ve sizin bulunduğunuz

0: noktaya da gidebilir. Ama bu illa jeopolitik tarafta çok gerçek bir bilgi sahibi olup yaptığınız yorumlarla olmayabilir. Sadece şanslı olabilirsiniz. İşin gerçeği bu. Ve dolayısıyla jeopolitik taraftaki yapıyı ben işin uzmanlarına bırakıyorum. Yani gerçekten ve bu uzman nedir? Bu uzman nedir? Gerçekten politikada üst seviye insanlardır ve bu konuşmaların içinde bulunan veya o çevreye bir şekilde bağlılığı olan, o network'ün içinde bulunan kişilerdir. Dolayısıyla piyasadan yapılan yorumlar, bir finans uzmanı olarak yapılan yorumlarda o yorumları baz almamız gerekiyor. Şimdi ben kendim ne yapıyorum? Jeopolitik riskler dışında kalıcı trendler bulmaya çalışıyorum. Ve bunu da altı matematikle dolu hesaplamayla ortaya koyabilmeye çalışıyorum. Dolayısıyla bence yapay zeka temasıyla o süper döngüyle beraber global piyasalardaki hisse rallisi çok sağlıklı. Yani ne demek istiyorum? Hisse piyasasındaki pozisyonlanmalar global tarafta yapay zeka süper döngüsü etrafında çizildiği takdirde altı matematikle dolu ve temel tarafı sağlam bir yapı size sağlıyor. Şimdi bu gibi durumlarda jeopolitik taraf bu fiyat hareketine zaman zaman bir düzeltme getirse de genel olarak yön ve gidişat bozulmuyor. Yani orada boğa piyasası devam ediyor. Şimdi bu yapay zeka süper döngüsünde tabii ABD liderlik etse de globalde de birçok piyasa ve işte borsa ve borsalardaki önemli oyuncular da eşlik ediyor. Mesela örnek veriyorum, bu sene Güney Kore'yi konuştuk, değil mi? Gelişmekte olan piyasalarda farklı farklı hisse senetleri de söz konusu. Gene bu temaya uyan bir yapıda. Dolayısıyla ben yapay zeka süper döngüsünü kalıcı bir trend olarak gördüğümden ötürü ve altındaki matematiği jeopolitik risk faktörlerinden bağımsız olarak okuyabildiğimden ötürü o tarafta pozisyonlanmayı çok daha sağlıklı buluyorum. Jeopolitik tarafta ikinci etken olarak global piyasalarda öne çıkan konu da petrol tarafı oluyor. O tarafı istersen birazdan da konuşuruz.
1: Onlara girelim birazdan ama bu arada arkadaşlarım da paylaştılar biraz önce. Şimdi tabii ki bu tema bahsettiğin matematiksel çalışmaya dayanan o tabanla belki de hareket edildiği zaman hakikaten nereye yatırım yapılması gerektiği biraz daha belirginleşiyor. En azından bu bahsettiğin belirsizliklerden daha az etkilenmesini öngörebiliyorsun. Bir de tabii makro resimde faizlerin nereye gittiği, özellikle uzun bacakta. Biraz önce Fransa ile ilgili son dakikayı verdik. Ben yayına girerken tam onu söylüyordum işte. Bloomberg'in de global faizlerdeki grafiğine baktığın zaman 2008'deki seviyelerine geldi. Neredeyse 4,5'a yaklaştığını görüyoruz. Fransa'nın 30 yıllık tahvili 4,86 oldu. Ve son 18 yılın en yükseği. Nereye gidiyor? Mesela Çin'e gidiyor. Yani Çin'e yoğun bir ilgi var. Çin tahvillerine diye görüyorum. Biraz buradan da emtia tarafı tabii ki etkilenecek. İşte altını konuşacağız, birazdan sana soracağım. Onlar da önemli. Ama sen Amerika'da özellikle, yani yurt dışı hisselerde az önce bahsettiğin gerekçelerle sadece yapay zeka ve çip teknoloji mi, yoksa bunların yanına başka başka sektörler de bu bahsettiğin gerekçelerle yine eklenebilir miyi biraz daha açar mısın benim için?
0: Tabii ki, tabii ki. Şöyle, mevcut bulunduğumuz boğa piyasasının itici gücü teknolojik dönüşüm ve devrim. Yani yapay zeka süper döngüsü. Bir önceki boğa piyasası pandemi döneminde yaşadığımız işte boğa piyasasının itici gücü finansman maliyetlerinin düşüklüğüydü. Yani paranın ucuz olmasıydı. Hatta hatırlarsın işte 2022'de Fed faiz artışlarına sert bir şekilde başladığında hisse piyasası çok sert bir satış yedi. Şimdi 2026'da dönüp bakıyorsunuz, işte ABD 10 yıllık getirileri, 30 yıllık nominal getirileri, reel getiriler 2021 seviyelerinin çok üzerinde. Peki nasıl oluyor da finansman maliyetleri bu derecede artmışken, hisse piyasası olumlu seyrine ve boğa piyasasına devam ediyor. Burada da karşımıza ciro yaratma gücü, kar marjlarını arttırabilme gücü ve sonuç olarak hisse başı kar büyümesini sağlayabilen nokta karşımıza çıkıyor. Yani ne demek istiyorum? Teknolojik devrimde ciroya büyümesine katkı artık ikinci çeyrek bilanço sezonuyla beraber daha net bir şekilde görebildiğimiz alan. Karlılığa katkı daha net görebildiğimiz bir alan. Şimdi bu taraf daha şekillenince, netleşince otomatikman olay finansman maliyetlerinden daha çok öne çıkan büyüme potansiyeline bize götürüyor. Şimdi bu durumda tabii boğa piyasasının devam etmesini sağlıyor. Sektör olarak baktığımızda yani yapay zeka temasının içinde çip sektörü tabii öncelikli bir şekilde karşımıza çıkıyor ve burada olumlu ayrışma 2026'nın ikinci yarısında da devam edecek. Hesaplama arzı ve hesaplama talebi birleşinceye kadar hala talep daha çok düştü. Çip sektöründen bir görece iyi performans alacağız. Onun bir sonraki bacağında benim nacizane analizime göre tüketici elektroniği gelecek. Yani yeni bir iPhone anı yaşayacağız. Bunu da bilmiyoruz yani. Nasıl bir an olacağı, nasıl bir işte elektronik ürün olacağı bilmiyoruz. Şimdiye kadar mobil dönüşümün üzerine yaşadığımız bir şeydi. Ama yeni bir iPhone anında yaşayacağız. O zaman işte tüketici elektroniği isimleri daha çok öne çıkacak. Burada işte en önde gelen isim tabii Apple. Ama ona daha biraz daha zaman var. Ve en sonunda da yazılım sektöründen çok sağlam bir rally göreceğiz. Yazılım sektörü o noktaya kadar kabuk değiştirecek Didem. Anthropic'in, OpenAI'nin vesaire halka arzlarını göreceğiz. Geçmiş SaaS işlerinin, işte bulut sistemler işlerinin, kategori kazananlarının hayatlarına devam ettiğini ama artık yıldız oyuncu değil, artık bu yeni yıldızlara, işte OpenAI, Anthropic gibi yıldızlara bir takım oyuncusu şeklinde katkı sağladığını göreceğiz. Yani ne demek istiyorum? Değerleme çarpanları geçmişe göre o kadar yüksek olmayacak ama mevcuttaki bulunduğumuz seviyelerden de daha yüksek olacak. Bütün bunları bir genel olarak yapıda özetlersek 7700, 7800, S&P 500 de bulunduğumuz seviyeler bir bence balon değil ve yapay zeka süper döngüsünde daha kat edeceğimiz çok yol var. X, Y, Z faktörleriyle her zaman düzeltme riskleri olabilir. Bu jeopolitik haber akışı olur. Birdenbire petrol fiyatlarında tekrardan Brent'le 100 doları görürüz, öyle olur. Ya da işte ABD 10 yıllık 30 yıllıklarında biraz daha yükselince ufak bir düzeltme olur, tekrardan işte yolculuğuna, işte yükseliş trendine devam eder vesaire. Ama süper döngünün en sonunda yazılım sektöründe de çok ciddi bir performans gördüğümüzde artık evet bir balon oluştu diyeceğiz ama o noktalara daha çok var. Dolayısıyla her böyle yuvarlak rakamda diyelim 7500, 7600, 7700, 7800, bu 8000'de de olacak göreceğiz. Acaba artık şişti mi diye sorgulayacağız ama benim gördüğüm, şirketlerden yola çıkarak gördüğüm, bottom up analizden gördüğüm daha gideceğimiz çok yol var bu tema içinde ve o temada oldukça geniş bir alan. Her geçen gün daha da çok yayılıyor. Yani endüstriyel isimlerden yarın öbür gün finans sektörüne de birçok alanda da zaten etkilerini göreceğiz ve görmeye de başladık.
1: Pekala, anladığım kadarıyla bu süper döngünün zaten zamanlaması da hani çok uzun sürecek diyorsun ya, hani o son artık halkalara doğru ilerlerken. Hı-hı. Uluslararası standartlarda bir uzundan bahsediyorsun, uzun vadeden bahsediyorsun değil mi? Böyle hani...
0: Türkiye yatırım öyle yapılır. Tabii bir döngü dediğimizde zaten ya yani 5 ila 10 yıllık bantta bakıyoruz. Tabii. Yani bugün hisseyi aldım %20 yaptım satıp çıkıyorum düşüncesiyle değil ya da bugün hisseyi aldım %10 düştü paramparça oldum da değil. Yani diğer türlü, çünkü yatırım değil, yani trade etmiş oluruz. Evet. Trade amaçlı da finansal piyasalarda her zaman fırsatlar vardır. Ama finansal piyasaların ana amacı şirketlere...
1: Kitabi tanımına göre değerlendirmek lazım. Evet, peki. Şimdi Uraz, biraz önce Brent 100 de olabilir belki dedin. Tabii o bir misal olarak, 70'e de düşebilir ama temayı çok iyi anlattın bize. Çok net gözümüzde canlanıyor zannediyorum hepimizin. Yine de petrolle ilgili beklentilerini de yine bir analiz ettiğinde nasıl okuduğunu görmek isterim, duymak isterim. Oradan da hemen istersen değerli metallere geçiş yapabiliriz.
0: Tabii. Şöyle, petrol tarafında iyi haber şu. Bu ateşkes süreciyle Hürmüz'ün kısa bir sürede olsa açılmış olması... petrol stoklarında kritik seviyenin görülmesinin ötelenmesine sebebiyet verdi. Niye iyi bir haber? Global tarafta büyüme risklerini öteleyen bir durum bu. Kötü haber şu, hala arz yönlü riskler var ve Hürmüz tarafından veya bölgeden genel olarak olumlu haber akışları almakta zorlanıyoruz. Dolayısıyla arz yönlü risklerde bulunduğu için fiyatlarda aşağı yönlü gidişatta kalıcı olamıyor maalesef. Bulunduğumuz seviyeden inan, yani 100 doları Brent petrolde tekrar deneriz veya işte tekrardan 70'e 80'e ineriz vesaire noktalarını konuşmak gerçekten kolay da değil. Ama arz yönlü risklerin bulunduğu ortamda yukarı yönlü fiyat hareketi riskleri daha gerçekçi bir noktaya bizi getiriyor tabii.
1: Altın, altınla ilgili ne düşünüyorsun Uraz? 4400'ü bugün bir kez daha yukarı yönlü zorluyor. Biliyorum sen yine yani trade bakış açısıyla değil, daha uzun vadede bir resim üzerinde odaklanmak isteyeceksin. Aslında tabii önemli olan da biraz o. Dolayısıyla altını destekleyen faktörler ve altının önüne geçen faktörler neler şu anda? Hangi alanlar biraz daha fazla ön plana çıkıyor?
0: Soru için çok teşekkür ederim. Destekleyen benim gördüğüm matematiksel olarak tek bir faktör var. Çin Merkez Bankası'nın alımları. Ya çok net yani, onu görüyoruz. Ama bildiğim şey de şu, Çin Merkez Bankası'nın total rezervlerdeki altın payı 2018'de kıyaslandığında bayağı bir yol kat etti. Yani artık yani %10'lara yaklaşmış bir durumda. 2018'de %3 seviyelerinde filandı rezervler içindeki payı. Bayağı bir yol kat etti. Dolayısıyla aslan payı alındı diye tahmin ediyorum açıkçası. Yani bütün o rezervlerin de hepsini altına çevirmeyecektir. Yani mantıklı ve makul bir portföy yönetimi de bunu yaptırtamaz zaten. Yani öyle söyleyeyim. Kötü taraf nedir altınla ilgili? Reel getirilerdeki yükseliştir. Yani değerli metallerin bir getirisi yok. Bir faiz kazancı yok normal şartlar altında. Dolayısıyla reel getiriler yüksek olduğu zaman... tabii çok tercih edilen bir enstrüman da olmuyor. 4000 dolar ons seviyesinden 4400 dolar ons seviyesine gelinmesine altını çok seven yatırımcılarda heyecan yarattığını anlıyorum. Çok da saygı da gösteriyorum. Ama ben nasıl hisse piyasasında düşüşler alım fırsatı ve bir çok daha uzun bir trend ve yolculuk var orada diyorsam, değerli metallerde de yükselişler, satış fırsatı ve Ocak ayı işte tarihi seviyelerini altında da gümüşte de çok uzun süre bence göremeyeceğimizi tekrarlıyorum.
1: Şimdi bugün 4420 dolara geldi. Zaten ben yayına girdiğimde 4406'daydı. Yani bir %1'in üzerine attı oradaki prim, ama sen yükselişler, satış fırsatı hem gümüş hem altın için bunu ifade ediyorsun. Peki sanayi emtialarında, yani metallerinde özellikle mesela bakır gibi bir şey var mı? Yani oralarda bir fırsat var mı? Eğer ekonomi bir şekilde biraz daha toparlayacaksa, yani biz dibi artık yavaş yavaş görmeye başlıyorsak, Q1 küreselde de özellikle Amerika tarafına baktığımız zaman hani öyle çok da kötü gitmiyor gibi anlıyoruz oradaki verilerden. Bu tarafta bir fırsat olabilir mi?
0: Ya şimdi şöyle güzel bir nokta bu da. Mesela bugün Çin tarafından endüstriyel üretim verisi açıklandı. Ya genel olarak Temmuz ayı verileri açıklandı. Perakende satışlar vesaire de var. Ya orada çok piyasayı tatmin eden rakamlar görmedik. Dolayısıyla endüstriyel metallerde, ya mesela o Çin'in gayrimenkul inşaatları ya da konut satışları vesaire, geçmişte yarattığı pozitif dalganın şu anda esamesi yok. Yani gerçekten çok geçmişle kıyaslandığında çok daha negatif durumda, onu söyleyebilirim. Evet. Ama gene yapay zeka temasına bağlı veya işte yeşil enerji dönüşümüne bağlı veya electrification dediğimiz işte noktaya bağlı olarak yeni teknolojik dönüşümlerin yarattığı heyecanlar var. Yani özellikle bakır tarafında, onu söyleyebilirim. Dolayısıyla bakırın arz talep dengesinde o talebin fazlalığı, inanın işte gene teknoloji dönüşümlerinin etkisiyle gelen bir yapı. Dolayısıyla eğer siz teknolojik dönüşümün devamlılığını söylüyorsanız, bu dönüşüm içinde kullanılacak emtiaların, endüstriyel metallerin de önümüzdeki dönemde talep görünümüyle ilgili de olumlu bir şey söylüyorsunuz demektir. Burada tek risk faktörü şudur: yeni teknoloji dönüşümü olduğunda bunun tedarik zincirinde kullanılan ham maddelerde de zaman içinde teknolojik iyileşmeyle beraber talep değişimi olabiliyor.
1: Evet.
0: Örnek veriyorum, mesela veri merkezlerinde bakırın kullanımı geçmişte çok daha geniş bir yelpazedeyken yavaş yavaş alan kısılmaya başlıyor. Ve burada yeni teknolojiler farklı değişimler de getirebiliyor talep görünümünde. Sadece bu bir risk faktörüdür. Onu da uzun vadeli düşüncede iyi takip etmek gerekiyor. Ama şu an için işte bakırdaki gidişat gayet pozitif bir fiyatlamada, yani onu hepimiz görüyoruz zaten.
1: Uras Çay, çok teşekkür ediyorum. Bir gün stüdyoya da beklerim mutlaka. Hepinize selamlar, sevgiler. Ak Yatırım'da Uras Çay'ı uğurlayalım efendim. Şimdi bugün bütçe verileri açıklandı dedik, biliyorsunuz. TEPAF Merkez Direktörü Profesör Doktor Hakan Yılmaz'ın bütçe verileriyle ilgili değerlendirmesiyle kapanışa doğruyu noktalıyorum. Bir aranın ardından da seans notlarında tekrar görüşmek üzere.
2: Bütçe harcamalarında yukarıya doğru bir artış trendini görüyoruz. Yani Ocak ayından bugüne kadar geldiğimizde %36-37'lere varan Haziran sonu kümülatif %37'ye yakın bütçe harcamalarında bir artış var. Mesela bu ay faiz harcamalarındaki artış kümülatifte %43, aylık bazda ise %142. Bu harcamaları tetikleyen şeylerden bir tanesi personel gideri. Diğeri bu savaş, birazdan konuşacağız, enerji maliyetlerindeki artışla birlikte mal ve hizmet ve savunma giderleri kalemi. Ama diğer taraftan Alara Hanım, gelirlere baktığımız zaman çok net bir şekilde bütçe gelirlerinin, özellikle vergi gelirlerinin aşağı doğru bir eğilim taşıdığını görüyoruz. Günün sonunda bu bize neye yol açıyor? Kümülatif olarak baktığımız zaman Ocak-Temmuz %31,5'a ulaşan bir bütçe dengesinde açık var. 1.4 trilyona çıkıyor bu açık. Aylık bazda baktığımız zaman ise 378. Aslında çok kısa aylık bazdaki şeyler Ocak-Haziran arası hep yanıltıcı oldu. Çünkü bir defalık uygulama, kurumlar vergisinin geçici vergi uygulaması, bayramdan dolayı vergilerin ertelemesi gibi birçok şey, hani burada aylık bazlı incelemeyi bize biraz zorlaştırdı. Ama Temmuz'da normalleştiğini söyleyebilirim. Ama Temmuz'dan sonra, özellikle Mayıs'tan sonra karşımıza ne çıkmaya başladı Alara Hanım? Savaş. Savaşın etkisiyle ve bütçeyi yaparken program varsayımlarımızdaki sapmayla birlikte, yani örneğin enflasyon çift yönlü etkiye sahip. Hem vergilerle olumlu etkiliyor, ama diğer taraftan savaşın ortaya çıkarttığı ilave harcama baskısıyla, enerji gibi bizim örneğimizde, hızla yukarıya doğru harcamaları çekebiliyor. Bizde faizler programlandığı gibi aşağı doğru gelmiyor. 2.7 trilyon bizim bir faiz bütçemiz vardı 2026 yılı için. Ön hesaplamalarımızda bunun 2.9'a, 3'e doğru çıkacağını görüyoruz. Çünkü bunun etkisi 2027'de eğer bir şekilde ekonomi normalleşmezse, kısmen de siyaset normalleşmezse, bunun etkisi 2027'de daha çok net önümüze çıkacak. Çok çok doğru. Yani hem enflasyonun artıyor olması ama özellikle savaştan dolayı enerji maliyetlerindeki yükselme, ikinci etkiyle birlikte fiyatlama davranışlarının bozulması ve hizmet maliyetlerini yukarıya çıkması ve artı faiz maliyetlerindeki yükselme mali alanı çok daralttı. Ama bunu daraltan dinamik başka bir gelişme de var. Şu anda vergi ödeme konusunda piyasada bir isteksizlik var. Yani örneğin dolaylı vergilerdeki artış oranı mesela bu ay çok daha çarpıcı. %30'lara düştü ki enflasyonun %16'lar hedeflenirken %30'larda olması çok beklenen bir şey değil. Ama ne burada etkili? ÖTV ve KDV. Neden dolayı? Eşel Mobil'den dolayı. Evet. Son açıklanan kararnameye göre, Cumhurbaşkanlığı kararına göre, hani Ağustos'ta %0 uygulanacak motorinde, sonra 3, 6, 9, 12 diye gidecek. Yani aşamalı bir şekilde ilk dönemde aslında biz %78-50'si arasındaki bir ÖTV'yi daha almayacağız. Benim ilk hesaplamalarımın gösterdiği KDV, ÖTV artı KDV kaybımız bizim Eşel Mobil'den dolayı 490-500 milyar. Bunun anlamı gayri safi tüccar olarak %60'lar civarındaki bir gelir kaybı.
3: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
4: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam. Kamu spotu.
7: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Saatlerimiz 17.45, seans notları başlıyor. Tekrar hoş geldiniz ekranlarınız başına. Ben Didem Arslanoğlu. Gelin hızlıca rakamlara bakarak başlayalım bu bölüme. Özellikle içeride BIST 100 tarafında çok büyük bir hareketten bahsedemiyoruz bugün. 14.160 puan seviyesi civarındayız. %0.07'lik bir geri çekilme var. İşlem hacmi 149 milyar düzeyinde. Kapanışı 15-20 dakika kala. %19 altındayız cuma günkü işlem hacimlerinin. Zaten geçen hafta ortasında biliyorsunuz bir 250 milyar lirayı görmüştük. O gün oldukça hareketli bir gün oldu ama ardından yine işlem hacimlerinde hızlı bir gerileme yaşandığını gözlemliyoruz. Bu tabloda bir değişiklik yok haftanın ilk işlem gününde. Öte yandan dolar TL'ye bakıyoruz. %0.04 yukarıda, 47.90'ın üstüne geldim. Euro TL'de 55.53'e geldik ki burada biraz daha hareketlilik arttı. %0.20'lik bir yükselişten bahsediyoruz. Bugün itibariyle söylüyorum. Euro dolar paritesinde de bir ara 1.16'ya doğru biraz daha yakınsamıştık. 1.1588'deyiz şu anda. %0.16'lık bir yükseliş var. Buradan Avrupa borsalarına dönüp baktığımızda özellikle Fransa'da %0.62'lik bir geri çekilme var. Paris Kakaran 40 endeksinde. Bir önceki bölümde kapanışa doğru da Fransa'da 30 yıllık tahvillerin son 18 yılın zirvesi olan 4.86'ya tekrar geldiğini de paylaşmıştık. Endeks bazında da orada aşağı yönlü seyir biraz daha belirgin Avrupa'da. Zira Frankfurt DAX mesela onu takip ediyor. %0.18'lik bir geri çekilme var orada sadece. Londra'da %0.07 ile sınırlı düşüş. İtalya ise aslında %0.26'lık yükselişle biraz daha pozitif ayrışıyor. Geliyoruz ABD tarafına. Yine kapanışa doğru da Elif Canseven bahsetmişti. Teknoloji ve çip şirketleri üzerinde biraz daha bir iyimser tablo var bugün. Bu Nasdaq 100'e yansıyor. %0.26'lık bir yükseliş var. Nasdaq kompozitte de %0.04'lük sınırlı da olsa bir artı görüyoruz. S&P 500

0: %0.16 eksi de Dow Jones'da %0.42 oranında geri çekiliyor bu dakikalarda. ABD tahvillerinde de 3 vadede biraz farklılaşmalar var. Sınırlı aslında belki hacimlerle diyebiliriz ama ABD 10 yıllıkta mesela satışlar var. Bu satışlarla birlikte 4.69.81'e yükseliyor faiz. 5 yıllık tahvilde ve 2 yıllık tahvilde ise alımlar olduğunu görüyoruz. Sınırlı miktarda da olsa 5 yıllıkta 4.35.68'e geriliyor getiri. 2 yıllıkta da 4.16 sınırına doğru geri çekilmenin yaşandığını görüyoruz. Geldik emtia ile Bitcoin ekranına. Burada özellikle şöyle bir bakıyorum. Tabii gümüş en çok dikkat çeken emtia gibi duruyor şu anda. %2.5'a yaklaştı oradaki prim. 66 dolar 25 sentin üstüne geldiğimizi söyleyelim. Spot altında da %0.96'lık bir yükseliş var. Burada da 4420'leri biraz önce gördük. Şu anda 4418 dolardan fiyatlanıyor spot altın. Bitcoin'e bakıyorum, %1'in biraz altında bir prim var. 608 dolarlık bir artış. 63.622 dolardan geçiyor işlemler. Brent petrol %0.47 artıda 88 dolar 96 sentteyiz. ABD tipi ham petrol ise çok yatay, bir artıda bir ekside %0.05'lik bir geri çekilme şu an yaşanıyor diyelim ve 82 dolar 36 sentten fiyatlanıyor WTI tarafı. Rakamlar böyle efendim ve sizler için 3 tane haber derledik, şirket haberi derledik bugün seans notlarında. Onlarla devam edelim. Yapı Kredi Factoring ile başlıyoruz. Yapı Kredi Factoring yurt dışında satılmak üzere toplam 100 milyon dolar veya muadili yabancı para ya da TL tutarına kadar borçlanma aracı ihraç etme kararı aldı. İhraçların bir yıl içinde farklı vade ve tertiplerde sabit veya değişken faizli olarak gerçekleştirilmesi planlanıyor. Garanti BBVA ile devam ediyoruz. Burada takipteki krediler portföyünde bulunan toplam 2.6 milyar lira tutarındaki 5 ayrı alacak portföyün toplamı 555 milyon lira bedelle varlık yönetim şirketlerine sattı deniyor haberde. Son haberimiz de Oyak Çimento'dan gelecek. Oyak Çimento, TCC Group Holdings Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki çimento, beton ve yapı malzemeleri faaliyetlerindeki Cimpor International Holdings çatısı altında birleştirmeyi ve şirketi yurt dışı borsalarda işlem görür hale getirmeyi planladığını açıkladı. Evet, şirket haberleri de böyle. Şimdi sizlerle paylaşmak istediğim özellikle global piyasalara ilişkin bir değerlendirme var. Oldukça da önemli. Volkan Sarı diyor ki global piyasalarda hala likit bir ortam var. Orada hala likitte çok yüksek ve bunun da bir momentum yarattığını gözlemliyoruz. Finansal danışman Volkan Sarı'nın bu değerlendirmesini tekrar bir hatırlayalım. Dönüşte Mehmet'le birlikte seans notları kaldığı yerden devam edecek.
1: Yani şu anda hala global piyasalar çok likit. Bu likidite belli bir boyutta bir momentum yaratıyor. Ve borsalarda bu momentum belli bir boyutta devam ediyor. Bu likiditenin yüksek olması şirketlerde, belli şirketlerde özellikle, büyük şirketler dediğim daha doğrusu, yeni teknoloji şirketlerinde, yani karlılıkta iyi bilançolar gelmesini sağlıyor. Bunlar tabii momentumun borsada devamını temin ediyor. Ama yani az evvel konuştuğumuz faizlerdeki bu yükseliş, özellikle uzun vadeli faizlerin yükselmesi Amerika'da çok istenen bir durum değil. Bunlar tabii nakitin daha ön plana önümüzdeki dönem içerisinde çıkması gerektiğini, hatta şu andan itibaren çıkması gerektiğini düşündüren şeyler benim açımdan da. Belli bir doygunluk var ama momentum var. O momentum bir anda kesilmeyecektir diye düşünüyorum. Bu likiditenin vermiş olduğu, yaratmış olduğu momentum. O bağlamda bakıldığında ben biraz daha yani hisselerin takip edilmesi ama nakitin artırılması gerektiği, faizin bu anlamda getiriyi justify eder bir noktaya geleceği, getiriyi
2: meşrulaştırdığı
1: bir seviyeye geldiğini düşünüyorum. O yüzden de yani biraz daha çok ciddi performanslar var. Özellikle yani burada Amerika'ya baz aldığınızda çok ciddi performanslar var. Bunu göz ardı etmemek lazım. Burada tabii Japonya öbür tarafta bir nereye gidecek işte Japonya, yani benim tecrübem tarihteki gördüğüm

önemli şeyler. Yani müdahaleyle bir kuru kontrol edemezsiniz. Sadece geciktirebilirsiniz. Burada Amerika Merkez Bankası ile Fed ile birlikte BOJ yani Japonya Merkez Bankası birlikte koordineli hareket ediyorlar. Belli boyutta müdahale ediyorlar. Ama dediğim gibi müdahaleler yani piyasa gideceği yere gider sonrasında. Müdahalelerle bunu önlemek çok kolay değil. Oradan gelebilecek belli bir boyutta baskı var. Yani böylesi bir dönem içerisindeyiz. Tabii piyasaların da çok ciddi yukarıda olmuş olması sebebiyle ben nakitin belli bir boyutta değerli olacağı görüşündeyim. Yatırımın

0: Seans Notları Araştırma Masası'ndan Mehmet Özdemir'in katılımıyla devam ediyor. Mehmet hoş geldin, iyi haftalar.
1: Hoş bulduk, iyi haftalar. İyisin. Didem iyiyim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Seansı içeride birazdan kapatacağız. Tabii biz bu hafta aslında bilançoları da büyük ihtimalle bizim için en azından kapatıyor olacağız, değil mi? Evet. Hangilerini bekliyoruz bugün?
1: Bu akşam BİM ve ŞOK gelecek.
0: BİM ve ŞOK.
1: Evet, Migros'u görmüştük. Gıda perakendeler açısından biraz daha kritik. Küreselde de Walmart'la bu hafta Target var. Onları
0: peki
1: bekliyoruz.
0: Evet, tamam. Orada da yine retail tarafta Walmart'la Target'ı bekleyeceğiz.
1: Evet.
0: Şimdi tabii ki öncelikle bir haftanın ilk işlem günü nasıl bir gündü, neler oldu içeride, dışarıda. Bir toparlama yapmak lazım belki de. Yani altın mesela benim biraz daha dikkatimi çekti. Geçen hafta 4400'ün üzerini görmüştük, sonra altına gelmiştik falan filan. Şimdi yeniden bir 4400'ün üstü test ediliyor. Ama mesela Uras Çay'la sohbet ettik bugün kapanışa doğru da. Yani hem gümüş hem altın için, değerli metaller için yükselişler satış fırsatı diye değerlendiriyor mesela kendisi. Dolayısıyla piyasada farklı farklı beklentiler olduğunu da not ederek biraz biz ne görüyoruz, bu arz talep dengesi hangi gerekçelerle şekilleniyor falan, olabildiğince çok veri toplamaya çalışacağız. Senin gözlemlerini de o açıdan merak ediyorum. Sen de konuşuyorsun gün boyu çünkü uzmanlarla değerlendirmelerini alıyorsun. Haydi bir başlayalım.
1: Valla küresel tarafta Didem, haftaya başlarken tam altın gümüş dedin. Oradan bence başlayabiliriz.
0: Lütfen.
1: Yani bugün gümüş tamam, altın 4400'ün üzerinde de gümüş 67 dolara doğru işte. 66 doların da üzerinde, %2'nin üzerinde primler var orada. Şöyle bir genel havaya baktığımız zaman geçtiğimiz hafta rekor kapanışlar yapan işte Nasdaq ve S&P 500'de pozitif haftalık kapanış. Dow Jones'ta bir miktar daha en azından aşağıdaydı. Bugün Dow Jones yine o aşağıdaki seyrini en azından 1004'ler civarında koruyor. O içerisine baktığımda işte Boeing'de %2'ye yakın satışlar var. Honeywell'ler falan var ama şöyle bir teknoloji hisselerinde fena bir performans yok Didem. Ama işte jeopolitik taraftaki tansiyonun bir miktar daha belki arttığı ya da artmaya çalıştığı, ki burada özellikle Trump'ın Umman'a ilişkin tehditleri var. Husiler Suudileri vurmaya devam ediyor. Aramco tesislerindeki zararları son dönemde görüyorduk zaten bu saldırıların ardından, ama gemileri de özellikle hedef almaya devam ediyorlar. Ona rağmen petrol tarafında 90 doların altındaki seyir devam ediyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri de özellikle Bloomberg Economics'teki raporlara baktığımız zaman transponderlarını kapatan gemi sayılarının fazlalığı ve baya baya Hürmüz'den geçiş sayılarının gemi bazında aslında çok da fena olmayış. Yani gemiler burada kör uçuş yapmaya devam ediyorlar gibi gözüküyor. Biraz daha petrol tarafındaki nispeten arz sıkıntısının olmaması, nispeten diyorum hala çünkü oradaki zayıflık devam ediyor, biraz daha buna bağlanıyor gibi gözüküyor. Diğer taraftan tabii bir de işte 25'i ya da 27'sinde başlayacak olan Jackson Hole tarafına artık bir miktar daha gözler çevrilecek. Ondan önce aldığımız artık faiz beklentilerine ya da FED'e ilişkin şöyle bir beklentilere baktığımızda elimizde beklentilerine çok ciddi anlamda paralel gelen, hala belki bir miktar daha düşük sayılabilecek bir enflasyon, savaşa rağmen söylüyorum ya da bu ayki Temmuz ayındaki analiz beklentilerine rağmen, ve özellikle fena olmayan üfe rakamları var. Dolayısıyla bu da başta değerli metaller olmak üzere hali hazırda zaten karlar, değerlemeler aşağı doğru gelirken, karlar yukarı doğru giderken S&P 500 başta olmak üzere, yani Eurostoxx 600 endeksinde de şeylik hisse başı karlarda %18 civarında bir toparlanma var. Dolayısıyla bilançolar ciddi anlamda kuvvetli gelmeye devam ediyor. Bunun da desteğini özellikle işte hisse senedi piyasalarında görüyoruz. Ama şimdi altın tarafında da farklı görüşler var Didem. Burada son dönemde zaten petrolle olan zayıflığını, buradaki zayıf korelasyonu yakından takip ediyorduk. Ama mesela Wells Fargo gibi büyük bankalardan da tahminler biraz daha yukarı doğru revize edilmeye başlıyor. Bunun özellikle yükseliş potansiyeli belki bir miktar daha sınırlandırılabilir. Ama 4000 doların aşağısındaki seviyelerin artık bir miktar daha alım bölgesi olduğunu olan konsensus bir miktar daha fazlalaşıyor. Ama özellikle tabii ki de tezat, biraz daha farklı yorumları da o tarafta yakından takip ediyoruz. Hala bu tarafta baktığın zaman bir faiz arttırımını fiyatlayan ve işte belki bu savaşın devamı noktasında 2027'de de sıkı kalmaya devam edebilecek bir Fed var. Altın ve gümüş de bunları çok sevmez. Dolayısıyla bu ortamda, ama şöyle bir haftanın ilk işlem gününe baktığımız zaman çok da fena olmayan hali hazırda Asya piyasaları görmüştük zaten sabah itibariyle. Onun devamını görüyoruz. İşte hala işte 7800'ün üzerine doğru gelmişti S&P 500. Evet, hani beklentiler 8000'ler çerçevesinde. Goldman böyle bekliyor. JP Morgan geçen hafta 8000'e yükseltti. %3'ler, 2'ler, 4'ler civarında potansiyeller. Ama şunu söyleyebiliriz ki şu anda herhangi bir bozulmaya işaret etmeyen bir küresel risk iştahı var. En azından haftanın ilk işlem gününde. Bir de bu hafta şunu söyleyeyim. Bir de işte toplantı sonakları falan var. Onları da takip edeceğiz ama geçtiğimiz 2 hafta tarım dışıydı, enflasyonu derken çok ağır makro veriler aldık ve biraz onlara karşı piyasanın hassasiyetinin de bir nebze arttığını görmüştük. Bu hafta işte FOMC toplantı tutanakları var. Daha böyle majör bizi, akışımızı değiştirecek, biraz daha jeopolitik tarafa yönleneceğimizi söyleyebilirim.
0: Pekala. Şimdi istersen gelelim içeriye. Bugün haftanın ilk işlem gününde şöyle bir bakıyorum, bir açılışta görmüştük, sonra tekrar oraya doğru bir hareketlendiğini takip ettik. 14.236 gördük en yüksek, aşağıda da 14.053. Ya bu aralıkta gidiyor geliyor biraz piyasa.
1: Sabah saatlerinde aslında, sabah saatlerinden sonra öğle saatlerine doğru satışların bir miktar daha özellikle hızlandığını da görmüştük, evet. Didem, oralardan toparlayan kimin özelinde? Bankacılık, özür dilerim, sanayi endeksinin üzerinde.
0: Bankacılık %1'i
1: evet,
0: aştı şu
1: evet, bankacılık yani geriye gelmeye devam ediyor. Aklımda şu vardı çünkü, onu söyleyeyim sana. Cuma günü sanayinin yeni zirvesine çok yakın, kapanış zirvesine çok yakın olduğundan bahsetmiştim. Eğer sanayi endeksi böyle, yani 19.578'lerden kapanırsa, gördüğü en düşük seviye değil ama tüm zamanların en yüksek seviyesinde kapanış yapacak. Bunu şu yüzden söylüyorum, en azından biraz daha hala işte biraz daha Tüpraş derken, işte o tarafta belki bugün bu tarafa koyamayabiliriz ama Aselsan tarafındaki güçlü momentum derken, bugün sadece Aselsan 1003 divarında, birazdan tamam, raporunu okuyacağım.
0: Artıyor,
1: evet, o tarafta evet. Evet, o tarafta kuvvetli performanslar sanayi endeksini diri tutmaya devam ediyor. İşte tabii bilançolarda özellikle gelmeye devam ediyor. Burada bilançolar için Didem konuşabileceğimiz birçok tema var. Yani enflasyon muhasebesinin artık belki bir miktar daha azalan etkisi mi diyebiliriz? Ertelenmiş vergi geliri ya da giderlerinin bir miktar daha net kar üzerindeki performansı mı? Ya da artık şirketlerin bir miktar daha maliyetlerinin artması mı? Ya da bunları favori marjlarını sıkıştırması mı bu maliyetlerin? Bunlardan da bahsedebiliriz. Ama şöyle bir baktığımızda bugün, şimdi destek finans tarafında yine 20 puana yakın bir katkı var. Yani %4'e yakın bir yukarı doğru bir hareket var orada. Bugün yeni zirvesini görmeye devam eden, seninle işte çok kısa vade, dünden bugüne hep oturduğumuzda buraya gördüğümüz Tüpraş'ı yine ikinci sırada görüyorsun. 368 liraya geldi İdem. Oradaki yukarı doğru tırmanma devam ediyor. 20 puan oradan bir katkı. Bugün bilançosu gelecek, BİM tarafında %1,5-2'ye yakın bir hareket. 1.7-17 puan derken Kardemir, beklentilerin üzerinde bir operasyonel kar, özellikle yıllık bazda bir miktar daha marjların genişlediği, beklentilerin çok üzerinde gelen bir kar var. Birazdan söyleyeceğim, ertelenmiş vergi gelirinin orada bir etkisi var. Ama şöyle bir baktığımızda operasyonlar toparlanıyor gibi gözüküyor.
0: Evet.
1: Gübre fabrikaları derken Ereğli'den sen bahsettin. Türk Altın işletmeleri sanayinin bir miktar daha önden koşmaya devam ettiği bir gün.
0: Peki.
1: Diğer taraftan baskılardan bir bahsedeyim istersen çok kısa. O tarafta da Odin Solutions %5'ler civarında negatif. Enka İnşaat yine bilançosu geldi. Birazdan kısa kısa değinmeye çalışacağım. Orası Şişecam bilançosu geldi. Yani bu şirketler şu anda ikisi 30 puan civarında endeksi negatif tarafta götürüyor. Türk Hava Yolları derken, Akbank derken, Yapı Kredi bankacılığında bir miktar daha bu işte Türk Hava Yolları gibi ulaştırmaya katıldığı bir gün.
0: Kardemir'le başlayalım bence. Çünkü puansal etkiler ve katkılar anlamında hani o pozitif tarafta yer alıyor. Ne bekleniyordu, ne geldi ki bugün %1.7'lik bir primle Kardemir'in de neredeyse işte 9-10 puanlık bir pozitif katkısı oldu endeks.
1: Evet, 5,5 milyar TL civarında beklenen bir net kar var. Yaklaşık 5.9 milyar TL'ler, 6 milyar TL'ler çerçevesinde geliyor. Yıllık bazda çok ciddi bir %350 civarında bir artış var net karda. Ama şöyle bir baktığımızda ana etken bu kardaki artışın 4,2 milyar TL çerçevesinde vergi geliri. bir miktar daha burada etkili. Ama operasyonel performanslarında bu hasılata bir miktar daha katkı sağladığını söyleyebiliriz. Vergi etkilerinin çoğunluğuyla birlikte. Şimdi özellikle beklentilere paralel ki burada hasılata baktığımız zaman ki artan satış hacmi ve çelik fiyatlarında desteğiyle ikinci çeyrekte yıllık bazda %42'lik bir artış 20,8 milyar TL civarında. Ya burada beklentiler 20,4 civarında paralel diyebiliriz ama FAVÖ'ye baktığımız zaman o tarafta da beklentilerin çok hafif altında bir şey var, seyir var. Yıllık bazda da %67'lik bir artış var operasyonel performansında 2,55 milyar TL ikinci çeyrekte FAVÖ performansı. Şimdi operasyonel şeye baktığımız zaman alt kırılımlara biraz daha yıllık ve çeyreklik bazda operasyonel performansın iyileştiğini söyleyebiliriz. Sıvı çelik üretiminde yıllık %10 çift taneli bir artış var. 701 bin tona geliyor bu taraf. Kapasite kullanım oranında genişlediğini %7 çerçevesinde orası da 73'ten %80'e yükseliyor. Toplam satış hacmine baktığımız zaman Didem orada da çift taneli bir büyüme %17'lik artışla 699 bin ton civarına ulaşıyor. Ton başına ortalama ciroya baktığımız zaman da orası 655 dolar çerçevesinde. Dolayısıyla şimdi şöyle bir FAVÖK marjına baktığımız zaman oradaki iyileşmede %12,3 çerçevesine gelmiş gibi gözüküyor. Genel anlamda baktığımız zaman burada bu marjlardaki genişlemenin nedenlerine baktığımız zaman hafifleyen ham madde maliyetlerini görüyoruz. Artan yüksek fırın kapasite kullanım oranı biraz önce de söylediğim gibi bunlar bir miktar daha operasyonel kâra katkı sağlayan gelişmeler. Şöyle bir şimdi buradaki iyileşmenin yanı sıra aracı kurum beklentilerine baktığımız zaman o tarafta da şimdi iş yatırım tarafı ki o 12 aylık hedef fiyatlarını 48 TL'den 60 TL'ye revize etmişler ve burada 60 al tavsiyelerini sürdürüyorlar. Bu tarafta da %44'lük civarında bir getiri potansiyelini işaret ediyor. Ak yatırıma baktığımız zaman ise bu net kardaki pozitif sapma tek seferlik ve nakit dışı ertelenmiş vergi gelirinden kaynaklandığını söylüyorlar. Dolayısıyla sonuçları bir miktarda özellikle kalitesini düşük bulduğunu söylemişler vergi gelirinin artışından kaynaklı olarak. Şimdi burada belirgin olumlu unsur net borcun iyileşen faaliyet. Bu biraz daha önemli vurgulamaya çalıştığım. Net borcun iyileşen faaliyet ve işletme sermayesine girişiyle 3,65 milyar TL'den 317 milyon TL'ye ciddi anlamda bir erime söz konusu bu tarafta. Şimdi bir sonraki çeyrekteki beklentilere baktığımızda ikinci çeyrekte Kardemir'de %7,5 yükselen inşaat demiri fiyatlarının gecikmeli etkisiyle üçüncü çeyreği de destekleyecek olsa da fiyatların çeyrek başından bu yana ikinci çeyrek ortalamasının ikinci çeyrek 2026 ortalamasının %2,5-3,5 altında seyretmesi ilave yükselişi sınırlıyor derler. Daha güçlü performans önümüzdeki çeyreklerde spot fiyatlarda toparlanma, demiryolu ürünleri ve profillerin payının arttığı daha iyi bir ürün karması ve ek koruyucu ticaret önlemlerine bağlı demişler. Evet. Onlar da 49 TL'den 52 liraya yükseltmişler ama nötr tavsiyelerini o tarafta koruyorlar Kardemir için.
0: Peki. Sırada hangi şirketimiz var?
1: İstersen biraz Enka'ya bakalım. Olur. Baskılar kısmında. Enka tarafında da şimdi hasılatta bir artış görüyoruz Didem o tarafta. Şimdi ikinci çeyrekte yıllık bazda 34,5 milyar TL'den 48,9 ya yani 49 milyar TL'ler çerçevesinde bir hasılat görüyoruz. Çeyreklik bazda %37 civarında bir şey var bu tarafta. Büyüme var. Yılın ilk yarısında ise toplam ciroya baktığımız zaman orası da 85 milyar TL'lere yaklaştı. 84,7 milyar çerçevesinde. Şimdi buradaki net kâra baktığımız zaman ise şimdi beklentilerin epey aşan bir net kâr performansı var. Burada 15 milyar TL'lik bir gerçekleşme, piyasa beklentileri 10,7 milyar TL'ler çerçevesindeydi. Şimdi faaliyet marjlarındaki daralmaya ve ikinci çeyrekte kaydedilen net finansal gelire kıyasla baktığımız zaman burada Didem yatırım faaliyetleri

0: elde edilen bir gelir söz konusu ve ikinci çeyrek, geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde 4,8 milyar TL'lik vergi giderine kıyasla bu çeyrekte 721 milyon TL'lik bir vergi geliriyle net karında desteklendiğini görüyoruz. Şimdi FAVÖ'ye baktığımız zaman o taraf beklentilerin biraz altında kalıyor Didem. Operasyonel performans 9,6 milyar TL'ler çerçevesinden 7,2 milyar TL'ye iniyor. FAVÖ marjına baktığımız zaman orası da çeyreklik bazda 7,8 puan civarında daralarak 14,7 seviyesinde gerçekleşiyor. Şimdi bu FAVÖ marjındaki de özellikle daralmaya baktığımız zaman taahhüt segmenti FAVÖ marjının ikinci çeyrek, geçtiğimiz yıl ikinci çeyrekteki %21,2'den bu çeyrekte %3,2'ye gerilemesinde etkili oluyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişte marjlar üzerindeki bir baskı unsuru oluşturduğunu söyleyelim. Buna karşılık Didem, gayrimenkul gelirlerinde de %62,7 civarında bir FAVÖK güçlü o tarafta toparlanmasını sürdürüyor. Bu marjlardaki erime biraz daha özellikle piyasayı da rahatsız etmiş gibi gözüküyor. Bir de Didem şunu söyleyelim ki şimdi özellikle burada sipariş defterine, backlog'una baktığımız zaman şirketin orada da ilk çeyrekte 8,7 milyar dolar seviyelerindeydi. Bu çeyrekte 8,4 milyar dolar seviyelerine bu tarafta gerilediğini söyleyebiliriz. Net nakit pozisyonu da şirketin 184 milyar TL'lerden bir 172 milyar TL'ye doğru gerilediğini o tarafta da görüyoruz. Şöyle bir hemen aracı kurumların beklentilerine baktığımız zaman o tarafta da iş yatırımın bugünkü sonuçlara piyasanın negatif tepki vermesini beklediklerini zaten söylemişler. Net karın beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve güçlü büyümesine rağmen FAVÖK'teki yıllık bazda daralma ve buna eşlik eden marj bozulması ile FAVÖK'ün beklentiler altında kalması net kar önüne geçebilir derler. Evet. 12 aylık hedef fiyatları burada 127 lira ve %45 civarında bir potansiyeli işaret ettiğimi söyleyebilirim.
1: Çok teşekkür ediyorum ben Mehmet Özdemir'in ağzına sağlık ve tabii bu değerlendirmeleri yapan herkese de teşekkürler. Şimdi gidelim borsayı kapatalım birlikte. Buyurun.

0: haftanın ilk işlem günü BIST 100 endeksi %0.28'lik kayıpla 14.132 puan seviyesinden noktaladı. İşlem hacmi 166 milyar lirada sınırlı kaldı. Cuma gününün %11'in biraz üstünde altında bir geri çekilme var işlem hacimlerinde. Bankacılık endeksi %1'in üzerinde bir kayıp, sanayi endeksi de %1'in biraz altında bir primle haftanın ilk işlem gününü tamamlarken ulaştırma endeksinde %1,5'a yaklaşan bir geri çekilme olduğunu gözlemledik. Şimdi Philip Portföy'e gidelim. Philip Portföy Yönetim Kurulu üyesi Ercan Göçmen benimle birlikte. Ercan hoş geldin. İyi haftalar hepinize öncelikle. Nasılsın?
1: İyidir Didem, sağ ol. Umarım sen de iyisindir.
0: Teşekkür ediyorum. İyiyim ben de. Bir yaramazlık yok. Şimdi tabii hani hem bir bugünü değerlendirmek lazım. Sanki biraz daha böyle sakin, biraz daha bekleyiş modunda bir gün geçirdik gibi. İçeride özellikle tabii hisse bazlı hareketlilikleri bir kenara koyacak olursak. Nedir senin değerlendirmen? Nasıl bir haftaya başladık sence? Hem içeride hem dışarıda.
1: Yani yurt içi tarafta bence piyasa tamamen faizlerin düşüşünü bekliyor. Aslına baktığım zaman biz 100 endeksi içindeki birkaç tane kağıdı hariç tutarsak sanayi şirketlerin çoğu bu yıl aslında güzel primlerde yapanlar var. Sanayi endeksine baktığımız zaman yılbaşına göre güzel bir prim var. Burada tek sorunlu olan ya da geride kalan grup aslında bankalar. Bankaların da geride kalmasının arkasındaki temel sorun faizin yüksek olması. Biliyorsun savaş çıktıktan sonra bizim gösterge tahvil iki kez %45'lere kadar yükseldi. Ama bunun üzerine çıkmadı. Yalnız Ağustos ayı enflasyon rakamı açıklandıktan sonra gösterge tahvil faizinde kademeli de olsa bir düşüş var. Mesela bugün 41'in altına indiğini görüyoruz gösterge tahvil faizin ki hem gelişmiş hem de gelişmekte ülke tahvilleri bugün yukarıdaydı. Örneğin Japonya'nın faizleri güne yükselerek başladı ve orada kaldı. Avrupa'nın neredeyse tamamında bugün tahvil faizinin yükselişi var. Ama bizim

taraftan kademeli olsa bir düşüş var. Ben şuna inanıyorum. Ağustos enflasyonuyla beraber yıllık enflasyondaki geri çekimi daha belirgin hale geldiği noktadan sonra gösterge tahvil faizi daha da aşağı iner. Ve bu da başta bankalar olmak üzere faize duyarlı tüm şirketlerde bir yukarı yönlü bir harekete neden olacağını ben düşünüyorum. Dolayısıyla

0: Özellikle Ağustos enflasyonu ile beraber daha bir pozitif seyrin banka hisselerindeki alımlarla beraber başlayacağını düşünüyorum.
1: Peki Ercan, çok kısaca rica edeceğim ama bu Jackson Hole'u da bekliyoruz ya biz Ağustos'un son haftasında artık. Hani oradan bir şey çıkmasını bekliyor musun? Böyle bir mesajvari bir şey duyar mıyız? Küresel piyasalardan da çünkü etkileniyoruz günün sonunda. Her ne kadar biraz bağımız kopmuş gibi olsa da Jackson Hole biraz daha böyle hani herkesi ilgilendirecek bir sonuç üretir mi sence?
0: Ya Didem, sanki Jackson o 5-6 yıl önceki popülaritesini bence biraz kaybetmiş gibi. Şu anda ben Amerika'nın tamamıyla seçime odaklandığını düşünüyorum ve mevcut durumda bu noktadan sonra, yani seçime bu kadar yaklaşmışken, faiz arttırımı gibi bir cümlenin yani Amerika tarafında konuşması çok düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Ve hatta enflasyon, gelen enflasyon rakamları mesela geçen ay olduğu gibi aşağı doğru ivmelendikçe yavaş yavaş orada da faiz indirimi konuşulmaya başlanır. Bu da piyasalar olumlu yönde etkiler.
1: Peki, o halde izleyelim görelim hep birlikte, değil mi?
0: Peki.
1: Yani yapabileceğimiz de
0: Evet.
1: o var. Ercan Göçmen, çok teşekkür ediyorum. Hepinize kolaylıklar, sevgiler, selamlar. Efendim, seans notlarını da burada noktalıyoruz. Bir aranın ardından günden kalanlarda tekrar birlikteyiz.

0: reklam. Garanti BBVA.
1: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
2: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA mobille yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
3: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam.
5: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Saatlerimiz 18.20. Günden kalanlarda tekrar birlikteyiz. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz efendim. Ekranlarınızın başına şimdi rakamlara tekrar bir göz atacağız elbette. Hani bu saat dilimi itibariyle ne oluyor ne bitiyor. BIST 100'ü biraz önce birlikte noktaladık. %0.28'lik bir değer kaybıyla ilk işlem gününü 14.132 puan seviyesinden tamamladı. Endeks bu esnada 166 milyarlık işlem hacmi oldu. Cuma gününün %11 altında bir işlem hacmi bu. Puansal katkılar tarafında Destek Finans ilk sırada yer aldı. 24 puan. Tüpraş takip etti 21 puan ve BİM bugün bilançosunu bekliyoruz. 19 puanlık bir katkı sağladı. Öte yandan en negatif katkı sağlayan 10 puan ve üzeri 4 hisse var bugün. Odin Solutions ilk sırada 38 puanla. Enka İnşaat 17 puan, Şişe Cam 13 puan ve Katılım Evim 10 puanlık aşağı yönlü etki yarattı endeks üzerinde. Gelelim kur tarafına. Dolar TL'de 47.90-22 seviyesindeyiz. Ufak adımlarla da olsa yukarı yönlü hareket sürüyor. Dolar TL'de %0.04 oranında bugün de. Euro TL'de %0.16'lık artış 55.51.19'a getiriyor bizi. Euro dolar paritesinde de gün içerisinde aslında 17'den bu yana bir miktar aşağı yönlü bir hareket var. %0.11 yukarıda parite ama 1.1588'lerdeyken 1.1583'e geriledi. Bu anlamda dolar endeksinin de 99.40'lardan 99.5'lara tekrar geldiğini de gözlemledik. Çok majör bir değişim yok ama var ve böyle. Avrupa borsalarında İtalya pozitif ayrışıyordu ama buradaki primlerin bir miktar geri verildiğini de söylemek lazım. %0.04'e kadar düştü buradaki yükseliş. Ama diğer 3 endekse baktığınızda ekranınızda göreceksiniz ki satışlar biraz daha hızlandı. Londra'da %0.30'a geldi. Paris'te CAC 40 endeksinde %0.65. Frankfurt DAX'da da yine %0.30'luk kayıplar var. Gelsin ABD borsaları. Burada biraz Nasdaq pozitif ayrışıyordu. Nasdaq 100 endeksi %0.46 yukarıda mesela şu anda. S&P 500 Dow Jones tarafında kayıplar var. %0.31 Dow Jones'daki geri çekilme. %0.09 S&P 500'de. Nasdaq Composite'de de yukarı yönlü bir hareket var. %0.17 düzeyinde. Burası biraz daha hareketlendi Nasdaq 100 ile beraber. Ve gelsin tahviller. Tahviller tarafında da 5 yıllık tahvil şu an yatay. 2 yıllıkta bir miktar satış alım var. Özür dilerim, 4.1669'a geriledi getirisi. 10 yıllık tahvilde de bir miktar satış olduğunu gözlemliyoruz. 4.7041'e yükseldi ABD 10 yıllık tahvildeki getiri. Şimdi gelsin bakalım son ekranımız emtia ve Bitcoin ekranında özellikle... Gümüş bugün bir aylık dikkat çekiyor. %2.63'lük bir prim var burada. $66.38'e doğru geldik. Spot altın da söyleyeyim. Değerli metaller içerisinde onları tamamlayalım. %1.06'lık bir yükseliş de altında var. $4.423'a geldik. Son yarım saatlik dilimde biraz daha hızlandı altın ve gümüşteki hareketlilik. Bunu not edelim. Benzer şekilde Bitcoin'de de yukarı yönlü hareket biraz daha belirginleşti. %1 civarındaydı. Geldi %1.25'e. $63.798'dan geçiyor işlemler Bitcoin tarafında. Son olarak petrole bakıyoruz. Bugün Brent petrolde %0.20'lik bir yükseliş var. $88.72'deyiz. Ve $82.77'den fiyatlanıyor ABD tipi ham petrol. Oradaki yükseliş de %0.44 düzeyinde. Şimdi rakamlar böyle efendim. Hemen gidiyoruz Kuzey Menkul Değerlere. Araştırma analisti İbrahim Şişman bana eşlik edecek. Telefon attığımızda kendisi. İbrahim, hoş geldin yayınımıza öncelikle. İyi haftalar, nasılsın?
2: Çok teşekkür ederim. İyi haftalar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi senden bir değerlendirme rica edeceğim. Hem nasıl bir haftaya başladık, neleri geride bıraktık, haftanın geri kalan kısmında nerelere odaklanacağız gibi bir toparlama paylaşırsan seviniriz bizlerle.
2: Evet, aslında geçtiğimiz hafta makro datalar anlamında çok daha önemliydi. Özellikle enflasyon raporu sonrasında piyasalar biraz daha şu anda Merkez Bankası'ndan gelecek olan en azından faizlerdeki normalleşme sürecine doğru odaklanmış durumda. Ancak içinde bulunduğumuz bu hafta başlangıcı itibariyle özellikle Pakistan'da burada İslamabad mutabakat sapkının bugün son günüydü. Tabii petrol fiyatları yükselmeye devam ediyor. Aslında fiyatlardan daha çok dizel marjlarının tekrardan 80 doların üzerine çıktığını söyleyebiliriz. Bu da haliyle hem enflasyondaki yüksek riski beraberinde getirdiği için Merkez Bankası'nın da nispeten burada biraz daha süreci bekletme eğiliminde olmasını da beraberinde getirebilir. O yüzden Eylül'deki toplantıya kadar da eğer ki bu jeopolitik gerginlik çözülmezse sarkma ihtimaline beraberinde getirebilir. Tabii bu hafta itibariyle makro datalarda çok önemli bir veri yok. Sadece Avrupa tarafından enflasyon verilerini karşılayacağız. Buna paralel olarak da biz bu hafta çarşamba günü itibariyle aslında konsolide olan finansalların da tamamını burada paylaşmış olacağız. Piyasalar biraz daha şirket özellerinde bilançolara yoğunlaşmış bir şekilde fiyatlama yapıyor diyebiliriz. Hem ürün marjlarının bugüne katkısına baktığımızda tabii ki bir savaş iklimi devam ettiği için Tüpraş ve Aselsan'ın burada pozitif katkı sunduğunu görüyoruz. Diğer taraftan Kardemir tarafında üretimdeki miktarsal artış ve marjlardaki iyileşmeyle beraber yine en yüksek puansal katkıları gördük. Diğer taraftan tabii negatif finansalların biraz daha ağır olduğu bir ikinci çeyrek geçirdiğimizi ifade edebiliriz. Özellikle Enka'daki bekleyen siparişlerdeki bir miktar gerileme, Şecam tarafındaki daralan marjlar ve gelirler diyebiliriz. Ve tabii ki petrol fiyatlarının baskısıyla beraber havacılık tarafı ve savaş uzadıkça aslında burada bankacılık endeksinin de biraz daha aşağı yönlü fiyatladığını görebiliyoruz. Tabii burada ana destek şu anda 14.000 seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. 300 dolar kabaca 14.400'lerinde şu anda önemli bir direnç olduğunu söyleyebiliriz. Belki bir parantez şunu açmak gerekebilir. MSCI tarafından özellikle yıl sonuna dair eleştiriler vardı. O tarafa doğru bir miktarda piyasanın istedikleri konular vardı. Ancak geçen hafta MSCI endeksinde de herhangi bir hissenin çıkmadığını gördük. En azından bu tarafta yabancı ilgisi de devam ediyor. Ancak şu anda biraz bilançolarla yoğunlaşılmış ve tabii ki gözümüzün kulağımızın birazcık daha Körfez bölgesinde olacağını ve petrol fiyatlarındaki gelişime göre de risk iştahının şekilleneceğini ifade edebiliriz.
1: İbrahim Şişman, çok teşekkür ediyorum. Hepinize selamlar, sevgiler diyelim. Kuzey Mingül Değerler'de ve buradan hız kesmeden gidelim Londra'ya efendim. Bloomberg Yeti Avrupa Piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu hazır ve bizimle birlikte. Haydi bakalım Ceren, hoş geldin yayınımıza. Sana da iyi haftalar diliyorum. Gruptan da paylaştın, biz son dakika olarak da ekranımıza yansıttık. Fransa'da 30 yıllık tahvil getirisi 18 yılın tekrar zirvesine çıktı mesela bugün. Hisse senedi tarafına da biraz yansıdığını gördük elbette ama genel bir sanki satışlarda artış da oldu şu son yarım saatlik dilimde gibi gördüm ben. Nedir elindeki notlar? Hem bu detaylar hem de diğer başlıklarla.

0: ilgili olarak sözü sana veriyorum.
1: Merhabalar Didem, iyi haftalar. Evet, senin de söylediğin gibi aslında hem hisse senedi piyasaları hem de tahvil piyasasında bir miktar biz özellikle bugün kapanışa yakın tansiyonun arttığını görüyoruz Avrupa endekslerinde. Aslında Avrupa borsaları günün büyük bölümünü pozitif bölgede geçirmişti. Fakat kapanışa yakın satıcılı seyirde günü kapatmaya hazırlanıyor. Özellikle teknoloji ve sağlık hisselerindeki yükselişlere karşılık tüketim ve perakende hisselerindeki bugün zayıflık dikkat çekiyor. Mesela lüks perakende şirketlerinin hisselerinde görece daha sert satışlar var. Çip hisseleri ise Anthropic'in potansiyel yatırımcılara gelirlerinin 2025'in aynı dönemine kıyasla en az 14 kat arttığını açıklamasından destek buldu. Fakat orada da sabah saatlerine kıyasla yükselişler çok daha sınırlı. Avrupa borsalarında güçlü geçen bilanço sezonunun artık sonuna yaklaşmış durumdayız. MSCI Avrupa Endeksindeki şirketlerin karları %18 oranında artış kaydetti ve bundan sonraki süreçte artık yatırımcıların odağı Avrupa ekonomisinin görünümüne ilişkin ipuçları verecek makroekonomik verileri kayıyor. Aynı zamanda gözler jeopolitik gelişmelerde olacak. Aslında bugün Trump'tan gelen açıklamalar piyasalardaki risk iştahını bozdu diyebiliriz. Çünkü İran'a karşı yürütülen ABD-İran savaşını sona erdirme çabalarının önüne geçmesi halinde Umman'ı bombalamakla bir kez daha tehdit etti. Ve burada Euro bölgesine uzun vadeli devlet tahvili getirilerine baktığımız zaman Orta Doğu'daki çatışmanın uzayabileceği beklentisinin enflasyonist baskıları yeniden artırabileceği endişeleriyle birlikte son yılların en yüksek seviyelerine tırmanmış durumda. İşte bugün gördük, Fransa'da 30 yıllık devlet tahvillerinin getirisi mali risklere ilişkin süre gelen endişelerin çok uzun vadeli tahvillere yeniden satış getirmesiyle yaklaşık 20 yılın en yüksek seviyesine geri döndü. Getiri Cuma günü 2008'den bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü. Cuma günden itibaren yükselişini sürdürüyor ve sadece Fransa'da değil aslında, yani Avrupa'nın diğer ülkelerinde de uzun vadeli tahviller satış baskısı altında. Mesela Almanya'ya baktığımız zaman 30 yıllık tahvil faizi %3,74'e yükseldi. Böylece geçtiğimiz hafta sonundaki yükselişini sürdürdü ve en son 2011 yılında görülen seviyelere çıkmış oldu. Yatırımcılar yalnızca daha yüksek enflasyondan değil, artık jeopolitik gerilimlerin devam etmesi halinde savunma harcamalarının artmasından da endişeli. Çünkü bu durum tahvil piyasaları üzerindeki baskının daha da artacağı anlamına geliyor. Diğer tarafta üst düzey bir İranlı yetkili Reuters'a bir açıklama yaptı. ABD ile diplomatik girişimlerin başarısız olması halinde İran'ın Hürmüz Boğazı ve daha geniş bölgede gerilimi tırmandıracağını söyledi. Bu açıklama İran'ın savunmadan ziyade daha saldırgan bir politika izlemeye yöneldiğine işaret etti. Yani Trump'tan gelen açıklamalarla bu açıklamalar bir arada okunduğu zaman önümüzdeki dönemde tansiyonun daha da artacak olması kaçınılmaz gibi duruyor. Diğer tarafta Fransız tahvilleri tarafında siyasi belirsizlik de fiyatlanıyor. Çünkü yatırımcılar 2027 ilkbaharında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Fransa'nın mali görünümünün iyileşmesinin zor olacağından endişe ediyorlar. Bazı kurumlara göre burada oynaklığın düşük olduğu bir ortamda yatırımcıların getiri arayışının Fransız devlet tahvilleriyle güvenli liman olarak görülen Alman tahvilleri arasındaki getiri farkının daha fazla açılmasını sınırlayabilir bu durum. Mesela bugün baktığımız zaman Fransa ile Almanya 10 yıllık tahvil faiz makası 83 bas puan seviyesine çıktı. Bu seviye Ekim 2025'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye yakın. Diğer yanda para piyasaları, Avrupa Merkez Bankası'nın şu anda %2,25 olan mevduat faizinin Mart 2027'de %2,75'e yükselmesini fiyatlıyor. Yani 50 bas puanlık bir faiz artışı beklentisi fiyatlanıyor. Aynı zamanda Eylül ayındaki olası bir faiz artırım ihtimali %90'ın üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu haftanın veri ajandasına baktığımız zaman veri gündeminin odağında özellikle bu hafta biz İngiltere'den gelecek enflasyon verisini, iş gücü piyasası verilerini, Euro bölgesi ve yine İngiltere'den PMI göstergelerini takip edeceğiz. Euro bölgesiyle başlayacak olursak çarşamba günü Temmuz ayı nihai enflasyon verisini alacağız. Yıllık enflasyon %2,9 seviyesinde açıklanmıştı. Yine teyit edilmesi bekleniyor nihai veride de. Özellikle çekirdek enflasyon tarafı %2,4'ten %2,5'a, hizmet enflasyonu ise %3,3'e yükselmesi beklenen sakin diyebiliriz Didem.
0: Ceren çok teşekkür ediyoruz. Seni uğurlayalım yarın görüşmek üzere diyerek ve hemen stüdyoya dönelim. Ekonomist Vedat Özdan'la birlikteyiz. Her pazartesi olduğu gibi. Vedat Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? İyi haftalar olsun.
2: İyi haftalar. Gayet
0: harika.
2: İyiyiz.
0: Şimdi bugün konuşacağımız çok önemli başlıklar var. Yani aslında hafta sonunda da biriken detaylar oldu. Biz sizinle her bir araya geldiğimizde aslında gönül ister ki tabii farklı farklı şeyler de konuşalım ki yapmıyor değiliz ama İran-ABD savaşında gelinen noktayı da mutlaka konuşmak zorunda kalıyoruz. Çünkü gündemden inmiyor. Şimdi bir sürü şey söyleniyor. Yani İran tarafı ben Hürmüz'ü açmam Kasım'a kadar da diyebiliyor. Trump başka şeyler söylüyor. Orada herkes bir hak iddia etme noktasında. Arada başka anlaşmalar yapılıyor. Bizim de içinde olduğumuz bölgede aslında denklemi çok değiştirebilecek gelişmeler. Bütün bunlar nasıl okunmalı? Sizin değerlendirmeniz ne? Ve nereye nasıl yansıdığını görüyorsunuz bu haber akışlarının?
2: Evet, 18 Haziran'da mutabakat zaptı imzalanmıştı. Bugün 60. gün bitti. Yani ne olacağına dair bir kaygı vardı piyasada. Sabah daha fazlaydı o kaygı. Sonra İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü, Bakanlığı Sözcüsü dedi ki orada bir 60 günlük süre yok. Yani o mutabakat zaptı hayatta olsaydı 60 gün sonra yani Hürmüz'den ücretsiz geçiş olacaktı. Ondan sonra biz yaptırımların kaldırılması ve nükleer müzakerelere başlayacaktık. Dolayısıyla 60 günlük ateşkes zaten ABD saldırdıktan sonra zaten bitmişti. Yani öyle bir süre yok diye. Şimdi akşama doğru tekrar diplomasi kanalını açmaya yönelik hareketler gördük. Sanki ABD'ye bir iki haftalık bir süre verilecek. Tekrar mutabakat saptına dönülmesinin yönünde. Öyle bir açıklama geldi Reuters'ten. Trump'tan umman tehdidi geldi. İşte eli yükselttiler onlar da hafta sonu sizin söylediğiniz gibi. Zaman çizelgem yok. Şeyi bekleyebilirim yani seçimler gibi bir kısıtım yok. Bir röportajda da televizyonda İran'a uyguladığımız baskının sonucu olarak benzin fiyatları biraz yüksek kalabilir. Hı hı. Buna katlanmak gerekiyor, tolere etmek gerekiyor diye. Çok büyük yaptırımlar uygulayacağız diye söylemişti Besant. Trump da onları tekrar etti. Ummanı da bombalarız önümüze çıkarsa falan gibi. Bir de ABD toprağı ilan ederim yani bitirdikten evet. Evet. Orası bir deniz yolu yani toprak değil. Territory, toprak yani.
0: Biri haber versin diyorsunuz evet. Yani tamam ama biz ne demek istediğini anlıyoruz şimdi evet. Yani onu söylediği zaman.
2: Ve Beyaz Saray'dan açıklama daha komiğini söyleyeyim ben size. Beyaz Saray yetkililerine Wall Street görüşmüş. Oradan ismi açıklanmayan yetkili ya bu danışmanlarla konuşularak yapılmış bir açıklama değil şaka yapmış diye.
0: Şakacı Trump.
2: Geçen hafta hani düşük profilde gideceğiz diyor. Ağzını tutamıyor işte biraz böyle oluyor yani. Hakikaten kışkırtıcı, karşı tarafı duruşunda daha inatçı olmaya, İran'ı daha inatçı olmaya teşvik ediyor.
0: Biraz kaşıyordu biraz. Aslında kaşıyor orayı bu göre. Söylemleriyle.
2: Dolayısıyla çok affedersiniz. Yani petrol fiyatları hani 90'lara falan yaklaşıp Brent tekrar aşağılara inmek istiyor ama gerilim devam ettiği için, belirsizlik devam ettiği için o da doğal olarak fiyatların aşağı inişini önlüyor.
0: Zorluyor. Şimdi 89 doların üstüne geldi zaten. Biz yayına girdik. Onun bir miktar altındaydı çok hafif. 89 doları şu anda yukarı zorluyor. Bakacağız elbette gelişmelere ama bir yandan da tabii biz faizler tarafına da bir bakmamız lazım. Yani uzun vadede. Bu arada Fransa'da bugün biraz önce Ceren de anlatıyordu biz de paylaştık. 30 yıllık tahvil getirisi son 18 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
2: Almanya'da
0: öyle. Aslında global faiz seyri de öyle uzun tarafta. 2008'e yaklaştı değil mi?
2: Tabii. Japonya'nın 30 yılı %4'ü aştı. Yani Bloomberg'in küresel tahvil faiz getirisi %4,5'a çok yaklaştı. 4,32 ki 2008 krizi öncesi 4,5'tü yani.
0: 4,5. Ne demek şimdi bu yani? Ne oluyor?
2: Ya şu, yani bir defa en önemli iki tane şey var. Bir tanesi devletler çok borçlu. İkincisi şey, bu yapay zeka teknoloji şirketleri çok fazla borçlanıyorlar. Sermaye harcaması yapıyorlar. Yani büyüme zayıf, ödünç verilebilir fonlara çok fazla talep var. İki kaynaktan talep var. Yani bugün saat 4'te Açıl'la güzel bir program yaptı sizin araştırma bölümünden arkadaş. Yani Meta, Microsoft, Alphabet ve Amazon bilanço içi ve bilanço dışı finansal kiralama yükümlülükleri ve uzun vadeli borç rakamlarını verdiler. Trilyonlarca dolar, evet, konuşuluyor. Onların dışında da şirketlerde yani çok fazla yatırım işi var. İşte bu soğutmaydı, elektrikti, şuydu buydu, yazılım işiydi. Dolayısıyla bunlar içinde yani aynı ödünç verilebilir fon havuzuna hem devletler daha fazla tahvil ihraç ediyor hem de özel sektör daha fazla tahvil ihraç ediyor. Borçlanıp bu yatırımları yapmak istiyor. Dolayısıyla faiz oranları yükseliyor. Bir de yani bu mali açıklar nasıl kapanacak? Bu şirketler bu tahvil şeylerini ödeyebilir mi diye vade risk birimi yükseliyor. Büyüme de çok iç açıcı değil. Küresel büyüme de çok iç açıcı değil. Hep söylüyoruz. Faiz oranı büyüme oranının altında olması lazım. Yani mesela ABD çok şey olmaya başladı yani. Yükselmeye başladı orada. Yani 10 yıllık ve 30 yıllıklar hakikaten kilit. Dolayısıyla
0: FED'de
2: bir de şey olmaya başladı. Yani bir süredir yani 1,5-2 senedir hep kısa vadeli borçlanıyor. Yani bunu aslında şey başlatmıştı. Yellen başlatmıştı. Fakat bu BES'in döneminde de artmaya başladı. Son haftalarda hep kısa vadeli gidiyorlar. Bono ihraç ediyorlar. Ve FED çok fazla alıyor. Yani kısa vadeli faiz oranları düşük kalsın. Uzun vadeli tahvil ihraç edip şey yapmayalım. Faizleri daha fazla yükseltmeyelim. Arz arttırıp şey olmasın diye. Fiyatını düşür, faiz oranlarını yükseltmeyelim. Zaten talep çok fazla diye. Orada bir şey yapıyorlar, Operation Twist diye tabir edilen şeyi. Uzun vadeli tahvil faizleri, yani özel sektörü oradan da boğmayalım. Eskiden buna crowding out deniyordu, dışlama etkisi. Yani hep devletler çok borçlanır, sonra çok tahvil ihraç ederler. Yani o ödünç verilebilir fonlardan büyük kısmı devlete gittiği için özel sektör tahvil ihraç etmek istediği zaman çok yüksek faiz ödemek zorunda. O da caydırır, yatırım yapmazlar diye. Şimdi bir yarış var. Özel sektör yapay zeka şirketleriyle kamu arasında yarış var. Aynı tahvil piyasasına iki tarafta yükleme yapıyor. Yani kim kimi dışlayacak? Muhtemelen 5 sene 10 sene sonra doktora tezlerinde yeni bir kavram göreceğiz. Bunlar çalışılacak diye tahmin ediyorum. Büyümeyi olumsuz etkileyen şeylerden birisi tabii ki pandemi döneminde kamu açıkları borçları çok yükseldi. Gevşek maliye politikası, gevşek para politikası, stagflasyon korkusuyla, resesyon korkusuyla. Sonra biraz enflasyon yükseldi. Para politikasını sıkılaştırmaya başladılar. Sonra yarı yolda işte şey oldu, yani bu Ukrayna-Rusya savaşı oldu. Birdenbire Rusya pazarı batıya kapanmış oldu. Japonya'ya, Avrupa Birliği'ne, şeye, kocaman bir piyasa orası kapandı. Her şey, bir şey satmayacağız, ticaret yapmayacağız, uçaklar uçmayacak oraya. Ucuz enerji ithalatı da bitti. İkisi de büyüme negatif, enflasyon pozitif. Şey oldu, tarife savaşı, ticaret savaşı, şu bu falan, bunlar hep üzerine yok. Venezuela'ydı, yok Hürmüz'dü, işte konuştuk. Yani jeopolitik riskler, enerji fiyatlarının yükselmesi, bir yandan büyüme baskılanıyor, diğer yandan enflasyonun önünü açan genişlemeci maliye politikası ve sıkılaşması gerektiği halde sıkılaşamayan para politikası görüyoruz. Aynı anda hem özel sektör hem kamu aynı fon havuzuna yükleniyor. Merkez bankaları da bir yandan tahvil alımlarını arttırıyor. Yani M2'yi para arzını, hı hı, geniş anlamda para arzını arttırıyor. Ama enflasyon da yükselmesin, ama bir yandan da tahvil talebine, tahvil arzına yetecek kadar da bir şey, accommodation, uyum sağlayacak kadar da arttırıyorlar. Öyle bir hassas
0: bir merkez bankacılığı oturtmaya çalışıyorlar. Evet. Peki Asya tarafı, Asya piyasaları nasıl bu tablo içinde?
2: Şimdi şeyde, yani Japonya'da carry trade'in bitiyor olması, Japonya'daki hep konuştuğumuz o problem de bir şekilde yani tahvil piyasasıyla ilgili risklerin daha, vade priminin, risk priminin daha, hı, yüksek fiyatlanmasına yol açıyor.
0: Şimdi Japonya'da oradan bugün büyüme de geldi. Çünkü biraz önce büyümeye, evet, de değindiniz. %2 beklenirken %1.1 beklenti, evet, bir aile altında.
2: O bir yandan rahatlattı aslında. ABD'deki perakende satışlarla Japonya'daki büyümenin düşük gelmesi biraz piyasaları aslında rahatlattı. Altın ve gümüşün önünü açtı biraz. Şey, yani borcun üzerindeki faiz baskısı sanki biraz hafifletmiş olabilir diye biraz yendeki yükseliş durdu.
0: Şimdi bir tane mi faiz artışı beklenir artık Japonya'da?
2: Japonya'dan bir tane %80 şu anda Eylül'deki, evet, 17'sinde galiba faiz artışı beklentisi var. Yaparlar mı bilmiyorum. Orada da şöyle bir dilemma var, çıkmaz var. Yani para politikası ikilemi şu: Hürmüz dolayısıyla enerji fiyatları yükseliyor. Net enerji ithalatçısı Japonya ve %90 Hürmüz'e bağlı. Enerji, gıda fiyatları yükseliyor. Enerji fiyatları yükseliyor. Yen değer kaybediyor. İkisi de büyüme negatif. Enflasyon pozitif. Enflasyon artıyor. Şimdi bunun için faiz oranlarını yükseltmesi lazım. Politika faizlerini yükseltmesi lazım bu gidişatı durdurmak için. Politika faiz oranını yükselttiği zaman da büyüme baskılanıyor. Takaichi'nin popülaritesi epey düştü. O da büyüme istiyor. Hı hı. Yani o nedenle çıkmazlar. Ya büyümeci olduğun zaman, biraz daha gevşek kalayım dediğin zaman enflasyon gidiyor. Uzun vadeli tahvil faizlerinin, uzun vadeli tahvil faizlerinin müşterileri, daha önce hep konuştuk, sigorta şirketleri, emeklilik fonları. Onlar çok zarar yazdıkları için artık yeni talep de gelmiyor uzun vadeli tahvillere. Bir yandan şey de var, çok fazla arz da var. O nedenle işte uzun vadeli tahvil faizleri yükseliyor.
0: Peki şimdi bu faiz tarafı.
2: Çin'i söyleyeyim. Çin'de de tam tersine, evet, düşüyor. Evet. Yani şu anda
0: oraya bir ilgi var.
2: Çok ilgi var. Panda tahvil piyasası deniyor. Japonlarda nasıl samuray var.
0: Evet.
2: Yani yen cinsinden tahvil ihraç ediyor. Nijerya bile şey demiş, yani yen dişinden panda tahvil ihraç edeyim, Çin'de satacağım diye. Oraya birçok yoğun ilgi var. Yani %60 daha ucuz Amerika'dan borçlanabiliyor Çin. Tasarruf oranı yüksek. Her tarafta tasarruf oranı çok düştü. Yani sen Çin'le rekabet edebiliyorsun ama yani şeyin, nakit akışın, bilançon Amerika, Avrupa, Japonya, her yer, Güney Kore açısından yani güçlü değilsin. Zaten teknolojide başa baş gidiyorsunuz. Ya finansallar, fundamentals dediğimiz temeller de orada da şey. Enflasyon çok çok düşük orada. Yani dolayısıyla 10 yıllık tahvil faizi yani çok şeye göre epey düşük.
0: Ya 5 yıllık da son 20 ayın en düşük seviyesine
2: Çin'de
0: geldi,
2: değil mi?
0: Getirisi. Evet, 5 evet, yıllık tahvilin faizi.
2: Evet, yani o Çin açısından büyük avantaj. Biz de bir ara panda piyasasından mı borçlansak, Eurobond ihraç ediyoruz hep diye konuşulmuştu bu aralar.
0: Tekrar
2: aslında
0: gündeme
2: gelmesin
0: dedi. Tam vakti midir?
2: Bence ya, bu kadar düşük faizler le borçlanma imkanı varken neden olmasın?
0: Pekala. Food for thought derler ya, üstünde düşünülebilecek bir başlık olarak, evet, bunu not edelim o halde. Buradan geçelim paritelere, kura. Şimdi bugün bir ara euro dolar paritesi 1.16'ya çok yaklaştı. 1.1584'teyiz, 85'teyiz şu an. Dolar endeksi 99.5'ta. O da 99.40'lardaydı ben yayına girdiğimde 17'de. Şimdi bu tarafta ne oluyor? Yani hani güçlü dolar nerede, işte Avrupa'daki stres, bunun yansımaları falan. Yani yeni bir hikaye mi yazmamız gerekiyor? Yoksa eski hikayelerden bir tanesi tekrar ısıtılıp önümüze mi geliyor?
2: Borç 40 trilyon dolara çok az kaldı. 1.4 trilyon dolar faiz bütçesi var. Yani bütçenin 1.4 trilyonu faiz gideri olarak ödeniyor. Şimdi büyüme şeyin altında, yani o işte benchmark 10 yıl tahvil faizinin altında. Dolayısıyla şeyde büyüme düşük, faiz oranları yüksek, bütçe açığı fazla, faiz gideri fazla. Ne yapacaklar? Mecburen gevşemek zorundalar.
0: Söyleyeyim.
2: Evet. Yani şu 30 yıllıkla, demin konuştuğumuz uzun vadeli tahvil faizle 30 yıllıkla, son 7 yıl içerisinde 30 yıllıkla 2 yıllık arasındaki faiz farkı, dolar endeksini, yani bu faiz farkı arttığı zaman dolar endeksi baskılanıyor. Dolayısıyla şimdi ABD hazinesi kısa vadeli borçlanma ve şeyi FED satın aldığı için faizleri düşük tutabiliyor. Kısa vadeli tahvil faizlerini, bono faizlerini. Uzun vadeliler yükseliyor söylediğim baskı nedeniyle. Aradaki fark yükseldikçe dolar endeksinin baskılanması lazım. Dolayısıyla şimdilik bu kısa vadede bu yıl içerisinde 1.16-1.16.5 arası üst sınır diye düşünebiliriz. Oralarda yani dengeli şu anda risk. Aşağı da inebilir, yukarıya da çıkabilir. Ama 2027 için artık bu resim, yani fiyatlar yükselse, enflasyon olsa bile kararlı bir aksiyon almaya kararlı olmayan bir FED görüyoruz. Yani bir, tam tersine gevşemek isteyen bir FED görüyoruz. Gelecek hafta Jackson Hole var bu arada. Dolayısıyla bu farkın artmasını bekliyoruz. Dolar endeksinin gerilemesini, altın ve gümüş de bence buradan biraz besleniyor. Yani şeyin, gümüşte mesela City Group bugün bir şey açıkladı. 0 ile 3 ay arasında 75 dolar, 6 ile 1 yıl arasında 90 dolar hedef koydu. Eklenti, yani arz açık, evet. Şey, altın gümüş paritesi daraldı. FED daha az şahin, hatta gevşemek istiyor diye.
0: Şimdi bu konuda da Goldman Sachs'tan yine bir değerlendirme vardı. O da diyor ki yani bir piyasa FED'in faiz artışı konusunda biraz fazla şahin. Yani bu kadar da değil diyor. Jackson Hole'a değindiniz çok kısaca son iki dakika içerisinde. Jackson Hole'dan bir şey çıkmasını bekler misiniz? Bir, yani eski gücü var mı, hikaye gücü var mı Jackson Hole'un? Yoksa biraz daha belki seçimin gölgesinde mi kalır sizce bu seneki konuşmalar?
2: Yani Goldman Sachs'ın açıklamasına katılıyorum. O ama bir şekilde o tabii uzun vadeli tahvil faizleri yükseliyor. Yani bir piyasada şey var. Risk şey korkusu var. Yani enflasyon inmiyor. Yani ama şeyde hani Goldman Sachs'ın gerekçesi istihdam piyasası korkutucu değil. Enflasyon beklendiği gibi gelmedi. Perakende satışlarda beklenti altı geldi. Michigan Üniversitesi Güven Endeksi biraz beklenti altı geldi, aşağı indi.
0: Evet,
2: dolayısıyla Fed'in aslında faiz artırması için bir neden kalmadı. Bu yıl içerisinde de faiz artışı beklentisi yok. Ocağa sarktı Aralık'taki. Dolayısıyla fiyatları biraz daha gevşemesi lazım bağlamında konuşuyor. Şeyin, Jackson Hole bana göre şey açısından ilk böyle roadshow olacak. Borsh için. Yani orada FED'de ne yapması, ne yapacağına, bugüne kadar gördüğü merkez bankacılığıyla ilgili neler eksik, neler yeniden bu iş merkez bankacılığında bu yeni dönemi nasıl idare etmek gerekir?
0: Nasıl şekillendireceğine de belki değinir biraz sanki ben yuvarlayacakmış gibi hissediyorum.
2: Ya şu çalışma,
0: seçim öncesi.
2: Çalışma gruplarından bir gelecek şeylere bakması lazım. Orada evet. Güven verici bir şey varsa gevşeme modunda da konuşabilir aslında.
0: Peki.
2: Pozitif de konuşabilir. Bir de
0: buna
2: bu
0: bakarız.
2: Yapay zeka sermaye harcamaları ve yüksek tahvil faizleri, kamu borçluluğu meselesine yeni merkez bankacılığı perspektifinden ne getirecek? Ben buna
0: önemli başlıklar. Bunları biraz daha önümüzdeki hafta konuşuruz. Vaktimiz var Jackson Hole. Öncesinde Vedat Özden çok teşekkür ediyorum. Eşlik ettiğiniz için bana iyi haftalar diliyorum size. Tekrar efendim bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın saat 17'de kapanışa doğru da görüşene dek hoşça kalın.
3: Reklam. Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
4: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam.
6: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam.
7: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
9: PTR. Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.

0: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için... Kazancım net,
2: sigortam net. Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank.
3: Reklam. Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

60 dakikadan herkese merhabalar efendim. Ben Ece Maat. Haftanın ilk işlem gününde yeniden jeopolitik risklere odaklanmış durumdayız. Ve ilk bölümde emtia piyasaları bundan nasıl etkilendi diye bakacağız. Petrol fiyatlarında yukarı yönlü az da olsa hareketleri görürken bir yandan da altın cephesinde sert bir tepki vermediğini görüyoruz. Özellikle Umman tarafından gelen riske dair fiyatlamalara çok da yansımadığını görüyoruz. Ne demişti Trump? Umman'ı bombalama tehdidinde bulunmuştu. Eğer aracılık tarafında görüşmelerde daha İran'a yakın durmaya devam ederse diyeyim, ama detayları az sonra tabii paylaşıyor olacağız. İlk bölümde emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bizimle birlikte olacak. Emtia piyasalarındaki tabii ki görünümü değerlendiriyor olacağız. İkinci bölümde İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tarık Oğuzlu'yla jeopolitik risklerin nereden nereye evrildiğini konuşuyor olacağız. Bugün özelinde aslında bu pazartesi günü özelinde 60 günlük ateşkesin son gününde de bulunuyoruz. Dolayısıyla bundan sonra ne olacak? Önemli bir dönemeçten geçtiğimizi söylemek mümkün. Ve son bölümde yeminli mali müşavir ve vergi uzmanı Erdal Aydın bizimle birlikte olacak. Vergi tarafına dair düzenlemeleri konuşuyor olacağız. Hepsinin öncesinde günün öne çıkan günden başlıkları diyelim efendim. 60 dakika başlıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Umman'ı Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin karşısına çıkması halinde bombalamakla tehdit etti. Trump, Fox News'a verdiği röportajda Umman yolumuza çıkarsa orayı yerle bir ederiz dedi. Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait bir askeri çıkarma gemisiyle gemiye eşlik eden 4 askeri botu balistik füzelerle hedef aldıklarını duyurdu. Suudi Arabistan makamlarından ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim bütçesi Temmuz'da 378,1 milyar TL açık verirken faiz dışı açık 51,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Temmuz'da vergi gelirleri ise bir önceki aya göre %8,9 artarak 1,2 trilyon TL'ye yükseldi. Bloomberg ET Tüketici Güven Ön Endeksi Ağustos ayının ilk yarısında bir önceki aya göre %1 artarak 79 değerini aldı. Bloomberg ET Tüketim Eğilimi Ön Endeksi ise aynı dönemde %11,66 artışla 79,92'ye yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre yılın ikinci çeyreğinde Türkiye genelinde ticari gayrimenkul fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre nominal olarak %29,4 artarken reel olarak %2,2 geriledi.

0: ve City tarafından gelen bir değerlendirmeyi ekranlarınıza taşıyarak devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na dair yılın ikinci yarısında faiz indirimi için alanın sınırlı olduğunu söyledi. Detayları izleyelim, ardından buradayız.
1: City Grup ekonomistleri tarafından kaleme alınan analiz notunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son dönemdeki adım ve tahminleri değerlendirildi. Jeopolitik belirsizliklerle petrol, gaz ve gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini %26'dan %28'e yükselttiği hatırlatıldı. Bankanın fonlamayı daha pahalı olan gecelik faiz oranı üzerinden sürdürdüğünü belirten ekonomistler, bir haftalık repo faizine dönüş zamanlamasının piyasa koşullarına bağlı olacağını ifade etti. City analistleri Merkez Bankası'nın 2026 yılı enflasyon tahminini ara hedef olan %24'ün 4 puan üzerinde bulunduğuna dikkat çekerek, Mayıs ayındaki 2 puanlık farkın ardından genişleyen bu makasın, hedefin enflasyon beklentilerini çıpalama hususundaki etkinliğini gölgelediğini belirtti. Küresel ve yerel emtia ile tüketim dinamiklerini ele alan Citigroup, Türkiye'de enflasyonun 2025 sonundaki %30.9 seviyesinden 2026 sonunda %31.8 seviyesine hafif bir tırmanış göstereceğini öngörüyor. Raporda gıda fiyatlarındaki karışık seyir, sonbaharda giyim enflasyonu üzerinde görülen yukarı yönlü riskler ve zayıflayan iç talebin hizmet enflasyonunu ne ölçüde baskılayacağının önümüzdeki dönemin temel belirleyicileri olacağı vurgulandı. Bu tablo ışığında City, Merkez Bankası'nın temkinli duruşunu sürdürerek faiz indirim adımlarını oldukça kademeli atmasını bekliyor.
0: Evet efendim, 60 dakikanın ilk konu emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen'le birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi kırılgan ateşkes diyorduk, geldik çattık son gününe 60 günlük ateşkesin. Geldiğimiz noktada orada hem Hürmüz'deki stres devam ediyor, hem Kızıldeniz tarafında stres devam ediyor. İşte detaylarda da aktardık günün öne çıkan gündem başlıklarında, ama jeopolitik riskler genel olarak baktığımızda fiyatlamalara tamamen yansıdı mı? Neler söylersiniz? Çünkü bugün özelinde hani zaten hali hazırda ABD, İran tarafındaki gerginliği konuşurken ortaya bir de Umman krizi çıkmış durumda. O tarafın bombalanma ihtimaline dair Trump'ın açıklamaları oluyor. Bunun ne kadar gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda bir soru işareti koysak da gerilimin arttığına işaret eden açıklamalar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunları alt alta koyduğumuzda petrol fiyatlarında bir miktar yukarı yönlü hareketler yine var tabii, ama tam olarak fiyatlamalara dahil edildiğini düşünüyor musunuz? Yoksa piyasa biraz daha kötü senaryoları fiyatlamak istemiyor gibi mi gözüküyor petrol cephesinde?
2: O zaman hemen son sorudan başlayayım. Evet, petrol piyasası şu anda olumsuzlukları daha az fiyatlama eğiliminde. Yani tam olarak fiyatlamıyor olumsuzlukları. Riskler artıyor. Hala savaş riski mevcut. Ateşkesin sona ermek üzere baktığımız zaman. Umman'a yönelik açıklamalar var. Bütün bunlar dolayısıyla risklerde, jeopolitik risklerde artışı işaret etmesine rağmen petrol fiyatlarında yukarı yönlü eğilimin tepkilerin oldukça sınırlı olduğunu görüyoruz. Ki bu noktada da piyasanın aslında çok da fazla burada yeniden çatışmaların çıkacağına inanmadığını gösteriyor bize. Bir şekilde mutlaka burada bir anlaşmaya varılacağı düşüncesi olduğu anlaşılıyor. O yüzden de olumsuzluklar bir miktar göz ardı ediliyor gibi gelmekte. Aynı zamanda baktığımız zaman da zaten savaşın başında aslında o açıklamalar sonrası reaksiyonun oldukça azaldığını da görüyoruz. Açıklamalardan ziyade gelişmelere daha fazla fiyatlama yapıyor piyasa. Şu anda bugün itibariyle de aynı şeyleri görüyoruz. Umman'daki Umman'a yönelik açıklamalara rağmen, Umman'a yönelik risklere rağmen buradaki gelişmelerin, petrol fiyatlarındaki gelişmelerin çok da fiyatlanmadığını görüyoruz. Tam tersine petrol kötümser haberleri çok fiyatlama eğiliminde değilken, aynı zamanda altın tarafında da iyimserliği bir miktar daha fazla fiyatlama eğiliminde olduğunu görüyoruz. Böyle bir denge var piyasada. Petrol fiyatları daha yukarı gider mi? Evet, gidebilir. Yani burada piyasa şu anda iyimserliği daha fazla, daha iyimser bir piyasa olduğunu söyleyebiliriz. Ama burada riskler ciddi anlamda artarsa ve bu riskler realize olmaya başlarsa, o zaman petrol tarafında yukarı yönlü sert kırılımlar görebiliriz. Ama şu anda piyasa yukarı yönlü risklerin oldukça sınırlı olduğunu düşünüyor. Savaşın yeniden başlayacağını düşünmüyor ve ona göre fiyatlama yapıyor diyebilirim.
0: En uç senaryonuz ne mesela? Sert kırılımlar dediğiniz noktada en yüksek hangi rakamları görebiliriz?
2: O zaman şöyle söyleyeyim. Eğer yeniden çatışmalar başlarsa ve Hürmüz Boğazı kapanırsa, ben çok hızlı bir şekilde 100 dolar seviyelerine doğru gidebileceğimizi düşünüyorum. Üzeri çok fazla beklemiyorum açıkçası bugün itibariyle. Bu şu anki durum göz önüne alınırsa. Ama tabii eğer enerji sahaları vurulursa o zaman 120 dolarları hatta daha üzeri seviyeleri görebiliriz. Ama bu çok inandırıcı bir senaryo değil. Piyasa da buna zaten inanmıyor ve bunun gerçekleşeceğine çok düşük ihtimal veriyor piyasa ki ben de aynı görüş içerisindeyim.
0: Peki şimdi bu konjonktürde değerli metaller nasıl hareket ediyor diye baktığımızda aslında hani burada şu anda bugün itibariyle petrol yukarıya giderken bir kez daha aslında altın fiyatlarının yatayda olsa yukarıya yönlü hareketini görüyoruz. Gümüşte de keza öyle. Şimdi şunu soracağım. Oradaki korelasyon buna dair de bir grafik yaptık. Buradan araştırma masasından Mehmet Özdemir'e de katkıları için teşekkür ederek ekranlara getirelim. Altın artık petrolü dinlemiyor mu diye soru sorduk bu grafiğimize. Şöyle grafiğe baktığımızda zaten öncesinde altınla petrolün bir korelasyon içerisinde olduğu, savaşla birlikte ters korelasyona geçtiği ve sonrasında tekrardan yönünü ters korelasyonu azalıp yönünü yukarıya çevirdiği bir grafiğimiz var. Dolayısıyla nasıl yorumlamak lazım? Bundan sonra buradaki korelasyonun tekrardan yönünü yukarıya çevirme ihtimali var mı? Yani bundan sonrası için o artık savaşın en yoğun olarak konuştuğumuz dönemlerden bugünlere baktığımızda tekrardan mı trend değişimini konuşuyoruz biz altın tarafında? Bundan sonra böyle mi devam eder?
2: O zaman şöyle, öncelikle Mehmet Bey'e teşekkür edeyim. Çok güzel bir grafik olmuş. Aslında dengeyi de çok güzel gösteriyor. Yani altın, petrolle beraber hareket eden bir altın varken, pozitif korelasyon varken grafiğin solunda gözüküyor yeşil alan. Sonrasında tam bir ters korelasyona geçiyor ve sonrasında burada ters korelasyona hareket ediyor. Ve bugün geldiğimiz nokta itibariyle aslında bu anomalinin veya dengesizliğin düzeldiğini görüyoruz. Neredeyse sıfıra yakınsınmış durumda. Neredeyse yeniden beraber hareket edecek hale gelmiş durumdalar diyebiliriz. Böyle bir noktanın içerisindeyiz. Belli bir süreden beri zaten piyasada bir dengesizlik vardı. Piyasa şimdi aslında bu anomaliyi bir miktar düzeltiyor, bir miktar denge oluyor. Bu dengeyi hep konuşuyorduk ki izleyiciler hatırlayacaktır, takip eden izleyiciler. 3.900-4.000 dolar seviyesi altın tarafında artık bundan sonra iyimserliği fiyatlama bölgesiydi. Çünkü bütün olumsuzluklar fiyatlanmıştı. Petrol tarafında ise zaten olumsuzluk fiyatlamaları görmüştük. Ama orada da şimdi iyimserliği daha fazla fiyatlamaya başladı. Ve altın ve petrol arasında korelasyonun, en azından o negatif korelasyonun artık neresi nötre döndüğünü görüyoruz. Bundan sonraki dönemde ne olacağını aslında bize yine gelişmeler gösteriyor olacak. Ben bundan sonraki dönemde bir miktar daha burada pozitif korelasyonun devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü savaşa yönelik endişelerin azalacağı bir döneme gireceğimizi düşünüyorum.
0: Yani eski günlerdeki gibi, bu savaş öncesi dönemdeki gibi bir korelasyon içerisine girebilir diyorsunuz bundan sonraki dönemde de. Peki altın yatırımcısı o zaman bundan sonra hani neye baksınlar takip ederken, yatırımlarını yaparken? Çünkü bir dönem aslında ekranları açıp direkt petrol fiyatlarıyla ilişkilendiriyorduk, o tarafa bakıyorduk.
2: O zaman şöyle söyleyeyim. Artık oradaki denge tabii bir miktar bozulduğu için petrol fiyatlarına göre hareket etmemek lazım. Çünkü zaten jeopolitik risklerin olduğu ve risklerin oldukça belirsiz olduğu bir dönemin içerisindeyiz. Şu anda ben piyasanın ne yaptığını söyleyeyim. Piyasa şu anda tamamen dolar endeksine bağlı olarak bir fiyatlama yapıyor. Dolar endeksine paralel bir altın fiyatlaması görüyoruz. Hoş, son dönemde o da bir miktar azaldığını söylememiz mümkün ama hala ağırlıklı olarak gösterge dolar endeksi olarak kullanılıyor. Peki neden dolar endeksi olarak kullanılıyor? Çünkü özellikle artan enflasyon endişeleri, yüksek faiz endişeleri ki tahvil faizleri yukarıda. 2 yıllıklar bir miktar geri gelmiş durumda ama 10 yıllıklar hala yüksek seyrediyor. Orası bir miktar daha dirençli duruyor. Ve böyle bir tablo içerisinde dolar endeksinin ana gösterge olduğunu söyleyebiliriz. Yani buradaki dolar endeksinde gerilemeleri gördükçe ons altın tarafında daha yukarı fiyatlamalar görmeye başlayacağız. Yani bir ters korelasyon olacağını söyleyebiliriz. O yüzden de ana gösterge şu anda en azından piyasa tarafında dolar endeksinin önemli olduğunu söyleyebilirim.
0: Peki gümüş için de aynı dinamikler geçerli midir diye soracağım. Ya orada aslında altın gümüş korelasyonu rasyosu dediğimiz noktada bu rasyoya ne kadar bakılmalı diye soracağım. Yani artık farklı dinamiklere göre şekilleniyor ya, bu rasyoda belki bir miktar anlamını kaybetmiş olabilir mi?
2: Yani o zaman yani benim açımdan bakacak olursanız ben bunları çok fazla açıkçası önem vermiyorum. Neden? Çünkü piyasanın içerisinde temel dinamikler vardır. O temel dinamikler içerisinde kimi zaman altının, kimi zaman gümüşün ön plana çıktığı bir dinamik vardır. Bugün itibariyle baktığımız zaman ben altın gümüş rasyosunun gerilemesi gerektiğini

0: görüyoruz. Özellikle bugün günün ikinci yarısında daha güçlü bir performans göstermeye başladı. Bu devam edebilir ama genel tablo içerisinde gümüşün altına göre iyimser piyasada daha iyimser fiyatlama yaptığını, kötümser günlerde ise altından daha sert düştüğü bir piyasa görebiliriz. Ama benim önümüzdeki 1-2 ay içerisindeki dönemde gümüşün, altın gümüş rasyosunun 60'lı seviyelere gelmesini beklediğimi söyleyebilirim ki şu anda 66'lar seviyesinde 67'lere yakın.
1: Peki buradan geçelim diğer metallere. Bakıra baktığımızda orada aslında yükselmeye devam ettiği bir konjonktür olduğunu görüyoruz. Genel anlamda zaten büyümeyle, sanayiyle ilişkilendiriyoruz. Son dönemde tabii ki AI tarafıyla da desteklenen bir görünüm var. Siz orada arz talep dengesine baktığınızda bakırdaki bu trendin yukarı yönlü olarak devam etmesini bekler misiniz? Yoksa yavaş yavaş buralarda dengelenme sağlanır mı?
0: Aslında sizinle beraber herhalde bir yıl oldu. Bir yıldan beri sürekli hep bakıra vurgu yapıyorum. Oradaki güçlü seyir hala devam ediyor. Devam edecek gibi de gözükmekte. Neden peki? Yapay zeka altyapısı çok ciddi. Özellikle yatırımlar çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda ve bunlar daha yeni başlayacak olan yatırımlar. Bu ne demektir? Önümüzdeki bir sene, iki sene boyunca bu yatırımlar ve dolayısıyla bakır talebi devam edecek gibi gözükmekte. Ondan sonraki dönemde de baktığımız zaman planlamalara buradaki yatırımların daha da artarak devam etmesi bekleniyor ki ben herkesten farklı olarak belki de yapay zeka balon mu değil mi tartışmalarında ben yapay zeka endüstrisinin daha başında olduğumuzu düşünüyorum. Bu ne demek? Bu önümüzdeki dönemde çok daha güçlü talebin devam etmesi demek. Hatta artarak devam etmesi demek. O yüzden de ben bakırdaki trendin önümüzdeki dönemde de yukarı yönlü devam edeceğini düşünüyorum. Tabii ki düşüşler olacaktır, geri çekilmeler olacaktır. Ama genel tablo içerisine bakarsak, özellikle raporlara bakarsak arzın talebi yakalamakta zorlandığını görüyoruz. Yani talep arzdan bir miktar daha hızlı koşuyor. Bu ne demek? Önümüzdeki dönemde talep güçlü kalmaya devam edecek ve arz tarafının üzerinde gerçekleşecek. Bu da fiyatlamaları yukarı çekecektir diye düşünüyorum. Bu da tabii sadece yapay zeka altyapısı değil, yenilenebilir enerji tarafı ve elektrikli araçlar tarafını unutmayalım. Zaten raporlamalar da bunu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde ben buradaki güçlü trendin de devam etmesini bekliyorum.
1: Peki buradan geçelim emtialar kısmında buğdaya. Neden son dönemde işte Rusya-Ukrayna'daki çatışmaların bir kez daha artmasıyla birlikte orada en çok etkilenen emtialardan bir tanesi de buğday oldu. Ciddi şekilde nasibini aldığını söylesek yanlış olmaz herhalde. Bundan sonrasında gidişata göre baktığınızda ne olmasını beklersiniz buğday cephesinde? Bu görünümün devam etmesini bekler miyiz? Tabii orada Rusya-Ukrayna cephesinde yaşananların gidişatı da önemli şekilde etkileyecektir ama şöyle bir genel görünümü yine de değerlendirelim.
0: Tabii baktığımız zaman buradaki özellikle Karadeniz'deki gemilerin saldırıya uğraması burada tahıl koridoru tarafında da endişeleri beraberinde getirdi. Soru işaretleri oluştu ve risk fiyatlamaları oluştu. Bu risk fiyatlamalarının da fiyatlar içerisine girdiğini görüyoruz. Bu önümüzdeki dönemde tabii ki devam edecek gibi gözükmekte ve bu risk kriminin de fiyatlar üzerinde kalmaya devam ettiğini göreceğiz. Fakat belki de gözden kaçan bir nokta var. O da özellikle rekolte tarafında düşüşler meydana geliyor ve önümüzdeki sezona yönelik özellikle geleceğe yönelik beklentilerin de azalmaya başladığını, rekolte beklentilerin, üretim beklentilerin de azalmaya başladığını görüyoruz. Neden peki? Avrupa tarafında El Niño etkisi nedeniyle sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerindeydi. Çok kurak bir dönem geçiriyoruz. Ki zaten biz bunu yayınlarda sene başından beri paylaşıyorduk neredeyse. El Niño'nun hava sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olacağını. Bu gerçekleşiyor. Güney Amerika'da keza devam ediyor. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin güney tarafında bunun etkisini görüyoruz. Avustralya bundan oldukça olumsuz etkileniyor. Güneydoğu Asya olumsuz etkileniyor. Ve maalesef burada buğday tarafında da rekoltenin azaldığını görüyoruz. Tabii buğday tek değil burada emtialarda. Bazı tarım emtialarının içerisinde oldukça yukarı yönlü sert hareketler de görmeye başladık. Bu hareketler bir süre daha devam edecek gibi. Neden? Çünkü El Niño etkisinin 2027'nin başına kadar devam etmesi bekleniyor. Neredeyse garanti gibi %97 olasılık veriyor. Bu da tarım emtialarında hareketli dönemin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini gösteriyor. Buğdayda bir de üzerinde tabii ki Karadeniz'deki saldırılar ve tahıl koridoru endişeleri bir miktar daha hareketin güçlü olmasına yol açtı.
1: Peki söylediğiniz emtialardan en çok aslında tarımsal emtialarda da etkisini görmeye başladık ve görmeye devam edeceğiz diyorsunuz. En çok hangi emtiaları konuşacağız bu anlamda biz?
0: Ya şu an bugün itibariyle baktığımız zaman örneğin pamuk fiyatlarında ciddi yukarı fiyatlamalar gördük. Bu petrol fiyatlarının yüksek olması da tabii bunu etkiliyor. İkisi birleşince güçlü bir hareket geldi pamuk tarafında. Baktığımız zaman kakao tarafında çok güçlü hareket görüyoruz gene. Fiyatlar bir türlü geri gelmiyor ki orada aslında bu sene başında da çok geri çekildi.

0: Düşürmeleri de görmüştük ki zaten yatırımcıları da bu konuda uyarmıştık geçen seneden. Kahve fiyatlarında keza yine güçlü kaldığını görüyoruz. Burada palmiye fiyatlarında keza yine bunları göreceğiz. Yani özellikle Güney Amerika, Güneydoğu Asya'da üretilen varlık emtialarda oldukça hareketli bir piyasa oluyor. Fiyatlamalar yukarı gidiyor. Bu önümüzdeki dönemde de devam edecek maalesef. Bir miktar daha şunu da söyleyelim, belki bugün itibariyle bu fiyatlamaları görüyoruz ama bunların realizasyonu 3-4-6 ay sonra gerçekleşecek belki de. Çünkü bu sezon üretilecek ürünler değil, gelecek sezona yönelik aslında burada endişeler artıyor. Bunun etkileri de bu da demektir ki önümüzdeki dönemde de bu etkilerin devam ettiğini görüyor olacağız. Oldukça hareketli bir tarım piyasası olacak, tarım fiyatlamaları olacak. O yüzden de mümkün olduğunca riskten kaçınan bir yapı izlemesi lazım. Tarım birey gıdayı, tarım ürünlerini, tarım emtialarını girdi olarak kullanan şirketlerde.
1: Peki, emtia piyasalar uzmanı Zafer Ergezen, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
0: Rica ederim, iyi yayınlar diliyorum.
1: Şimdi az önce Zafer Bey ile petrol fiyatları üzerindeki gidişata dair konuştuk. Ona dair bir haberimiz var. Bu kez Orta Doğu'daki petrol üreticilerinin aslında fiyatları kontrol altında tutmak için izledikleri stratejiye dair ekranlara taşıyalım.
2: Reklam. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine yapan...

0: Akbank.com'da.
1: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
6: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
7: Onu ayrıca konuşuruz ama ben bir şu Umman meselesiyle başlamak istiyorum hocam. Bugün Trump'ın yapmış olduğu Umman'a tehditler, bombalarız dedi. Neden burada aslında Kürmüz'ü kim kontrol edecek meselesinde bir miktar daha sanki Umman İran'a mı yakın mevzu bahis, oradan çıkıyor bu konu. Şimdi bunu nasıl okudunuz diye bir soracağım. Bu taraf bir blöf olarak mı aldınız, yoksa bunun ete kemiğe bürünme ihtimali var mıdır sizce?
8: Vallahi Trump'ın zihninden geçenleri okumak bir sanat açıkçası, çok zor bir şey. Ne kastediyor? Gerçekten söylediğini kastediyor mu tartışılır. Yani Umman gibi bir ülke, Amerika ile çok yakın işbirliği yapan bir ülke, Amerika'nın mesajlarını bir şekilde İran'a ileten bir ülke. Bu süreçte Amerika adına dolaylı da olsa İran'la görüşen bir ülke. Amerika'dan yana böyle tehditler karşısında kalırsa kafası karışır. Ben Amerika'nın çok ciddi bir tehdit oluşturduğunu, Umman'a veya saldıracağını gerçekten düşünmüyorum tabii ki. Ama burada bir mesaj veriyor Trump. Umman'a diyor ki çok da alttan alma. Sen de kıyılaş bir devletsin. Hürmüz Boğazı'nın trafiği ne kadar İran'ın kontrolünde gözüküyorsa da senin de kontrolünde. Sen de biraz sıkı dur, pes etme falan filan demeye getiriyor herhalde diye düşünüyorum, ama ciddi bir saldırı altına alacağını Umman'ı bu süreçte zannetmiyorum. Yani çok ciddi bir inandırıcılık erozyonu yaşar artık Amerika'nın Orta Doğu siyaseti. Çok açık ve net, bunu Trump dahi bence yapamaz. Bu konudaki görüşüm bu.
7: Hocam, inandırıcılık erozyonu dediniz, oradan devam edelim. Şimdi Umman tarafından baktığınızda aslında uzun zamandır zaten Tahran'la Washington arasında arabuluculuk yapan bir ülke. ABD ile de çok uzak ilişkileri olduğunu söyleyemeyiz herhalde. Siz daha iyi okursunuz ama. Kesin. Bunun dışında da şimdi inandırıcılık erozyonunu konuştuğumuz noktada bugün Güney Kore ile alakalı da bir haber akışı vardı. O tarafta enteresan aslında... Kuzey Kore lideriyle olan yakınlığına ve tatbikatların maliyetine ilişkin atıfta bulunarak Pentagon'a Güney Kore ile ortak askeri tatbikatın önemli ölçüde azaltılması talimatını verdiğine dair. Burada da aslında İran savaşı için çok fazla Güney Kore'nin destek sağlamaması, bunun yarattığı hayal kırıklığı gibi gibi ve İran'ın nükleer olarak silahlandırılması konusunda yeterli desteği vermediğine ilişkin söylemleri var. Şimdi Güney Kore dediğiniz ülke ABD'nin müttefiki. Yani böyle baktığımız bir noktada aslında artık o sizin söylediğiniz inandırıcılık noktasında daha da uç bir noktaya gidiyoruz. Yani artık bu saatten sonra bugüne kadar inşa edilmiş ikili ilişkilerin hiç öneminin kalmadığı bir noktaya mı girdik hocam?
8: Allah bu devirde Amerika'nın geleneksel müttefiki olan ülkelere sabır versin. Yani Amerika'nın müttefiki olmak şu anda çok sıkıntılı bir şey. Bakın aynı stresi Avrupalı müttefikler de yaşıyor. Onları da İran konusunda Amerika'ya yardım etmemekle itham etmişti. Biliyorsunuz hava savunmalarını, işte hava sahalarını açmadılar, gerekli destekleri vermediler, İspanya'ya mayın gelip, gemileri evet. yollamadılar. İspanya'ya ve diğerlerine. Evet. Aynı şekilde Güney Kore'ye de. Yani İran konusu İran'la alakalı değil bu. Yani Amerika geleneksel müttefiklerini Doğu Asya'da Güney Kore ve Japonya başta olmak üzere hatta Tayvan'ı bile katıyorum ben buna. Batı'da da Avrupalı müttefiklerini omuzlarında büyük gibi görüyor. Bu ülkeler yüzünden, bu ülkeler nedeniyle ne Rusya'yla ne de Çin Halk Cumhuriyeti'yle daha sıkı fıkı, pragmatik, faydacı, kar odaklı, al-ver ilişkisi tarzı bir ilişki kuramadığını düşünüyor. Bu çok açık ve net. Bakın mesela Trump böyle bir ilişkiyi atıyorum mesela Türkiye ile kurmuyor, Hindistan'la kurmuyor, Brezilya ile kuramıyor, işte Suudi Arabistan'la, Pakistan'la kurmuyor, Mısır'la kurmuyor. Bu ülkelerle daha iyi anlaşıyor. Yani Amerika'nın geleneksel müttefikleri için çok sıkıntılı bir zaman. Biliyorsunuz 30 bine yakın Amerikan askeri var Güney Kore'ye konuşlanmış durumda. Ve Kuzey Kore'yle de bir açılım yapmak istiyor. İlk başkanlık döneminde iki defa görüşmüştü biliyorsunuz Kim Jong-un'la. Bir tanesi Singapur'da, bir tanesi Malezya'daydı galiba yanlış hatırlamıyorum. Veya Vietnam'da yanlış hatırlamıyorsam. Oradan bir şey çıkmadı ama Trump seviyor yani. Ve ben diyor Kuzey Kore'yle ikili bir şey yapabilirim. Aynen Çin'le yapmak istediği gibi, Rusya'yla yapmak istediği gibi. O yüzden bir mesaj. Yoksa Güney Kore'nin İran'a Amerika'nın verdiği mücadelede yardımcı olmasını istediğini yani pek düşünmüyorum. En çok sıkıntıyı zaten Güney Kore gibi ülkeler çekiyor. Çünkü müthiş bağımlılar. Bakın Japonya ve Güney Kore Amerikan müttefikleri arasında Orta Doğu kaynaklı enerjiye %70 ve üstü oranlarda bağımlı ülkeler. Dolayısıyla çok rahatsızlar bu savaşın bu kadar fazla uzamasından. Ve Trump'a da kızıyorlar işten için.
7: Peki hocam yani sizin söylediğinizi şimdi bu Çin'le Rusya ile olan ilişkilerinde aslında belli bir düzeyde kalması sebebiyle bu tarafla olan ilişkilerinin bozulabileceği minvalinde bir noktadan gidersek burada aslında daha da sertleşen söylemler duyar mıyız? İhtimal dahilinde midir bundan sonrası da diye düşünüyor insan o zaman.
8: Yani ben Amerika'dan Avrupa'daki müttefiklerine ve Uzak Doğu Asya'daki müttefiklerine yönelik söyleminin daha da radikalleşmesini, sertleşmesini, talepkar olmasını, daha demanding İngilizce söyleyelim böyle olmasını bekliyorum açıkçası. Bu beni şaşırtmaz. Bu müttefiklerine karşı kullandığı dil daha nobran bir dil, daha üstenci bir dil, daha böyle alaycı bir dil. Ne Rusya'ya karşı bu dilden konuşuyor ne de Çin'e karşı bu dilden konuşuyor. Mesela bakın Tayvan çok rahatsız. Neden? Çünkü Tayvan'a silah satışına okey dedi Amerikan Kongresi. Ama Trump onu bekletiyor. Çin'le olan ilişkisini bozmasın diye bekletiyor. Gelmiş geçmiş Amerikan başkanları arasında bunu yapan ilk kişi. Yani Amerika normalde Tayvan'a silah satar, Çin karşısında savunmasını güçlendirsin diye. Ama artık Trump ne diyor? Çin'le yakınlaşmaya çalışıyorum. Onunla sürdürülebilir bir rekabet içindeyim. Böyle bir silah satışı bunu engeller mi acaba diye düşünüp bunu onaylamıyor mesela. Buna benzer bir iklim düşünün Amerika'nın müttefiklerinin gözünde ve çok rahatsızlar. Trump da umursamıyor. Çünkü Trump'ta şöyle bir şey var. Siz bana bağımlısınız diyor. Son kertede bana muhtaçsınız. Ne Japonya, ne Güney Kore, ne Tayland, ne Tayvan. Tek başınızla Çin'le mücadele edebilir misiniz? Edemezsiniz. Mecburen bana bağımlısınız. Dolayısıyla ben de bu bağımlılık ilişkisini size bir şeyler yaptırma noktasında koz olarak kullanıyorum. Böyle bir bakış açısı var.
7: Peki tekrar dönelim ABD-İran cephesine. Orada şimdi 60 günlük ateşkes sona eriyor diyoruz. O tarafta tekrardan bir ateşkes yeniden uzatılması ihtimali var mı? Şimdi bugün söylemler çok sert. Geçen hafta hatırlayacak olursak tekrardan bir işte ateşkes olacağı ihtimali konuşuluyordu. Sonra İran yalanladı gibi süreçler yaşadık ya. Anlık da değişebildiği için şu anki konjonktürde nasıl yorumladığınızı merak ediyorum.
8: Açıkçası 17 Haziran'da imzalanan belgenin bir ateşkes olmadığını artık gördük. Eğer o ateşkese uyulmuş olsaydı 60 günlük zaman çerçevesinde bu sorunlar kalıcı bir şekilde çözülmek için konuşulacaktı. Demek ki öyle bir şey olmamış. Yani aslında biten bir şey yok. Yani 60 gün bitti diyoruz ama yani 17 Haziran'ı baz alarak söylüyoruz. Halbuki ateşkes yok. Ben bundan sonra da artık bu hep söylediğim şeyi bir kez daha söyleyeceğim. Lütfen tekrar olarak değerlendirmeyin. Yani Kasım'a kadar ciddi bir şey, yani şapkadan bir tavşan çıkacağını ben düşünmüyorum. Yani Amerika ve İran bu noktada işte orta bir anlaşmaya varıp Hürmüz'ü boğazını açan bir İran, bunun karşılığında Amerika'nın uyguladığı ambargoyu kaldırması, ablukayı kaldırması, İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakması falan. Bunun karşılığında İran'ın nükleer silahlar noktasında Amerika'nın kendisinden yapmasını istediğini yapması mümkün değil. Çünkü her iki tarafta zamanı kendi lehine aktığını düşünüyor. Ve askeri enstrümanlardan ziyade bakın ekonomik enstrümanlarda birbirini canını acıtmaya ve birbirini oyundan atmaya, yani sabırlarını, takatlerini zorlamaya çalışıyor. Böyle bir strateji geliştirmişler. Ve buna da yatırım yapıyorlar. Yani alttan alan, uzlaşan, diplomatik bir yöntemle bu işi tatlıya bağlamaya çalışan irade yok. Nerede? Tahran'da. Nerede? Washington'da. Dolayısıyla biz bu cycle'a, bu döngüye alışsak iyi olur bence.
7: Tarık Hocam, sözünüzü lütfen unutmayın. Kısa bir araya gideceğiz, ardından devam edelim sizinle.
0: Reklam. Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
9: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
10: sizin. Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
11: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
12: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
13: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
7: Trump'ın vaatlerine göre baktığımızda petrol fiyatları ciddi yüksek diyoruz. Bir yandan bu çatışmanın devam etmesinin gerçekten hem demokratlar hem cumhuriyetçiler nezdinde negatif bir karşılığı olduğunu da konuşurken, hani Trump o zaman bu ara seçimden ne bulacak diye sorayım. Yani böyle bir şartlar, bu şartlar altında ara seçime mi gidecek o zaman?
8: Bir kere ara seçime gidecek. Ondan kaçarı yok. Yani evet, Kasım ayında Amerika'da
7: yani ne
8: ara seçim
7: olacak.
8: Sonucu şöyle olur. Bence yani vallahi Trump bence önemsemiyor bunu ve bu işi bu şekilde yönetmeyi öğrendi. Dünya da bunu satın aldı. Bakın $80 civarında bir varil petrol. Yani bir ara 128-129'lara falan geldi ama kimsenin, herkesin beklediği o astronomik yükselişleri yaşamadı. Çünkü dünya başka yöntemlerle Hürmüz'deki tıkanıklıktan dolayı artan enerji fiyatlarını aşağıya çekmeyi bildi. Buna Çin de katkı yaptı. Buna Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri işte boru hatları inşası ya da başka rotaları kullanarak katkı yaptı. Stratejik rezervleri serbest bırakarak ülkeler katkı yaptılar. Bir şekilde buna bence dünya alıştı. Bir de tabii petrol sonrası enerji kaynaklarına yatırım yapmanın ne kadar önemli olduğunu da dünya bir şekilde gördüğü için böyle bir süreci de tetikledi ve hızlandırdı. Şimdi seçime yönelik olarak şöyle bir şey söyleyebiliriz. Yüksek ihtimal İran'daki olaydan bağımsız bir şekilde, farklı nedenlerden dolayı ya da bütün nedenlerin hepsini birlikte düşündüğünüzde demokratların zaten temsilciler meclisinde bir üstünlük kurmalarını herkes bekliyor. Yani az da olsa çoğunluğu ele alacaklar gibi bir manzara var. Senato kanadında şu anda cumhuriyetçilerin üstünlüğü var çok marjinal düzeyde. Bunun devam edeceğini de herkes düşünüyor. Sürpriz olan ne olur? Senato'nun da Demokrat Parti tarafından ele geçirilmesi olur. Bu Trump'ı tam bir tapal ördek yapar. İşlevsiz bir başkan konumuna da taşıyabilir ama Trump'ın şöyle bir rahatlığı var Ece Hanım. Yani son 2 senesi. Yani seçim yok, bir daha başkanlık gibi bir derdi yok. Ve
7: Hocam
8: açıkçası
7: 2028 şapkası da az önce ama siz konuşurken ekranlara yansıdı, öyle bir görüntü verdi ya Trump 2028 şapkasıyla. Hani olur mu, öyle bir ihtimal yok mu diyorsunuz?
8: vallahi şimdi büyük laf etmemek lazım uluslararası siyasette. Olmaz olmaz dersiniz, bir bakmışsınız Trump başkanlığa adayım falan demiş ama yani eğer Amerika geleneklerine, kurumlarına, geçmişine, demokrasisine yani biraz sadıksa bu kadarına da eyvallah demeyecektir yani. Sonuçta Trump seçilemez. 2 dönem başkanlık var biliyorsunuz Amerika'da.
7: Evet.
8: Yüksek ihtimal seçilmeyecek ama Cumhuriyetçi Parti'nin bir temsilcisinin adayının başkan olması noktasında bir erken kamuoyu çalışmasına başladığı şeklinde de pekala değerlendirilebilir. Ben Trump'ın daha özgüvenli, daha kontrolsüz, daha iddialı, daha cüretkar davranacağını tahmin ediyorum. Geri kalan 2 yıllık zaman diliminde dış politikada. Eğer İran'la o zamana kadar bir diplomatik anlaşma dahi bulunamazsa, askeri metotların kaldığı yerden bütün şiddetiyle işin içine sokulma ihtimalleri çok yüksek görüyorum. İnşallah o noktaya gelmez.
7: Peki, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tarık Oğuzlu. Tarık Hocam çok teşekkür ediyoruz.
8: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.
7: Ve hemen stüdyodaki konuğuma dönmek istiyorum. Yeminli Mali Müşavir ve Vergi Uzmanı Erdem Aydın'la beraberiz. Erdem Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
14: Hoş bulduk Ece Hanım.
7: Şimdi sizinle tabii yapılan vergisel anlamda değişiklikleri konuşmaya devam ediyoruz. Bir yandan da aslında teknolojik anlamda yapay zeka temasıyla beraber de baktığımızda o tarafta da yenilikler var. Onları da vaktimiz kaldığı ölçüde konuşacağız. Şimdi
14: tabii.
7: Şunla başlayalım. Geçen hafta en çok konuşulan konularından bir tanesi motoründe ÖTV'nin sıfırlanmasıydı. Şimdi orada Eylül ayı ile birlikte, şimdi Ağustos ayında elbette ki enflasyon tarafına bir etkisi olacak bunun. Onun boyutunu da ayrıca konuşuruz ama ya ben şunu merak ediyorum. Eylül ayından itibaren de kademeli bir artış olacak dedik. Burada ne beklemeliyiz? Yani Eylül ayından itibaren nasıl olacak? Ekim'de nasıl olacak? Ve bunun yansımalarını nasıl okumak lazım?
14: Evet. Yani girizgi olarak şöyle diyeyim, Eylül ayına bağlamadan önce zaten bu düzenlemenin gelmesi, yani ÖTV'de Ağustos ayındaki motorinde ÖTV'nin sıfırlanıp sonraki aylarda da 3'er TL artması düzenlemesinin gelmesini zamanlaması çok kritikti. Çünkü tam enflasyon raporu yayınlanacağı günün sabahında oldu ki bu da aslında Merkez Bankası'nın da elini biraz daha güçlendiren para politikası uygulamalarıyla aslında maliye politikasıyla desteklenmesi gereken. Yani her zaman bu söyleniyor. Yani tek başına para politikası, tek başına maliye politikası dezenflasyon sürecinde yeterli değil. Bunların birlikte uygulanması gerekmesi anlamında, zamanlama anlamında çok kritik bir zamanda geldi ve özellikle de gördüğünüz gibi Ağustos ayı enflasyonunda ciddi bir etki yaratması beklenen bir düzenleme oldu ve burada tabii normalde zaten ÖTV'de Eşel Mobil sistemiyle ciddi bir dezenflasyon sürecine destek anlamında bir uygulama vardı. Fakat özellikle enflasyonda yapışkan olduğu daha fazla görülen işte tarım, gıda ve taşımacılık, nakliye sektörü gibi sektöre de belki biraz daha bir rahatlama ve bu o alandaki bir direnci kırma amaçlıydı ve tamam, Ağustos ayında bu geldi ve Ağustos enflasyonuna en azından 13 Ağustos'la yürürlüğe girdi, 31'i arasında ciddi bir etkisi olabilir. Ama sizin belirttiğiniz Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki artışlar buradan ne bekleniyor? Şimdi zaten yanlış hatırlamıyorsam 650 milyar TL'lik bir ÖTV'den gelir beklenirken bütçede zaten Eşel Mobil Sistemi nedeniyle Mayıs ayında bile 100 milyar TL'nin üzerinde vazgeçilen bir gelir vardı. Şimdi Ağustos ayında da bu tutar, bu özellikle motorin kısmı için söylüyorum. Çünkü LPG ve petrol ya da diğer ürünlerde ÖTV devam ediyor. Eşel Mobil Sistemi'ne devam edenler bu benzin ve LPG'de. Ama Ağustos'tan sonra Eylül-Ekim'de de artık motorinden ÖTV alınmaması bütçeye bu sefer. Yani bu bir sarmal. Bir taraftan fedakarlık yapıyorsunuz, bir taraftan destekliyorsunuz ama bir tarafı fazla fedakarlık yapmak bu sefer bütçe dengesi açısından da çok etkili, olumsuz etkisi olabileceği için 3, 6, 9 TL olarak yıl sonuna kadar kademeli olarak bir artışın öngörülmesi aslında bence burada o az önce belirttiğim yapışkan ve dirençli olan işte gıda enflasyonunun azalması için özellikle ki motorinin düşmesi sadece gıda değil çok sektörü etkiliyor ve özellikle nakliyesi, üretimi, toplanması gibi konularda gıda etkilediği için bu nedenle buradaki direnci kırıp sonrasında aylarda artık bütçe gelirinden daha fazla fedakarlık etmemek için sonraki dönemlerin enflasyonuna tabii bu artışlar tekrar olumsuz etkileyecektir.
7: Ağustos ayı itibariyle bu ay motorindeki o ÖTV iptalinin diyeyim ne oluyor bütçeye etkisi tam olarak? Biraz değindiğiniz ama açalım mı biraz?
14: Tabii. Önce? Şimdi sadece şunu söyleyeyim. Tabii bunun net bir hesaplamasını yapmak mümkün değil. Çünkü tüketim alışkanlıkları, işte o ÖTV'nin kullanımı ya da ÖTV'nin motorinin brandin ne kadar artıp artmayacağı da bunlarda etkileniyor. Çünkü bunlar hep yan şeyler. Asıl önemli olan brand petrolün artıp artmadığı, döviz kurunun ne olduğu. Ama bugünkü koşullarda baktığımızda bu kesinlikle böyle bir resmi hesaplama değil. Sadece biz kendi açımızda böyle bir metodolojiyle bir hesaplama yapmaya çalışsak hani motorinin fiyatı şimdi baktığımızda yüzdeye vurduğumuzda işte 9 yani TL olarak 9 liranın üzerinde bir düşüş olmuştu ama toplamda %11'lik bir düşüş oldu. Şimdi %11'lik bir düşüş olduğunda Ağustos ayında biz varsayımsal olarak TÜFE içerisindeki ağırlığını bunu %2 kabul etsek ÖTV'de bu da 0.23 puanlık veya biz %3 kabul edersek TÜFE paketinin içerisinde çünkü o detayları TÜİK biliyor biz o kadar detayını bilmiyoruz. 0.35'lik bir Ağustos ayı enflasyonunda bir mekanik etkisi olabilir diye düşünüyorum. Tabii bu dediğim gibi bu sadece çok götürü bir senaryo ama buradaki önemli olan bu işte 0.23'lük ya da 0.35 puanlık TÜFE'deki azalış etkisinin dışında aslında oradaki tekrar etmek istiyorum yapışkan bir enflasyona direnen bir kalemin aslında kırılması için kıymetli bir çalışma. O nedenle de benim tahminim bu şekilde bir etkisi olacağı yönünde.
7: Aslında bir miktar bütçeye olan etkisini daha aydınlatmak istemiştim ben tabii. Ama orada da tam bir rakam muhtemelen vermek zor mu?
14: Orada da zor ama onu da şöyle söyleyelim. Şimdi normalde karar öncesinde yani 13 Ağustos kararı öncesinde ki fiyata göre 7,74 TL'lik bir düşüş oldu. Burada tabii ÖTV artı ondan hesaplanan KDV de %20'li KDV'de düşmüş olduğunda otomatik olarak. Şimdi biz yine günlük motorin tüketimini tabii bilmek lazım ama mevcut rakamlarla hani 90 ile 105 milyon litre arasında olduğunu düşünsek aslında ÖTV tarafında yaklaşık 13.2 milyar TL ile 15.5 milyar TL arasında bir etki oluşturacağını düşünüyorum. Buna KDV'yi de üzerine koyarsak aslında 16 milyarla 18.5 milyar TL arasında bir bütçeye vazgeçilen bu kalemden dolayı etkisi olabileceğini düşünüyorum özellikle Ağustos ayında.
7: Peki şimdi buradan geçelim vergi denetimi kısmına. Orada da yeni bir mekanizma var. Yapay zekayı konuşacaksak eğer mihenk sistemi. Şimdi nedir bu mihenk sistemi diye sorayım oradan başlayalım.
14: Şimdi yapay zeka ile ilgili sizinle çok yayın yaptık. Birçok kişiyle de çok yayın yaptım ama sizinle de çok yayın yaptık. Şimdi yapay zekadaki mihenk de aslında yapay zeka ile yapılan vergi denetimlerinin yeni bir alanı. Şöyle bir durum yok. Yapay zekaya Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu gelir derse geçti. Her şey yapay zeka. Öyle değil. Konu spesifik olarak yapay zeka modülleri geliştiriyor. Yani bu gelişen bir aşama. İşte önce sahte belgeyle mücadele oldu. Ardından kayıp kaçakla ilgili işte mücadele. Şimdi bu mihenk de tamamladığı alan şu. Aslında daha fazla yapmaya çalışılan veriden yani bir faturadan, bir işlemden, bir ticari işlemden yola çıkarak özelden genele varan bir düzenleme. Burada ne oluyor? Vergi Denetim Kurulu şöyle söyledi. Ben elimde e-defter, e-fatura gibi birçok mali veriler var ve buraya baktığım zaman da özellikle bir işlemin emsaline uygun mu? Yani transfer fiyatlandırması ve emsallere uygunluk dediğimiz aslında bir şirketin ya da bir kişinin bir malı ya da bir hizmeti başkasına satarken ilişkili kişiye farklı, ilişkisiz kişiye, üçüncü taraflara farklı bir fiyatlama yapıyorsa ve bundan dolayı bir vergi kayıp kaçağı alıyorsa bunun tespitine yönelik ben diyor işlem bazlı başlıyorum denetimi elimdeki verilerle bakıyorum. Önce yapılan işlemler, buradaki karlılık, tabii işlem hacmine de bakıyor, coğrafyaya da bakıyor.
7: Bazı farklılıklar varsa onu buluyor
14: evet,
7: değil mi?
14: Evet bunu buluyor ve bunun üzerine aslında bir yapay zeka bir risk değerlendirmesi yapıp bir sonuç üretiyor. Diyor ki X şirketinin bu konularda riski var diye. Aslında temel varsayımı bu tarz işlemden gelerek rakamın, ilişkili kişilerle yapılan rakamın ekonomik olarak doğru mu ve vergisini doğru ödemiş miye gidiyor. Ama burada Maliye Bakanlığı yaptığı açıklama, Vergi Denetim Kurulu'nun yaptığı açıklama da şu. Diyor ki ben ticari faaliyetine karışmıyorum. İsteyen istediğini yapar. Yani satış bedeli olarak. Ve özel durumlar olabilir. Bir şirket piyasaya girmeye çalışıyordur, daha düşük tutarlı verir. Bir şirket çok büyük montanlı, yani şu bardağı 5 satmakla 500 bin tane aynı bardağı satmaktaki birim fiyat aynı olamaz. Bunlara da bakıyorum. Buna rağmen bir aykırılık görürsem sana soruyorum, senin açıklamana geliyorum ve senin açıklaman beni tatmin ederse ben burada bir vergi incelemesi yapmıyorum ama riskli kalemleri belirliyorum. Şimdi ben burada aslında bundan önceki konuştuğumuz yapay zeka projelerinde de Maliye Bakanlığı'nda, bundan sonrakinde de metodolojide şunu görüyoruz. Yani artık Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı sonradan bir vergi incelemesi yapmak yerine proaktif bir şekilde en baştan riskli kalemleri bulup mükelleflerle temasa geçip aslında olay olup bittikten sonradan ziyade caydırıcılık fonksiyonu, yani benim elimde yapay zeka var, bak ben her şeyi görüyorum, tespit ediyorum. Ben artık önleyici, caydırıcı bir kurum olarak senin karşındayım. Sen de buna göre işlemlerini yap diye aslında hem gönüllü uyuma hem de caydırıcılığı öne çıkaran bir metodoloji.
7: Peki az da bir vaktimiz kaldı. Diğer konuları da geçmek istiyorum. Yani anladığım bir şirketin fiyatı veya kar marjı ortalamadan aslında bir miktar farklıysa burada bir risk var mı diye bakılıyor. Orada da aslında açıklamalara bakılarak bir denetim gerçekleştiriliyor. Bir de vergi incelemelerinde dijital ve standart dosya dönemi var. Orada da incelemeye hazırlık dosyası. Bir miktar o tarafa da değinelim. Bu süreçte nasıl işliyor işler?
14: Bu da yine Maliye Bakanlığı'nın Vergi Denetim Kurulu'nun dijitalleşmesine ilişkin olarak bir yapı. Daha çok OECD'nin uluslararası SAFT yaklaşımından kaynaklanarak şunu yapıyor. Diyor ki ben bir vergi incelemesi yapmadan önce incelemeye hazırlık dosyasında işte standart elektronik ve sistematik bir şekilde diyeceğim ki mükellef senden şu şu şu verileri isteyeceğim. Bunları hazırla. Aynı veriyi iki kere üç kere göndermesi yerine daha standartize ve elektronik sistem üzerinden Vergi Denetim Kurulu'yla bilgi alışverişini yapabileceği bir otomatize edilmiş, daha doğrusu sistematize edilmiş bir yapı kuruyor ve burada da aslında şuna dikkat etmek lazım. İşte vergi incelemelerinde bu öyle bir yazı geldi. İncelemeye hazırlık dosyası adı bu. Mükellefleri önden hazırlıyor ve diyor ki senden şu şu şu şunları isteyeceğim. Şimdi bunu gören mükellefler şunu yapabiliyor. Maliye Bakanlığı benden bu kalemleri isteyecek ya da Vergi Denetim Kurulu, ben bunları bir bakayım. Orada bir hata görüyorsa daha incelemeye alınmadan
7: şirketler için pozitif o zaman.
14: Tabii düzeltme imkanı var. Bu açıdan faydalı. Onun dışında da yine burada vergi incelemeleri böylece hızlanacak. Yani süreçler hızlandığı için vergi incelemeleri de hızlanacak. Bu arada bir düzeltme yapmak isterim şey konusunda. Bir yanlış anlaşılma varmış şu anda anladığım kadarıyla haberlerde. Bir Gelir İdaresi Başkanlığı MTV'ler için mesajlar atmış işte ödeme süresi geldiğine ilişkin. Bir kamuoyunda ya da toplumda şey algısı oluşmuş. Bu inceleme hazırlık dosyası kapsamında incelemeye mi alındım diye bunu duydum ve gördüm şeyden.
7: Öyle anlamlandırmamış.
14: Öyle anlamlandırmamış. O ayrı. Gelirden attığı mesajlardaki MTV mesajı farklı. O ödemeyle ilişkin. Bu inceleme hazırlık dosyası ise aslında hem mükellefleri hem de gelir vergi denetim kurulunu rahatlatacak. Önceden biliyorsunuz, önceden hazırlanıyorsunuz. Hatanız varsa düzeltiyorsunuz ve inceleme süreçleri, o aylar yıllar alan inceleme süreçlerinde daha kısaltan bir dijitalleşme ve sistematikleşme süreci.

0: MTV dediğiniz ne?
1: O MTV dediğimizde gelir dersi başka anlamda motorlu taşıtları olan mükelleflerin ödemelerini yapmasına ilişkin yaptığı hatırlatma.
0: Peki süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Erdal Aydın, yeminli mali müşavir ve vergi uzmanı, çok çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için diyeyim. Ve bir haberimiz var, onunla noktalayacağız efendim. Tepan Merkez Direktörü Profesör Doktor Hakan Yılmaz, Temmuz'da 378,1 milyar TL açık veren bütçe rakamlarını değerlendirdi. Bu değerlendirmeyle birlikte noktalayalım, yarın tekrar görüşmek üzere.
2: Bütçe harcamalarında yukarıya doğru bir artış trendini görüyoruz. Yani Ocak ayından bugüne kadar geldiğimizde %36-37'lere varan Haziran sonu kümülatif %37'ye yakın bütçe harcamalarında bir artış var. Mesela bu ay faiz harcamalarındaki artış kümülatifte %43, aylık bazda ise %142. Bu harcamaları tetikleyen şeylerden bir tanesi personel gideri. Diğeri bu savaş, birazdan konuşacağız, enerji maliyetlerindeki artışla birlikte mal ve hizmet ve savunma giderleri kalemi. Ama diğer taraftan Alara Hanım, gelirlere baktığımız zaman çok net bir şekilde bütçe gelirlerinin, özellikle vergi gelirlerinin aşağı doğru bir eğilim taşıdığını görüyoruz. Günün sonunda bu bize neye yol açıyor? Kümülatif olarak baktığımız zaman Ocak-Temmuz %31,5'a ulaşan bir bütçe dengesinde açık var. 1.4 trilyona çıkıyor bu açık. Aylık bazda baktığımız zaman ise 378. Aslında çok kısa aylık bazdaki şeyler Ocak-Haziran arası hep yanıltıcı oldu. Çünkü bir defalık uygulama, kurumlar vergisinin geçici vergi uygulaması, bayramdan dolayı vergilerin ertelemesi gibi birçok şey, hani burada aylık bazlı incelemeyi bize biraz zorlaştırdı. Ama Temmuz'da normalleştiğini söyleyebilirim. Ama Temmuz'dan sonra, özellikle Mayıs'tan sonra karşımıza ne çıkmaya başladı Alara Hanım? Savaş. Savaşın etkisiyle ve bütçeyi yaparken program varsayımlarımızdaki sapmayla birlikte, yani örneğin enflasyon çift yönlü etkiye sahip. Hem vergilerle olumlu etkiliyor, ama diğer taraftan savaşın ortaya çıkarttığı ilave harcama baskısıyla, enerji gibi bizim örneğimizde, hızla yukarıya doğru harcamaları çekebiliyor. Bizde faizler programlandığı gibi aşağı doğru gelmiyor. 2.7 trilyon bizim bir faiz bütçemiz vardı 2026 yılı için. Ön hesaplamalarımızda bunun 2.9'a, 3'e doğru çıkacağını görüyoruz. Çünkü bunun etkisi 2027'de eğer bir şekilde ekonomi normalleşmezse, kısmen de siyaset normalleşmezse, bunun etkisi 2027'de daha çok net önümüze çıkacak. Çok çok doğru. Yani hem enflasyon artıyor olması, ama özellikle savaştan dolayı enerji maliyetlerindeki yükselme, ikinci etkiyle birlikte fiyatlama davranışlarının bozulması ve hizmet maliyetlerini yukarıya çıkması ve artı faiz maliyetlerindeki yükselme mali alanı çok daralttı. Ama bunu daraltan dinamik başka bir gelişme de var. Şu anda vergi ödeme konusunda piyasada bir isteksizlik var. Yani örneğin dolaylı vergilerdeki artış oranı mesela bu ay çok daha çarpıcı. %30'lara düştü ki enflasyonun %16'lar hedeflenirken %30'larda olması çok beklenen bir şey değil. Ama ne burada etkili? ÖTV ve KDV. Neden dolayı? Eşel Mobil'den dolayı. Evet. Son açıklanan kararnameye göre, Cumhurbaşkanlığı kararına göre, hani Ağustos'ta %0 uygulanacak motorinde, sonra 3, 6, 9, 12 diye gidecek. Yani aşamalı bir şekilde ilk dönemde aslında biz %78-50'si arasındaki bir ÖTV'yi daha almayacağız. Benim ilk hesaplamalarımın gösterdiği KDV, ÖTV artı KDV kaybımız bizim Eşel Mobil'den dolayı 490-500 milyar. Bunun anlamı gayri safi tutarı hasıl olarak %60'lar civarındaki bir gelir kaybı.
3: Reklam. Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
4: Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı

0: Modanın küresel buluşma noktası IFKO. 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: bulacaksın.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
1: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlanan hayata.
7: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Reklam. Öncelikli yayın.
9: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
10: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Bloomberg GT Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Bloomberg GT Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: İyi akşamlar. Ekonomik görünüme hoş geldiniz. Bir son dakika haberiyle başlıyoruz. Brent petrolde yeniden 90 doların üzerini görmüş durumdayız. Trump'ın en son yaptığı açıklamalar ve Orta Doğu'da düşmeyen tansiyon petrol fiyatları üzerinde dalgalı bir seyir göstermeye devam ediyor. Piyasalar tarafı ise bambaşka bir hikaye. Gördüğünüz üzere ekranda şu anda Brent petrolde 90 dolar 52 sent seviyesini görüyoruz. %2,27'lik bir yukarı yönlü hareket var orada. NYMEX tarafında da yine aynı şekilde %2,67'lik yukarı yönlü bir hareketle 84 dolar 57 sent seviyesindeyiz. Doğalgazda Amerikan tipi doğalgazda bir miktar geri çekilme var ama petrol tarafı kuvvetli bir yükseliş içerisinde. Umman %2,5 yükselişte 90,5 seviyesini aştı demiştik. Şu anda 90,60 seviyesinde. Aynı zamanda Trump'ın Umman'la ilgili açıklamaları da şu anda manşetlerde yerini alıyor. Biz ekonomik görünüme başlarken haftaya her zaman olduğu gibi sevgili Abdurrahman Yıldırım'la birlikteyiz ve bu akşam bize Ufuk Üniversitesi öğretim üyesi çok kıymetli hocamız doçent doktor Serkan Ünal da eşlik ediyor. Abdurrahman Beyciğim iyi akşamlar, hoş geldiniz. Serkan Hocam siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk. Merhabalar.
1: Merhabalar. Serkan Hocam Ankara stüdyomuzda, onu da belirtelim. Sağ olsun oraya geliyor bizim yayınlarımıza bağlanmak üzere. Ayrıca teşekkür ediyorum Serkan Hocam nezaketinize ve hassasiyetinize.
3: Ben sağ teşekkür olun. Ederim.
1: Şimdi petrol fiyatları dedik. Şöyle kısaca üzerinden geçelim hadi madem başlarken. O tarafta tansiyon yatışmıyor. Anlaşma, ateşkes daha doğrusu hikayesi böyle bir sona geldi ve bir anlamı kalmadı yorumları yapılıyor. Ama anlaşılan o ki petrol fiyatlarında bu kısa aralıktaki hareket haber akışına bağlı olarak devam edecek gibi. Sizler nasıl değerlendiriyorsunuz? Abdurrahman Beyciğim sizle başlayalım.
2: Yani Hürmüz Boğazı kapalı kaldığımız müddetçe evet petrolde tansiyon düşmüş. Bu evet. Ayrıca bugün yine şeyde Suudi Arabistan'ın bir sperma gemisinin kurduğuna ilişkin haber de var. Bu yani demek ki Suudi Arabistan'la Husiler arasındaki yatışma biraz sertleşiyor ya da el yükseltiyor. Dolayısıyla bunun da etkisiyle olsa gerek böyle petrolde bir hani sistemada değil aslında %2'lik biraz kaydeder bir artış görüldü. Yani önemli olan hakikaten Amerika ile İran'ın görüşmesi. Bir anlaşma olmasa bile çatışma ortamına girmemesi. Ve yani tansiyonu düşürmeleri. Yani bu Tahran'ın ya da İran'ın elinde olduğu gibi Amerika'nın, yani Amerika'da diyebilir ki olayı dondurdular. Yani çekiliyor. Gerekirse birkaç ay sonra yeniden değerlendirir. Dolayısıyla yani petrol fiyatları çok yukarı giderse Amerika'nın canı yanar. Seçim öncesi. Dolayısıyla böyle bir önlem de olabilir Amerika. Ama görüşmelerinde herhalde dolaylı bir şekilde aracılar aracılığıyla sürdüğü tahmin edilir. Dolayısıyla orada da bir şey çıkabilir. Ama petrol fiyatı 90 dolar. Yani 90 doların işte hakikaten biraz şey, moral bozuldu. 100 dolar vesaire bu yıkıcı bir fiyat oldu. Dolayısıyla bu fiyat düzeylerinde kalmaması lazım, gerilemesi lazım. Dünya için, Türkiye için de böyle.
1: Serkan Hocam siz nasıl değerlendiriyorsunuz petrol fiyatlarında geldiğimiz...

0: noktayı. Tabii enflasyonist endişeler çok fazla. Bugün Kanada'da bile enflasyon açıklandı. İngiltere, Kanada, bütün dünyada. Oralarda bile beklentilerin üzerinde enflasyon verileri karşımıza çıkmış durumda. Tüm dünyaya bir enflasyon etkisi yaratıyor petrol fiyatları. Ve aynı zamanda tabii bu tabelada gördüğümüz 90 dolarından ziyade tüketiciye ulaşan tarafta da bu rezervler meselesi, rafineri meselesi son derece büyük önem taşıyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde nasıl bir etki alanı öngörürsünüz petrol tarafında?
1: Evet, maalesef petrol fiyatlarındaki artış farklı açılardan ülkemizi etkiliyor. En önemli etki tabii büyük bir enerji ithalatçısıyız. Ve buradaki artış doğrudan ticaret açığına, sonra da cari açığa yansıyor. Ve hali hazırda da rezervlerimiz çok yeterli seviyede değil. Bir yıllık işte ödememiz gereken dış borç, servis etmemiz gereken dış borç 240 milyar dolar. Brüt rezervler 170 milyar dolarda. Ve Merkez Bankası hali hazırda bir dolar döviz biriktirme, rezerv artırma programı uyguluyor. Ve bunu eğer biz dış ticaret açığımız artarsa sürdürmemiz zor olur. Şu an Türkiye kritik bir durumda o açıdan. Diğer yandan enflasyonla mücadele programımız devam ediyor ve burada ciddi anlamda olumsuz etkilendik zaten. 2026'da da önemli seviyede etkilendik. Çünkü 2025 sonundan ilk 8 ayda enflasyondaki düşüş trendi durdu. 8 aydır yerimizde sayıyoruz. Ve tekrar artış başlarsa maalesef 2026'yı tamamen boş geçirme riskiyle karşı karşıyayız. Diğer yandan ABD'de de enflasyon gerçi son Temmuz verisi biraz daha iyi geldi ama orada da Fed'e faiz artırma baskısı yaşanıyor. Son gelen iyi rakamlar biraz Eylül'de belki pas geçme imkanını doğurmuştu ama eğer bu tarafta petrol fiyatlarında artış trendi olursa bu sefer Fed'in bile faiz artırma riski olabilir. Avrupa Merkez Bankası zaten faizleri artırdı ve küresel olarak faizlerin artış trendinde olması ve petroldeki fiyat artışının bunu ekstra ivmelendirmesi Türkiye için tabii olumsuz bir senaryo ve bizim şu anda enflasyonla mücadele programında başarılı olmamız için enerjiden gelecek desteğe ciddi anlamda ihtiyacımız var.
0: Peki. İran anlaşmak istiyor ama bence yapmaları gereken anlaşmaya yanaşmayacak. Yine Trump'tan açıklamalar bu akşam gündemde var. Tabii Trump'la birlikte diğer taraftan, İran tarafından gelen açıklamalar hatta bir daha da önemli kabul ediliyor piyasalarca. Şimdi bugünün gündemine bakalım. Yeni haftaya bütçe rakamlarıyla başladık. Haziran ayında kaydettiği fazlanın ardından merkezi yönetim bütçesi Temmuz ayında 378,1 milyar lira açık verdi. Haberimizi kısaca izleyelim, ondan sonra üzerine konuşalım.
2: Hazine ve Maliye Bakanlığı Temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini yayımladı. Bakanlıktan açıklanan verilere göre merkezi yönetim bütçesi Temmuz'da 378,1 milyar lira açık yazdı. Temmuz'da merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 790,5 milyar lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 412,4 milyar lira oldu. Aynı dönemde faiz dışı açık da 51,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Temmuz'da faiz giderleri 326,8 milyar lira olarak kaydedildi. Ocak ila Temmuz döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 10 trilyon 520,7 milyar lira, bütçe gelirleri 9 trilyon 199,7 milyar lira ve bütçe açığı 1 trilyon 320,9 milyar lira oldu. Faiz dışı bütçe giderleri 8 trilyon 729,7 milyar lira ve faiz dışı fazla ise 470,1 milyar lira olarak kaydedildi. Temmuz'da personel giderleri geçen yılın aynı ayına göre %43,3 artarak 461 milyar 568 milyon lira olarak belirlenirken, personel giderleri için bütçede öngörülen 4 trilyon 907 milyar 309 milyon lira ödeneğin %9,4'ü kullanıldı. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri Temmuz'da geçen yılın aynı dönemine göre %48,2 artışla 55 milyar 698 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 599 milyar 691 milyon lira ödeneğin %9,3'ü kullanılmış oldu. Vergi gelirleri tahsilatı geçen ay 2025'in Temmuz ayına göre %30 artarak 1 trilyon 234 milyar 842 milyon liraya ulaştı. vergi gelirlerinin bütçe tahmini

0: tahminine göre gerçekleşme oranı 2025'te %8.5 iken geçen ay %8.9 olarak tespit edildi. Vergi türleri itibarıyla Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre gelir vergisi %47.9, dahilde alınan katma değer vergisi %46.2, banka ve sigorta muameleleri vergisi %36.8, ithalde alınan katma değer vergisi %16.4, damga vergisi %49.5, harçlar %46.7, diğer vergiler tahsilatı %24.5, özel tüketim vergisi %5.1 artarken kurumlar vergisi %69.8 azalış gösterdi.
1: Evet, rakamlar böyle. Şimdi konuşalım öyleyse. Abdurrahman Bey, nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Yani aylık bazda dalgalanma olabiliyor. Diyelim ki geçen ay artı yani fazla verildi. Bu ay açık verildi. Ama 7 aylık ya da birikimli başına göre hesabını yaptığında bütçedeki gelişmeler bütün kötüleşmelere rağmen fena değil, durumu kurtarıyor. Çünkü açık geçen yılki açıktan daha büyük olmayacak sanki. Ya da o civarında milli gelirin %3 civarında gerçekleşecek. Yani bunu da normal saymak gerekir. Çünkü işte Avrupa'da zaten böyle bir kriter var. Böyle bir Amerika'da zaten %6'ın üzerinde bir şey var, açık var. Dolayısıyla Türkiye mali disiplin açısından fena bir yerde değil. Harcaması fazla, enflasyon üstünde bir harcama. Özellikle işte faiz giderleri, yanında personel giderleri. Personel giderleri yüksek olunca devletin sosyal güvenlik yardımları da yüksek oluyor. Çünkü kamuda 90 sayısı geçen seneydi 60 yılında. Yani bunu gelirle karşıladığı için disiplini sürdürebiliyor. Yani bir zaten cari açık, dış açığımız var. Ve bu artma eğilimde petrol fiyatlarına bağlı olan. Bunun yanına bir de biz hakikaten yurt içi bütçe açığını eklersek o zaman ekonomi daha da bir zorlanır, risk artar. Dolayısıyla en azından şimdilik bütçe normal rayında ilerliyor diyebiliyoruz. Çünkü artan harcamaları yine sorun üstünde artan vergi gelirleriyle karşılamış durumdayız.
1: Peki şimdi tabii bu Eşel Mobil ve onun yarattığı vergi kaybını çok konuşuyoruz. Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket devam ederken acaba önümüzdeki dönem ne olacak? Belki bu noktada enflasyon üzerinde de durmakta fayda var. Serkan Hocam, geçen hafta enflasyon raporu vardı ve enflasyon raporunda hedef yukarı yönlü revize edildi. Tabii bu Merkez Bankası'nın reputasyonu açısından çok pozitif okunmuyor. Yani sonuçta piyasayı yönlendiren bir Merkez Bankası arzusu var genelde ama maalesef ki enflasyonun seyri içerideki ve dışarıdaki dinamiklerin etkisiyle beraber buna izin vermiyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Evet, geçen hafta yayınlanan enflasyon raporu sanırım 13 Ağustos'ta yayınlanan. Orada birkaç önemli husus vardı, belki onları konuşabiliriz. İlki, kamu tarafından yönlendirilen fiyatlara dikkat çekilmişti. Çünkü mevcut enflasyonda kamunun doğrudan belirlediği fiyatlar %15 civarında. Dolaylı olarak vergiler aracılığıyla belirlediği fiyatları da dahil ettiğimizde %25. Ve kamu tarafından belirlenen fiyatların enflasyonu daha da yukarı çektiğini gördük. Diğer taraftan talep tarafına dikkat çekiliyor. Burada talepte yavaşlama sinyalleri nihayet somut bir şekilde gelmeye başladı. Bu belki ekonomimiz açısından ya da ekonomik aktivite açısından olumsuz ama enflasyonla mücadele açısından olumlu bir gelişme. Ve burada da 3 kalem bence oldukça dikkat çekici. Bunlardan birincisi kredi kartı harcamaları. Çünkü kredi kartı harcamaları reelde enflasyondan arındırılmış olarak Covid sonrası dönemde sürekli artış trendindeydi. Fakat İlk kez 2026'nın ilk iki çeyreğinde artık büyümenin durduğunu görüyoruz. Bu talebin durulması açısından pozitif bir gelişme. Bir diğer konu beyaz eşya.

0: yavaşlamaya başladığını gösteriyor. Ve eğer tabii bu petrol fiyatlarının olumsuz etkileri muhakkak var. Orayı hariç bırakırsak, sadece Türkiye içindeki gelişmelere bakarsak, bu da enflasyon anlamında son 4 ayda, özellikle 2026'nın kalan ayları, belki 2027'nin başlangıcında bir düşüş trendi başlatabilecek kadar önemli gelişmeler. Çünkü ben Türkiye'de talep enflasyonu olduğunu düşünüyorum. Bunun en basit göstergelerinden biri tüketim malı ithalatı. Son 3 yılda dolar bazında %85 tüketici malı ithalatı arttıysa talebin çok canlı olduğu somuttur, ama son aylara baktığımızda tüketim malı ithalatında da bir yavaşlama, hatta düşüş başladığını görüyoruz. Bütün bunlar enflasyon açısından olumlu, ama tabii belli riskler var. En önemli risk petrol ya da arz şokları, beklenmeyen olaylar. Bir de seçimler yaklaşıyor. Ne zaman olacağını bilmiyoruz ama acaba seçim ekonomisine gidilecek mi? Ya da politik gelişmeler ne yönde cereyan edecek? Birçok belirsizlik var ve bu açıdan baktığımızda talep tarafı olumlu, petrol tarafı şu anda olumsuz görünüyor.
1: Şimdi Abdurrahman Beyciğim, geçen hafta konuşamadık siz ama köşe yazınızda yazmıştınız. Bu talep derken Serkan Hocam, konut tarafı. Orada bir daralma vardı. Yarın konut fiyat endeksi gelecek bu arada. Ama satış rakamlarına, değil mi, baktığımız zaman orada bir durgunluk var. Bunu neye yormak lazım? Bu böyle geçici bir şey mi, yoksa bu son dönemde işte Merkez Bankası'nın da işaret ettiği talepteki yavaşlamanın örneklerinden biri mi?
2: Muhtemelen konut alanların bir kısmı altın satarak ya da altındaki servet kazancını nakde çevirip konutları böyle alıyor. Bu alımlar durdu. Neden dersen, işte altın fiyatlarının performansına bakmak. Ama o performans şimdi yeniden, yani Ağustos ayıyla beraber geri geldi. Dolayısıyla eğer bu tespit doğruysa, Ağustos'ta yeniden bir canlanma beklenmesi gerekir. Ağustos ve devamını. Muhtemelen bir kısmı böyledir. Ama bir kısmının da, yani düşen talebin bir kısmı da belki önümüzdeki dönemde yeni bir konut hamlesi, yeni bir konut kampanyası devlet tarafından açılacağı beklentisi etkili olmuş olabilir. Bu alıcıları beklemeye itiyor. Önce oradaki fiyatı, vadeyi, faizi görelim. Ondan sonra hareket edelim. Ben bu iki şeye bağlı. Yani başka bir şey değil, ama yine de 125 bin konut satışı yapılmış. Bu önemli. Yani 125 bin konut satışı 1,5 milyon yıllık konut satışına denk geliyor. Yani her ay böyle olduğunu varsayarsın. Dolayısıyla Temmuz ayları içerisinde de üçüncü en yüksek satış. Yani geçen seneki satışa göre düşüş var, doğru. Ama 125 bin rakam da küçümsenecek bir rakam değil, gayet iyi bir rakam. Kaldı ki bunun içerisinde banka kredisi kullanarak alanların oranı ve sayısı artmış. Bu da ayrıca, yani demek ki altın satışı veya başka işte para birikim yaparak bu işe, alıma hazırlanan kişilerden ziyade banka kredisi, ki o kredinin maliyeti de %40 civarında şu anda. Dolayısıyla onu göze alıyorlar. Bence bu alımların devamı gelecek gibi görünüyor. Çünkü konutlar şu anda %25-26 düzeyinde yıllık artışı. Yarın evvelsi gün, işte hocam da söyledi, seçim dönemine girildiğinde faizler daha da aşağı gidecek. Hükümette bir kampanya başladı. Yani konuta yeniden talep artacak. Fiyatlar bu sefer artacak. Yani fiyat artışı beklemeden daha düşük fiyatlarda konutunu almak isteyenler pekala, yani yanlış bir davranış içerisinde girmiş olmakla. Dolayısıyla alıcılar için bu düzeyler yaz. Çünkü Türkiye'de şunu biliyoruz: müteahhit satamayacağı konutu yapmıyor. Yani müteahhitlerin cebinde böyle hazır.

0: İşte deste paralar yok. Dolayısıyla satabileceğini anladığı zaman, bunu kestire girdiği zaman konut işine hız veriyor. Ve şu anda konut inşaatları çok da hızlı değil. Ama seçim şeyde hızlanır, yani her seçimde hızlanları görüyor. Dolayısıyla önümüzdeki seçimde de bir ölçüde konut inşaatları hızlanacak.
1: Serkan Hocam, bana hep soruyorlar, yazıyorlar izleyicilerimiz, bu dönemde konut mu alalım, paramızı mevduata mı koyalım diye. Siz olsanız ne yapardınız?
2: Yani oturacağımız evi almak açısından ve eğer nakit varsa, çok krediye ihtiyacımız yoksa bence konut almak için ideal sayılabilecek bir dönemdeyiz. Son 2-3 yıldır reelde konut fiyatları düşüş trendinde. Diğer yandan Abdurrahman Bey de vurguladı. Mesela müteahhitler burada önemli bir öncü indikatör. İnşaat ruhsatları verilerini takip ettiğimizde 2017'den sonra sürekli bir düşüş trendi vardı. Bu yıl bir yükselme trendi var. Hatta 2017'deki rakamı yakalamış durumda inşaat ruhsatı izin sayısı. Bu da herhalde gelecek yıl, seçim yılı yaklaştıkça konutun canlanacağını gösteriyor. Diğer yandan belki konut satışları geçen yıllarda çok iyiydi ama sıfır konut satışları zayıf seyrediyordu. Orada ciddi bir ertelenmiş talep var ve faizlerin burada önemli bir belirleyici olduğunu görüyoruz. Eğer faizler gelecek yıllarda ciddi anlamda düşerse konut fiyatları canlanacaktır. Sadece düşmesi gerekmiyor. Eğer düşeceği anlaşılırsa o bile konut piyasasını canlandıracaktır. O yüzden özellikle oturmak için almak, hele ki kira çarpanlarına da baktığımızda 170-180 gibi değerler çıkıyor. Bütün her faktörü dahil etsek bile reel getirisi kiradan tasarrufun %5-6 seviyesinde, ki bu kadar belirsizliğin yaşandığı bir ekonomide oturacağınız eve sahip olmanın ben önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum.
1: Peki faizlerin beklentiler doğrultusunda düşeceğini öngörüyor musunuz?
2: Tabii enflasyonda ciddi bir belirsizlik var. Enflasyon düşmeden faizlerin düşmesi zor. Burada birçok farklı şey devreye giriyor. Yıl sonu biliyorsunuz daha Merkez Bankası yeni enflasyon tahminini yukarı revize etti. Belki işte bu talepte düşüş olursa, gelecek aylarda enflasyonda kalıcı bir düşüş görürsek faizler de inebilir ama ben önümüzdeki 1-2 ay Eylül'de falan faiz indirimi beklemiyorum açıkçası.
1: Peki. O zaman küçücük bir reklam arasına gidelim. Giderken de Bloomberg KT Tüketici Güven Ön Endeksi sonuçları yayınlandı bugün. Ağustos ayının ilk yarısında bir önceki aya göre %1 oranında bir artış var. 79 değerini almış endeks. Haberimizi de izleyelim, sonra dönelim gelelim biraz da bunun üzerine konuşalım.
3: Bloomberg KT Tüketici Güven Endeksinin alt detaylarına bakıldığında tüketicinin mevcut durum algısı 12 aylık beklentilerinde gerileme görülürken tüketim eğiliminde artış izlendi. Mevcut durum algısı ve beklentilerde sınırlı düşüş olmasına rağmen tüketim eğilimindeki güçlü yükseliş artışın temel nedeni görünüyor. Endeksin alt sorularında izlenen işsizlik eğilimindeki artış ekonomik aktivitedeki yavaşlama algısının düşüşte etkili olabileceğini gösteriyor. Yine de son 3 ayda iyileşen 12 aylık beklentilerin ve aynı şekilde düşüş eğiliminde olan tüketim eğiliminin bir eğilim değişikliğinde olup olmadığını anlamak için bir süre daha izlemek gerekiyor. Bu çerçevede Bloomberg KT Tüketici Beklenti Ön Endeksi bir önceki ayın nihai endeksine göre %2,56 azalarak 78,15 değerini aldı. Diğer yandan içinde bulunduğumuz dönemin dayanıklı tüketim mallarıyla otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg KT Tüketim Eğilimi Ön Endeksi ise %11,66 artarak 79,92 seviyesine geliyor. Öncelikli yayın.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza dişini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Evet, Bloomberg KT Tüketici Güven Ön Endeksi Ağustos ayının ilk yarısında bir önceki aya göre %1'lik bir artış gösterdi. 79 değerini aldı. Bu arada Bloomberg KT Tüketim Eğilimi Ön Endeksi ise %11,66 artarak 79,92 değerini aldı. Şimdi bu tüketim eğilimindeki artış önemli. Nasıl yorumlarsınız? Abdurrahman Bey, sizle başlayalım.
1: Yani tüketim eğilimini endeksler yani biraz yansıtamıyor gibi. Özellikle de TÜİK'in hazırlamış olduğu endeks çok düşük. Sadece seçim önceleri tüketimin canlandığını görüyoruz. Ama tüketim bakınca 100'ün altında, 80'li civarlarda, 90'lı civarlarda yani tüketim daralıyor. Ya sürekli 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl daralır mı yani? Dolayısıyla bir yerde bir aksaklık. Şimdi burada da yani ileriye yönelik beklentiler iyi değilken mevcut durumda şey var, tüketim artışı. Yani bir karışıklık var tüketimde. O karışıklık da bence biraz şeyden belki gelir düzeyi, servet düzeyi. Şimdi geliri olanlar, serveti olanlar harcıyor ve hakikaten o üst gelir grubuna hitap eden yerler, mallar, hizmetler vesaire durmuyor. Talep orada gayet canlı. Ama geliri düşük olan, işte düşük gelirlere hitap eden mal ve hizmetlerde durgunluk var. Dolayısıyla bu son yıllarda ortaya çıkan bir eğilim. Ve kalıcı bir eğilim. Yani bunu endeksler nasıl tavır ediyor? Yani incelemek gerekir. Bu endekslerin yapısını da belki hafifçe değiştirmek gerekir. Bunu özellikle Bloomberg KT için söylemiyorum ama şey endeksi böyle. TÜİK'in endeksi böyle hakikaten. Bence

0: bir uyarlama yaptılar ama bir uyarlama daha yapmaları gerekiyor bence. Yani tüketim var ama her türlü mala herkes talep gösterdi. Herkes kendi kesesine uygun malı seçiyor, arıyor, buluyor, gerekirse tüketiyor. Aynen mesela lokantalarda diyelim fiyat çok mu yüksek? Yani lokantalara uğrar gidiyor marketten. Üzerinde fiyatı yazılı, belli olan malı alıp o piknik yapar gibi tüketiyor. Ve bunu Anadolu'da çok yaşıyor. Dolayısıyla yani tüketiciler de farklı yollara sapmaya başlamış durumda. Yoksa tüketim normalde gıda tüketim, zorunlu tüketim devam ediyor. Ama şeyi az önce söyledim. Hakikaten otomobil. Ondan sonra şeyle dayanıklı tüketim, beyaz eşya vesaire. Buralarda bir durum var. Olması da gayet normal. Çünkü 4-5 yıldan bu yana pandemiden bu yana aslında bu ürünlerde sürekli her yıl rekorlar kırarak hem satışta hem üretimde böyle geliyor. Dolayısıyla piyasanın pazarında bir doygunluk noktası var. Herhalde o aşamaya geldi. Dolayısıyla hemen de orada yani hem beyaz eşyada hem kahverengi eşyada hem otomobilde hemen bir canlılık beklememek. Çünkü yıllarca çok canlı bir piyasaydı. Bunun düzelmesi, azledilmesi belli bir zaman alır.
1: Peki Serkan Hocam, siz nasıl okuyorsunuz bu verileri?
2: Evet. Yani yüksek faiz ortamında tabii bu verilerin yüksek gelmesi olumlu. Siyasilerin kararlarını da aslında bu biraz etkiliyor. Çünkü seçim zamanı özellikle bu endeksin yüksek olması iktidar partisini destekleyen bir şey. Ve belki seçim politikasında mali politikanın çok kullanılmamasına fayda sağlar diye umuyorum. Ama Abdurrahman Bey'in de söylediği gibi elimizdeki ekonomik verilerle güven endeksi verileri tam da tutmuyor. Çünkü gerek kredi kartı harcamaları, gerek otomotiv, gerek beyaz eşya satışları, hatta tüketim malı ithalatı bile düşüş trendindeyken hem TÜİK tarafında hem Bloomberg tarafında tüketici güven endeksinde bir yükselme gördük. Tabii nasıl yorumlamalıyız bunu ben de tam bilemiyorum ne yazık ki.
1: Peki, tabii bunların hepsi enflasyon açısından önemli göstergeler. Şimdi biraz önce konuştuk, Serkan Hocam yılın son çeyreğine işaret etti ama birçokları aslında faiz indiriminin beklenenden daha geç gelebileceğine dair de yorumlar yapıyorlar. Siz geldiğimiz noktada özellikle petrol fiyatlarını da hesaba kattığımızda ne beklersiniz Abdurrahman Bey? Aynı mı düşünceleriniz faiz indirimi konusunda?
0: Yani açıkçası faiz indirim konusunda pek değişme yok diye tahmin ediyorum. Çünkü bizim bütçemiz buna müsait. İşte özel tüketim vergisi. Yani 1,5 trilyon olması gerekirken 1 trilyon lira civarında kalmış. Sebebi işte bu eşelman. Dolayısıyla insan 2,5 trilyona varması hedeflenmiş ama herhalde bu gidişte 2 trilyonu zor bulacak. Dolayısıyla Türkiye bu özel tüketim vergisi yoluyla akaryakıta yapılan desteklerden dolayı 500 milyar lirayı aşan bir yük gelmiş. Ama bütçe bunu taşıyabildi. Dolayısıyla petrolden kaynaklı olarak enflasyona gelebilecek olan ekstra bir şey pek olmayabilir. Sınırlı olabilir. Ama bir şey de doğru. Yani bu yıl başından bu yana seyre baktığımız zaman patinaj çekti enflasyon. Bundan sonra da çeker miyiz? Açıkçası hükümetin alacağı önlem çok pahalı. Alınacak önlem var mı? Var. Yani hükümet isterse yapar bulur. Bazı vergilerin o yönlendirilen fiyatları da aşağıya çıkıyor. Yani bugüne kadar enflasyonu azdıran bu yönlendirilen fiyatlar ki işte hocam da söyledi %25 ağırlığı var sepet içerisinde gayet şeydi,

0: oran, yüksek bir oran, algı içinde gösterge olma, örnek olma şeyini gösteriyor. Herkes ne yapıyor? Devlet bunu yaptıysa demek ki bir bilgi var, biz de yapalım. Dolayısıyla aynı devlet seçime giderken herhalde aynı hızla bu kamusal zamları yapmayacak. Dolayısıyla ayrıca bazı önlemler de alabilir. Ben beklerim. Dolayısıyla seçim öncesinde bir enflasyon artışından ziyade ertelenen bir enflasyon, düşen bir enflasyonu görürüz diye tahmin ediyorum ve ona bağlı olarak da sınırlı bir faiz düşüşü olabilir, sınırlama. Yani öyle enflasyona paralel gidebilecek, işte enflasyon düştükçe faizlerin de düşebileceği ama bunun da yine kademeli bir düşüş olacağı bir şey yaşayabiliriz. Ama fırsat orada mı? Evet, bir ölçüde fırsat var çünkü faizler düşecek. O zaman düşmekte olan faizlere yatırım, mevduata yatırım ya da faizli araçlara yatırım, önceden yatırım bir sermaye kazancı da ayrıca getirir. Ama bence asıl fırsat borsada. Borsada fiyatlar hakikaten tarihsel olarak çok çok düşük. Eşdeğer borsalar gayet pozitif ayrışmış İstanbul borsasından. Dolayısıyla önümüzdeki dönemi Türkiye'nin işte ekonomisinin vesaire düzeltileceği bir dönem, üstleneceği bir dönem olarak görürsek bence sermaye akımlarının da etkisiyle borsada bir canlılık beklenebilir. Bunun için belki son birkaç aya girdik. Özellikle de Kasım ayında bu MSCI endeksinin talep etmiş olduğu kriterle tutturma konusunda bence bir varlık gösterdi Türkiye. Bu konuda yol alacak ve orada denileni yapar isek bence borsanın yolu açık. Yeter ki dünyada bu sırada bir küresel tufan şeklinde bir çöküş meydana gelmesin.
1: Serkan Hocam, siz ne düşünüyorsunuz borsamızla ilgili?
2: Evet, ben de Abdurrahman Bey'e paralel düşüncelere sahibim. Şimdi özellikle 2026'nın ilk başında iyi başladık ama son aylar ve ABD-İran Savaşı ile beraber borsada fiyatlar ciddi anlamda düştü. Ve tarihi olarak da oldukça düşük çarpanlarla işlem görüyoruz. Şirket sayısında da burada artışın belki bir etkisi var. Çünkü halka arzlar da ciddi anlamda nakit çekiyor. Diğer yandan bu MSCI endeksinde ile ilgili onların belli bildirimleri oldu ve belli düzenlemeler talep ettiler. Bunların bir kısmı yapıldı, bir kısmı hakkında da çalışmalar yapılıyor. Oradaki düzenlemeler de gelirse diğer yandan yüksek enflasyon ortamı ve yüksek faiz ortamı borsayı oldukça olumsuz etkiliyor. Ama eğer başarılı bir şekilde biz bu faizleri indirmeyi başarabilirsek önümüzdeki 1-2 ayda zor ama özellikle 2027'nin ilk yarısında ben faizlerde olumlu gelişmeler yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Sadece oradaki beklentilerin iyileşmesi bile bence borsa için olumlu olacaktır. Özellikle bankacılıkta ciddi potansiyel olabilir. Ve genel olarak baktığımızda kâr eden, büyüyen şirketlere uzun vadeli yatırım yapmak için bence olumlu bir ortamda olduğumuzu düşünüyorum.
1: Serkan Hocam, sizi çok sık yakalayamıyorum. O yüzden biraz daha sormak isterim. Özellikle emtia tarafını, altını, gümüşü nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Türk yatırımcısı için son derece önemli, biliyorsunuz altındaki hareket. Önemli bir eşikten döndü altın. Şimdi yön yukarıda mı, ne dersiniz?
2: Evet, burada ABD-İran Savaşı ile birlikte tabii altındaki bütün senaryolar değişti. Daha çok bu 2024 ve 2025'te yatırımcılar altına ciddi anlamda yöneliyordu. Fakat savaş başlayınca mesela Türkiye Merkez Bankası gibi bazı bankalar satışa geçti. Yine yatırımcının risk iştahı bozulunca altından kaçış başladı ve 5600'den 4000 dolarlara kadar düştük ama 4000'in aşağısını inmedi ve altın fiyatı bu 5000'i geçince merkez bankaları alımlarını azaltmıştı. 2025 yılında 2024'e göre daha az alım yapmışlardı. özellikle Çin Merkez Bankası ciddi anlamda düşürmüştü. Fakat 4000 dolara varınca bu sefer Çin Merkez Bankası'nın alım yönünde hareket ettiğini görüyoruz. Ve merkez bankaları tarafında demek ki bu fiyat kabul görüyor. Mücevherat sektörüne bakarsak ki altın talebinin yaklaşık %40-45'i mücevherat ve bana göre uzun vadede altın fiyatını ana belirleyen etken de bu. Çünkü diğer hepsi geçici olabilir ama mücevherat sektörü somut bir talep yaratıyor. Bu fiyatlar bence halen daha yüksek çünkü 2025'te mücevher kaynaklı alımların ciddi anlamda azaldığına denk gelmiştik. Çünkü 5500 dolar çok pahalıydı. Şimdi bile bu talebi baskılayacak bir ortam var. Diğer yandan yatırım amaçlı altın alımları yükseliş ana destekleyen unsurdu. Ve orada daha çok bence spekülasyon yapılıyordu. İşte merkez bankaları alıyor, altın çok yükselecek, dolardan kaçış var gibi tezler dile getiriliyordu. Şimdi Çin Merkez Bankası'nın alımı belki yine böyle bir tez olarak sunulabilir. Ama genel resme baktığımızda dünyadaki şu anda altın hacmi 31 trilyon dolar. Bu çok ciddi bir rakam. Bundan 2-3 yıl önce bu rakam 15 trilyon dolardan daha düşüktü. Ve 1980'deki o büyük seviyenin, rekor seviyenin bile üstüne çıkmış durumda. Bence portföyün belki %10'u, %20 gibi düşünülebilir ama ben halen daha bu seviyenin riskli bir seviye olduğunu düşünüyorum. Ve altın aslında biliyorsunuz her zaman dile getiriyorum, bir yatırım aracı olarak zayıf olduğunu düşünüyorum.
1: Peki hocam.
2: Daha çok bir spekülasyon aracı olarak kullanılıyor.
1: Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Abdurrahman Beyciğim, size de çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Efendim bitirirken sevgili Ceren Dilekçi Köseoğlu'nun güzel bir röportajı vardı. Onu paylaşmak istiyorum sizinle. Deutsche Bank CMA ve LATAM araştırma direktörü Christian Wiatoszka ile bir röportaj yaptı sevgili Ceren. Kurumun Türk lirası cinsi tahvillere yönelik beklentilerinin pozitif olduğunu söylüyor ve aynı zamanda Merkez Bankası'nın önümüzdeki 3 ay içinde kademeli bir gevşeme döngüsüne gireceğini düşündüklerini ifade ediyor. Güzel bir röportaj. Bununla tamamlayalım. Sonra reklamlar, sonra küresel piyasalarda sevgili Aysun Karaytuğ ve Tufan Cömert'le birlikte yeniden karşınızda olacağım.
3: Türkiye ekonomisinin görünümünü konuşuyoruz. Konuğumuz Deutsche Bank, SME ve LATAM Araştırma Direktörü Christian Wiatoszka. Merhaba Christian, bugün seni tekrar aramızda görmek çok güzel.
4: Çok teşekkür ederim.
3: Geniş perspektifte gelişmekte olan piyasalarla başlayalım. Gelişmekte olan piyasalar özellikle geçen haftaki zayıf ABD istihdam verileriyle daha destekleyici bir ortamın tadını çıkarıyor gibi. Bu risk iştahının yakın gelecekte de devam etmesini bekliyor musunuz?
4: Evet, gelişmekte olan piyasalar için pek çok şey yaşandı. Haziran sonunda ABD ile İran arasında bir barış anlaşması sağlandı diyebiliriz. Petrol fiyatları düştü. Sonrasında süreç biraz dalgalı ilerledi. Tansiyon tekrar yükseldi. Petrol fiyatları fırladı. Aynı zamanda tabii ki iki şey daha oldu. Bunlardan ilki yapay zeka rallisi. Hisse senetlerini desteklemeye devam eden yapay zeka patlaması bir miktar iniş çıkış yaşadı. Ancak şu anda daha güçlü hisse piyasalarını destekleme açısından hala iyimser bir senaryoya doğru ilerliyor. Fakat ikincisi ve bence gelişmekte olan piyasalar için şu an daha önemlisi, öncelikle Temmuz'da faizleri sabit tutan bir Fed gördük. İkincisi, son verilerde Fed'in muhtemelen aşırıya kaçmasına veya agresif faiz artışlarına gerek kalmayacağını doğrular nitelikte. Bu ortam gelişmekte olan piyasalar için destekleyici oldu. Yine de gelişmekte olan piyasalarda büyümenin yavaşladığını da unutmamalıyız. Petrol fiyatlarındaki yüksek seviyeler, birçok ülkedeki çok sıkı finansal koşullar ve çok yüksek reel faizlerle birleşince iç talepte yavaşlamaya yol açtı. Bu da birçok gelişmekte olan ülkede tablonun zayıflamasına neden oldu. Ancak Fed yakın vadede daha fazla faiz artış potansiyelini fiyatlamadan çıkardığı için bu durum kilit rate'de özellikle de reel faizleri çok yüksek olan gelişmekte olan piyasa ülkelerinin para birimlerine yardımcı oluyor. Bunlara son birkaç haftadır girişler oldu. devam edip etmeyeceğine gelince Ağustos ayındayız. Şimdilik nispeten yapıcıyız. Dış konjonktürün keri dostu bir Ağustos, hatta belki Eylül için uygun olduğunu düşünüyorum. Yine de Orta Doğu'daki durum çözülmüş değil. Yakında duyurulacak olası bir anlaşma netleşirse bu başka bir boğa senaryosu olur. Ama bu yıl bunu birkaç kez yaşadık. Bu yüzden özellikle jeopolitik tarafta belirsizlik hala oldukça yüksek.
3: Türkiye'ye dönecek olursak yakın zamanda Türk lirası cinsi tahvillere ilişkin görüşünüzü güçlü ağırlık artır seviyesine yükselttiniz. Bu iyimserliğinizin arkasındaki temel nedenler neler?
4: Evet, kesinlikle. Bu TL cinsi tahviller konusunda oldukça iyimser olduğumuz için yatırımcılardan ciddi ölçüde itiraz aldığımız görüşlerden biri. Bunun için çeşitli argümanlarımız vardı. Her şeyden önce dış tarafta gördüğümüz iniş çıkışlara rağmen Türkiye'de bir sıkılaşma döngüsünde değil, gevşeme döngüsünde olduğumuza hala inanıyorum. Bu yüzden ben Merkez Bankası'nın yakın vadede agresif faiz indirimleri yapmasını beklemiyorum. Ancak petrol fiyatlarının yüksek seviyelerine, son dönemdeki oynak ve hatta Temmuz başında petrol fiyatlarında yaşanan artışa rağmen şu anda Merkez Bankası'nın para birimini korumak için faiz artırmasına gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü reel faizler çok yüksek, finansal koşullar ise sıkı. Bu yüzden bana göre Merkez Bankası'nın bir sonraki hamlesi hala bir gevşeme, potansiyel bir gevşeme döngüsü ve fonlama oranını %40'dan %37'ye çekerek para politikası koşullarını gevşetmek olacaktır. Ve enflasyon Temmuz ayında aşağı yönlü hafif bir sürpriz yaptı. Ama hala yapışkanlığını koruyor. Bu zorlu bir tablo. Ancak kesinlikle yukarı yönlü bir sürpriz yok. Bu da olumlu. Reel faizler makul seviyede. Kur korumalı tahvil getirileri çok yüksek. Varlık takası spreadlerine baktığımızda onlar da yüksek. En önemlisi ise yatırımcıların nominal tahvillerdeki pozisyonlanması hala düşük. Carry trade tarafında çok fazla varlıkları var. Carry trade pozisyonlarında 50 milyar doların üzerindeyiz. Ve birçok yatırımcının elinde değişken faizli ya da enflasyona endeksli tahviller var. Merkez Bankası faiz indirmezse bunlar oldukça avantajlı oluyor. Ancak benim görüşüm, önümüzdeki 3 ay içinde kademeli bir gevşeme döngüsüne gireceğimiz ve bunun da tahvilleri destekleyeceği yönünde. Ve bu konudaki son nokta küresel bağlamda ucuz olmaları. 5 yıllık tahvil faizlerinin %38 seviyesinde olduğu bir piyasadan bahsediyoruz. Bu %30'luk enflasyona rağmen böyle hala çok cazip. Mali durumda, siyasi tarafta veya yerel enflasyon tarafında ciddi bir kötüleşmeye yol açabilecek çok spesifik, kendine özgü bir faktör olmadığı sürece şu anda bu tahvillerde bilirsiniz kötümserliğe kapılmama neden olacak düzeyde şeyler görmüyoruz. Yani bu tahvillerdeki risk getiri dengesi oldukça cazip.
3: Bu hafta Türkiye'de enflasyon raporunu takip ediyor olacağız. Ne bekliyorsunuz?
4: Bu çok zorlayıcı, evet. İlk olarak Temmuz verisi biraz rahatlatıcıydı. Çekirdek enflasyon %30'un biraz altına geriledi. Manşet enflasyon da beklenenden bir miktar düşük geldi. %2'nin altında bir rakam gördüğümüz için oldukça memnunduk. Sanırım aylık artış %1.7 seviyesindeydi. Şu anda zorluk şu ki Ağustos ayı yeniden biraz riskli görünüyor. Bir artış görebiliriz. Yine aylık bazda potansiyel olarak %2'nin üzerinde. Asıl zorluk fiyatlardaki değişiklikler. Sübvansiyonlar, enerji fiyatı sübvansiyonları, bu da temel olarak düşük enerji veya petrol fiyatlarının doğrudan tüfeğe yansımamasına neden oluyor. Yani bu biraz baş ağrıtıcı, ancak çekirdekte değil, manşet rakamda çekirdek enflasyonun hala %30'un altında kalacağına inanıyoruz. Ancak bu zorlu bir görünüm. Enflasyon raporu ve Merkez Bankası'nın tahminlerine baktığımızda yıl sonu için %26'lık bir tahminleri var. Alt bantta olduğunu düşünüyorum. Bunu başarmak muhtemelen çok zor olacak. Bu hafta mı yoksa Kasım'daki bir sonraki toplantıda mı revizyona gidecekler göreceğiz. Ama asıl zorluk bence enflasyonun biraz daha yapışkan kalacak olması. Şu an yıl sonu için enflasyonu %30 olarak öngörüyoruz. Ancak kilit nokta, buna yönelik önemli bir yukarı yönlü risk görmüyoruz. Yani biraz kademeli bir aşağı yönlü seyir. Ve sonra pek çok şey elbette petrol fiyatlarındaki gelişmelere ve dış konjonktüre bağlı.
3: Peki Merkez Bankası'nın faiz indirmek için ne kadar alanı olduğunu düşünüyorsunuz?
4: Şu an petrol fiyatlarında ani bir artış gibi önemli bir dış şok olmazsa Eylül ayında normalleşmenin başladığını görmeliyiz. Bununla şunu kastediyorum, şu anda fonlama %40 seviyesinde gerçekleşiyor. Bunu tekrar %37'ye indireceklerini düşünüyoruz. O zaman alan var demektir. Yıl sonuna kadar

0: bir toplantımız daha var. Faizlere 100 ila 200 baz puan indirme potansiyeli bulunuyor. Yani faizlerin yıl sonuna kadar %35'e ulaşacağını düşünüyoruz. %35 veya 36. Bu biraz petrol fiyatlarının burada kalıp yıl sonuna doğru kademeli olarak düşmesine ya da yeni bir bozulma görüp görmeyeceğimize bağlı. Ancak şu anki temel senaryomuz çok sıkı finansal koşullar ve tarihsel standartlara göre çok zayıf iç büyüme göz önüne alındığında aslında aşağı yönlü risklerle birlikte %3 büyüme öngörüyoruz. Ve reel faizlerin hala makul ölçüde yüksek olması ve enflasyonun yıl sonuna doğru kademeli olarak düşmesiyle birleştiğinde Merkez Bankası'nın çok kademeli olduğu sürece faiz indirimi yapacak alanı olduğunu düşünüyoruz.
1: Peki ekonomide dolarizasyon riski görüyor musunuz? Yıl sonunda dolar TL kurunu nerede görüyorsunuz?
0: Aslında yatırımcılardan, küresel yatırımcılardan Türkiye'ye çok güçlü bir ilgi gördüğümüzü söylemek dikkat çekici. Yabancıların carry trade işlemleri söz konusu olduğunda Amerikan doları bazında 50 milyarın çok üzerine geri döndük. Ancak yerleşiklerde nispeten destekleyici oldu. Yani hala %40'ın altında, çok düşük bir dolarizasyon seviyesi. Stres dönemlerinde bile önemli bir dolarizasyon görmedik. Bunun nedeni de reel faizlerin cazip olması ve bir diğer faktör de İran Savaşı'nın başlangıcından bu yana altın fiyatlarının düşmesi. Bu da belirsizlik döneminde altın fiyatlarının artacağı yönündeki ilk beklentiyle bir nevi çelişiyor. Ancak bu sebeple Türklerin dolar ve altına olan talebinde kayda değer bir artış görmedik. Yani bu da yardımcı oldu. Fakat şu an o noktada değiliz. Bu kademeli gevşeme döngüsünde bile dolarizasyonun geri dönmesi için bunun yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Bundan daha fazlası gerekiyor. Eğer Merkez Bankası şimdi beklentinin üzerine çıkıp faizleri agresif bir şekilde düşürmeye başlarsa bu bir sorun teşkil eder. Ya da mali harcamalarda büyük bir artış gibi diğer yerel faktörler görürsek ve bu da enflasyon beklentisinde ciddi bir artışa yol açarsa bu durum yeniden bir baskıya veya dolarizasyona neden olabilir. Şu an için temel senaryomuz bu değil.
1: Türkiye diğer gelişen piyasalar gibi cazip getiri sunmaya devam ediyor. Türk varlıklarına daha fazla yabancı girişi için hala yer var mı?
0: Yani evet. Kısa cevap evet. Paranın önemli bir kısmı getiri eğrisinin kısa vadeli tarafındaki carry trade pozisyonlarında bulunuyor. Şu anda fazla talep görmediğimiz alan ise nominal tahviller ve daha uzun vadeli tahviller. Oysa uzun vadede Türkiye açısından uzun vadeli tahvillere daha fazla talep gelmesi çok daha faydalı olur. Ve bunun temel nedeni getirinin çok cazip olması, Merkez Bankası para birimini yönetme konusunda oldukça güven vericiydi ve stres dönemlerinde diğer bazı ülkelerde gördüğümüz gibi para biriminde ciddi bir sıçrama konusunda pek endişe duyulmadı. Çünkü Merkez Bankası'nın hala yaklaşık 165 milyar dolar brüt rezervi, swaplar sonrası 40 milyardan fazla net rezervi var ki bu da dengelemek için yeterli. Yakın vadedeki dalgalanmaları, yani soruyu cevaplamak gerekirse gevşeme döngüsü için yer olduğunu düşünüyoruz. Kademeli ve güvenilir bir gevşeme döngüsüyle enflasyonda düşüşü birlikte görürsek yatırımcı ilgisinin yalnızca carry trade'den uzaklaşarak tahvil piyasasına kaymasını bekliyoruz. Çünkü kur üzerinden elde edilen reel getiri giderek daha az cazip hale gelecektir. Ve bu durum doğrudan çok daha fazla girişe değil, borçlanmanın yabancı girişleri yoluyla finanse edilmesi için çok önemli bir kısma kaymaya yol açacaktır ki bu da oldukça faydalıdır.
1: Ve son olarak petrol fiyatları hakkındaki öngörünüzü sormak istiyorum. Bu ortamda petrol fiyatlarının nereye gittiğini tahmin etmenin özellikle zor olduğunu biliyorum. Ama yılın geri kalanında petrol fiyatlarını nerede görüyorsunuz?
0: Çok dürüst olmam gerekirse Temmuz başında Orta Doğu'da gerilim tekrar tırmanırken petrolün 100 doların çok üzerine çıktığını görmemek beni çok şaşırttı. Depolama tesislerinin çok düşük olduğunu görüyoruz. Bu yüzden Avrupa, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nde stokların yeniden doldurulması gerekiyor. Şimdiye kadar herkes bu adımı atmak için beklemede kalmış değildi. Yani genel olarak baskı buna bağlı olarak artabilir. Ancak günün sonunda gördüğümüz şey bir barış anlaşması anlaşması olursa petrolün tekrar düşmesi için önemli bir alan olduğudur. Kurumsal görüşümüz petrol

0: fiyatlarında yıl sonuna kadar kademeli bir düşüş olacağı yönünde ve gelecek yıl 80'in hatta 75'in altındaki seviyelere geri dönerek normalleşme olması. Fakat şu anda çok fazla değişken var. Anlaşma konusunda netlik sağlanamadığı sürece petrol fiyatlarının hızla düşmesi o kadar zor olacaktır. Çünkü depoların yeniden doldurulması gerekiyor. Öte yandan umalım ki öyle olsun ama önümüzdeki birkaç gün içinde bir anlaşmaya varabileceğimiz şu an daha yapıcı görünüyor ki bu olumlu karşılanmalı. Ama şimdilik bence bu kademeli bir düşüş o kadar hızlı değil. Bunun tekrar olacağını sanmıyorum. Haziran sonunda gördüğümüz petrolün ne kadar çabuk düştüğüne herkesin çok şaşırdığı o büyük düşüş birçok ülkenin stoklarını yeniden oluşturması gerektiği göz önüne alındığında bence bu sefer biraz daha uzun sürecek.
1: Bloomberg GT Radyo.

ABD Başkanı Donald Trump, Umman'ın Hürmüz Boğazı'nda karşılarına çıkmaları halinde ülkeyi bombalamakla tehdit etti. Trump, Fox News'deki röportajında Umman yolumuza çıkarsa orayı yerle bir ederiz dedi. Suudi petrol şirketi Aramco, Hürmüz Boğazı'nda uzun süredir devam eden aksaklıklar nedeniyle bazı Asyalı rafinerilere Fujara yakınları açıklarında gemiden gemiye transfer yoluyla ham petrol tedarik etmek için görüşmeler yürütüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim bütçesi Temmuz ayında 378,1 milyar lira açık yazdı. Aynı dönemde faiz dışı açık da 51,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Temmuz'da vergi gelirleri ise bir önceki aya göre %8,9 artarak 1,2 trilyon lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre yılın ikinci çeyreğinde Türkiye genelinde ticari gayrimenkul fiyatları bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak %29,4 oranında artarken reel olaraksa %2,2 oranında düştü. Bloomberg Tüketici Güven Ön Endeksi Ağustos ayının ilk yarısında bir önceki aya göre %1 artarak 79 değerini aldı. Bloomberg Tüketim Eğilimi Ön Endeksi ise %11,66 artarak 79,92 oldu.

0: Evet, küresel piyasalara hoş geldiniz. Öne çıkan haber başlıklarına baktık. Şimdi de haftanın ilk işlem günündeki fiyatlamaları göreceğiz. Gelsin rakamlar, bakalım nasıl fiyatlamalar. Evet, Borsa İstanbul'da günü kayıpla tamamladık. %0,28'lik bir geri çekilme vardı kapanış itibariyle. BIST 100 endeksinde kapanış 14.132 seviyesinden oldu. Dolar TL'de yatay pozitif bir seyir var. Euro TL %0,14 kayıpta. Euro dolar çaprazında ise an itibariyle yatay pozitif bir seyir var. Ama gün içerisinde 1.16'yı gördük. Şu anda 1.15.74'ten geçiyor işlemler. Avrupa borsaları İtalya FTSE MIB hariç, ki o da yatay pozitifti, negatif bir günü geride bıraktı. Londra FTSE yüzde kapanış itibariyle %0,28, Paris CAC 40'ta %0,66, DAX'da %0,38'lik kayıplar vardı bugün kapanış itibariyle. ABD borsaları ise satıcılı. Dow Jones'ta %0,50, S&P 500'de %0,41 ve Nasdaq.com tarafında %0,26'lık bir geri çekilme görüyoruz. Tahvil getirilerine baktığımızda orada yön yukarıda. 10 yıllık tahvilin getirisi %4,72 düzeyinde. 5 yıllıklarda 4,37 seviyesini görüyoruz. 2 yıllık tahvilin getirisi ise %4,18 düzeyinde an itibariyle. Son olarak MTI'ye da bakalım. Altında ve Bitcoin'de ve petrolde yön yukarıda. Ons altında 4.404 dolar seviyesindeyiz. Gram altında 6.781 dolardan geçiyor işlemler. Her ikisinde de yön yukarı %0,65 düzeyinde primler görüyoruz. Bitcoin'de %2,02'lik yukarı yönlü bir hareket var. 64.287'den geçiyor işlemler. Petrol tarafında da son açıklamalarla birlikte yön yeniden yukarıya çevrildi. Brent'te 90 doların üzerindeyiz. An itibariyle 90 dolar 62 sent seviyesini görüyoruz. %2,35'lik yukarı yönlü bir hareketle ve NYMEX tarafında da yine %2,37'lik yukarı yönlü bir hareket bizi 84 dolar 33 sent seviyesine taşımış durumda. Evet efendim, rakamlar böyle. Şimdi hiç vakit kaybetmeden Londra'ya dönelim. Avrupa'nın notlarını sevgili Ceren Dilekçi Köseoğlu'ndan alalım.
1: Haftanın ilk işlem gününde Avrupa borsaları seansın büyük bölümünü pozitif bölgede geçirdikten sonra kapanışa yakın düşüşe geçti. Teknoloji ve sağlık hisselerindeki yükselişlere karşılık tüketim ve perakende hisselerindeki zayıflık dikkat çekti. Özellikle lüks perakende hisselerindeki satışlar biraz daha belirgindi. Çip hisseleri ise Anthropic'in sonuçlarından potansiyel olarak yatırımcılara gelirlerinin 2025'in aynı dönemine kıyasla en az 14 kat arttığını açıklamasından destek buldu. Artık bilanço sezonunun geride kalmasıyla yatırımcıların odağı Avrupa ekonomisinin görünümüne ilişkin ipuçları verecek makroekonomik

0: verilere kayıyor. Biz bu hafta PMI verilerini alacağız. Euro bölgesinden ve İngiltere'den Ağustos ayı öncü PMI verileri oldukça önemli olacak. Aynı zamanda gözler jeopolitik gelişmelerde. Hem Trump hem de İran cephesinden gelen açıklamalar önümüzdeki dönemde tansiyonun artabileceğini işaret ediyor. Trump Umman'ı bombalamakla bir kez daha tehdit etti. Tahvil faizlerinde yükselişler hızlandı. Euro bölgesinin uzun vadeli tahvil getirileri Orta Doğu'daki çalışmanın uzayabileceği beklentisinin enflasyonist baskıları daha da artırabileceği endişeleriyle son yılların en yüksek seviyelerinde. Mesela Fransa'ya baktığımız zaman Fransa'nın 30 yıllık devlet tahvillerinin getirisi mali risklere ilişkin süre gelen endişelerin çok uzun vadeli tahvillere yeniden satış getirmesiyle yaklaşık 20 yılın en yüksek seviyesine geri döndü. Getiri Cuma günü 2008'den bu yana en yüksek seviyesini görmüştü. Yükselişini sürdürdü. Aynı zamanda Avrupa'nın diğer ülkelerinde de uzun vadeli tahviller satış baskısı altındaydı. Mesela Almanya'ya baktığımız zaman Almanya'nın 30 yıllık tahvil faizi %3,74'e yükseldi. Böylece 2011'de görülen seviyelere yükselmiş oldu. Yatırımcılar yalnızca daha yüksek enflasyondan değil, jeopolitik geriliminin devam etmesi halinde savunma harcamalarının artmasından da endişe ediyor. Çünkü bu durum tahvil piyasaları üzerinde baskının artacağı anlamına geliyor. Diğer tarafta burada Fransa, Almanya 10 yıllık tahvil faiz makasına baktığımız zaman 83 bas puana kadar yükseldi. Bu seviye Ekim 2025'ten bu yana görülen en yüksek seviye oldu. Aynı zamanda Fransa'da tahvil piyasasında siyasi belirsizlik de fiyatlanıyor. Çünkü burada yatırımcılar 2027 ilk baharına yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Fransa'nın mali görünümünün iyileşmesinin zor olacağından endişe ediyor.
1: Evet Ceren'e çok teşekkür ediyoruz ve araştırma masasına dönüyoruz. Çağlar Kuzukluoğlu'nun notlarını alıyoruz.
2: Ağustos'un ikinci yarısına giriş yapıyoruz 17 Ağustos tarihi itibariyle ve üzerinden yıllar geçse de hayatlarımızdan silinmeyecek 17 Ağustos 1999 tarihiyle ilgili söylenecek çok şey var ama yitip gidenlere rahmet dileyerek kalanlara da dirayet dileyerek yine anmadan geçmeyelim. Konuya dönecek olursak da dünyada aslında başta savaş olmak üzere ciddi sarsıntılar geçiriyor ki yine gerçek anlamıyla kullanacak olursak son dönemde depremlerin arttığını söylemek gerekiyor ama bizim kullandığımız belki de çok çok sonradan akla gelen anlamlarıyla bakacak olursak savaş konusunda bir değişme yok. İçerideki piyasalar bir miktar geçtiğimiz hafta ılımlıya dönmüştü, bu hafta nasıl seyredeceğini göreceğiz ama merkez bankalarının çok fazla hareket alanları yok başta TCMB olmak üzere. Bu da likidite bolluğunu kıstığı için piyasalara dair anlatılabilecek şeyler hep ihtimallere bağlı. O yüzden bugün de yine içinde bulunduğumuz çağı belki de en çok sarsan konuların başında olan yapay zekadan bahsedeceğiz. Almanya'da IFO'nun yapmış olduğu araştırmaya göre önümüzdeki 5 yıllık süreç içerisinde özellikle ücretli çalışanların ücret seviyelerinin yapay zekadan olumsuz etkilenmesi bekleniyor. Detayları nasıl diye merak edilecek olursa üniversite tercihleri kapandı belki ama yapay zeka entegrasyonuyla bir kariyer planlaması gençlerin özellikle başta bölüm tercihleri olmak üzere kariyer tercihlerinde etkin olabilir dedik ama bunun nasıl yapılacağına dair bir yönerge yok. Çünkü yapay zekanın sınırlarını da kestirmek zor. Kapitalizmin başat sütunlarının ilki kar maksimizasyonu. Dolayısıyla tüm insanları ve insanlığı kurtarmak gibi bir derdi yok kapitalizmin. Asla da olmadı zaten. Dolayısıyla biraz da 5 yıl altı tecrübeli çalışanların çok çok büyük oranda daha düşük ücretlerle çalışmak zorunda kalacak ki ne kadar istihdam edildikleri de önümüzdeki yıllar için konuşacak olursak oldukça muamma bir süreç olarak görülüyor. Bununla beraber bilhassa üniversite mezunlarının yani eğitim düzeyinin daha avantajlı olacağı vurgulanmış ama bize bilhassa yapay zeka kullanımının ücretler üzerinde olumlu bir etkisi olacak mı diye sorulacak olursa da aynı gelir ve servet dağılımında olduğu gibi sizin bulunduğunuz pozisyon daha yüksekse belki yapay zeka olması gereken ya da şu an olduğunun daha üstüne bir takım şeyler vaat etse de bu çok küçük bir azınlığa tekabül ediyor. Bağlayacak olursak da bizim açık açık söyleyebileceğimiz en net şey bilhassa şirketlerde önümüzdeki 5 yıl IFO araştırmasına bakacak olursak yapay zeka etkinliği arttıkça hem iş bulmak zorlaşacak hem de çalışanların çok büyük kısmı olması gerekenin daha altında maaşlarda istihdam edilecek şeklinde bir bulgu olur olmaz göreceğiz ama buna benzer raporlar gelmeye devam edecek. Bizler de aktarmaya devam edeceğiz.
1: Burada sana ne getirdim, ben sana ne getirdin, bana getirdiğini vermedin. Bunu tartışıyoruz. İlkokul 3. Tufan geldi stüdyoda. Yaşasın, çok mutluyuz bu akşam. Her pazartesi olduğu gibi Aysun Karaytu stüdyoda, Tufan Cömert de stüdyoda bu akşam. Hoş geldin Tufan.
3: Hoş bulduk. Vallahi...
1: Allah seni görünce mutlu oluyoruz Aysun'la beraber.
3: Mukabele bizde böyle fiziksel görüşmek her zaman güzel bir şey.
1: Evet, daha sık gel yani.
3: İnşallah.
1: Arada bize de gel. Oraya gidiyorsun, buraya gidiyorsun. Nadiren stüdyoya geliyorsun. Aysun biraz önce diyordu ki en son yılbaşında görüşmüştük. Yok ama bir defa daha falan görüştük yani.
4: O arada galiba ben yoktum.
1: Vardın canım.
4: Var mıydın?
1: Vardım.
4: Tamam işte bana bir şey getirmediği için.
1: Şimdi tamam. Bugün çekmedik ama her geldiğinde bir fotoğraf çekiyoruz. Ben oradan şey yapıyorum. Çek atıyorum Tufan ne zaman buradaymış diye. Ama arkadaşım Londra'da yaşıyor. Orada çalışıyor. Yapacak bir şey yok yani. Burada olup da gelmeyenlere buradan bir şey atayım. Küçük taşlar atayım madem öyle. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
3: Yani.
1: Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlarım?
3: Vallahi çok şükür. Yani iyi diyelim, iyi olalım. Yaz rehaveti. Yani evet. Çok bir şey yok. Ne konuşacağız ben de bilmiyorum. Aysun hepsini anlatır diye tahmin
1: ediyorum. Var konuşacak kolay şeyimiz gelsin.
4: Ama bir şey söyleyeyim mi? Haklı, piyasalarda da yaz rehaveti var.
1: Kesinlikle öyle. Yani çok böyle... Sen diyordun değil mi geçenlerde hani dal kımıldamıyor aslında hani bakma göründüğü gibi yani Türkiye özelinde de öyle yani
3: tabii.
1: Kimse pek bir şey yapmıyor diye çok normal. Ağustos zaten batıda tatil zamanı, zorunlu tatile çıkıyor insanlar. Aslında sıcak da bir yazı geride bırakıyoruz baktığınız zaman yani şu savaştır, petrol fiyatlarıdır. Ondan sonra küresel piyasalar tarafında özellikle ABD hisse senetleri tarafında balon mudur değil midir? Her düzeltmede hoplayıp ağzımız böyle şey.
3: Hala balon konusunu tartışıyor muyuz gerçekten? Ben emin değilim ondan. Artık kabullendik sanıyorum balon olmadı.
1: Yani evet öyle yani, ama tabii yani.
4: Bayağıdır balon
1: sürekli ama yani balon hikayesinden ziyade sürekli böyle bir endişe var. Çünkü çok hızlı bir yükseliş gördük ya.
4: O evet.
1: Sürekli bir endişe var öyle söyleyeyim. Ben ufak ufak da işte bu her gün bir grafik görüyorum. Bu gösterge finansal krize işaret ediyor. Bunlara bakarsam finansal kriz bilmem ne diyor falan diye böyle konuşulmaya da başlandı.
4: Ya şöyle çok ezber konuşmalar var. O balon konuşmalarının geldiği günden bugüne aslında o sektör yaklaşık olarak %40 aldığını geri verdi.
1: Zaten.
4: Evet. Günün sonunda S&P'nin diğer sektörlerine yayılan karlılığı %37.2 artmış durumda. Şimdi kaçırılan noktalar çok ezber bakışlardan kaynaklanıyor. Yani bir yere fokus olmak sadece. Şimdi biz şu anda neden rehavet diyoruz? VIX'in geldiği noktayı hepimiz görüyoruz değil mi? 15'in altına düştü ve çok uzun zamandır ilk defa bu seviyenin altına gelmiş durumda volatilite endeksi. Günün sonunda volatilitenin azaldığı, sakinliğin biraz daha kendine yer ettiği ama bunun yanında da önemli kararların ve verilerin olmadığı anlamına da gelmeyen bir süreçteyiz. Zira sadece bu hafta günün sonunda iki önemli verimiz var. Birincisi biliyorsunuz perakende sektörünün çok önemli kazançları gelecek. Perakende sektörünün kazançları bizim için neden önemli? Bunun içerisinde Home Depot var, Target var, Walmart var. Walmart çok önemli. Walmart'ın bilançosu demek Amerikan tüketicisinin davranışının nereye gittiğini gösteriyor. Yani aslında Amerika büyüme noktasında resesyona doğru mu gidiyor yoksa tüketici harcamaları tam hızıyla devam ediyor ve dolayısıyla ekonominin genel sağlığı yerinde mi? Bunu anlayacağız. %85 açıklandı Hande'cim. %85 beklentinin çok üstünde bir kar açıkladı. Buralara niye girdim? Çünkü asıl korku şundan kaynaklanıyor. Hani FOMO'ydu, FEMO'ya döndü demiştik ya hani önce bir fırsatları kaçırma korkusu daha sonra da fabulous earnings missing opportunity yani o çok muhteşem kazançları kaybetme ve kaçırma korkusuna döndü. Çünkü son iki çeyrektir devasa bilançoları açıklanıyor ve gerçekten beklentilerin çok üstünde. Buna ek olarak da capex'ler de artıyor. Yani yatırımlar da artmaya devam ediyor. İşte bu yüzden yatırımcı endişeli aslına bakarsan. Sadece dışarıdan bakan, dışarıdan okuyan, işte Nvidia çok gitti, işte Meta çok gitti gibi basit bir bakış açısıyla değerlendiren balon noktasına takılır. Ama onun arkasında bizim takıldığımız konu, şimdi bu kadar dev şirketlerin yaptığı yatırım harcamaları, CAPEX'lerin bu kadar büyümesi, bu şirketlerin nakit akışını bozacak mı, bozmayacak mı? Bizim endişemiz bu. Hı hı. Eğer nakit akışı bozulursa ve bu yaptığı yatırımların geri dönüşü

düşüyor, üretim ve verimlilik anlamında o şirkete kazanç sağlamazsa o zaman işte gerçek çöküş nedir hep birlikte görürüz. Gerek Nasdaq'ta gerek S&P'de. Bizim korkumuz orada. Şimdi

0: istenilen yakalanamıyor ama Fed'in diğer baktığı konu ne? ABD istihdam tarafı. Şimdi bizim şu anda ABD tarafında girdiğimiz en önemli risk artık yüksek istihdam ve yüksek işten çıkarma değil, düşük işe alım ve düşük işten çıkarma. Low hire, low fire. Şimdi bu neyi bize getiriyor aslına bakarsan? Eğer ki, şimdi hatta içeride konuşuyorduk Tufan'la da, Tufan'ın da yeni mezun, hani bir yıllık junior kızı var ve hani iş eğer bakmak gerekirse şartlar biraz daha zorlaştı. İşte bu ABD'de de böyle oldu. Şimdi %4.1'e düşmüş bir işsizlik oranı var. Ama bu düşme aslında ne kadar pozitif tartışılır. Çünkü neden? İş gücüne katılım oranı düşüyor, nüfus artışı yavaşlıyor. Aslında büyük oranda daha fazla kişinin iş gücünden çıkmasından kaynaklanıyor. Yani işten çıkarılanlar ya da emekli olanların yerine yenisi alınmıyor.
1: Ama burada bir yapay zeka etkisi olduğunu unutmamak lazım.
0: Ama EY etkisinin de şöyle bir argümanı henüz tartışılamaz bile. Milyonlarca kişiyi işinden etti. Bu noktada değil. Hangi noktada AI etkisi? Şimdi baktığında henüz makro şok yaratmıyor. Günün birinde o makro şok da yaratacak. Ama şirketler şu anda AI, otomasyon, machine learning ve generative AI tarafı üzerinden artık işlemlerini gerçekleştirdiği için daha az çalışanla işlerini yürütmeye başladılar.
1: İşte bundan ötürü de yeni işe giriş pozisyonları için özellikle tabii, hayat çok zor.
0: İşte yeni mezunlar, junior analistler, junior hukukçular, bunların hepsi beyaz yakada giriş seviyesinde olan arkadaşlarımız. Yani bizim bundan yıllar evvel başladığımız noktadan çok daha negatif bir ortamda maalesef, işe başlamış evet. Başlayacak durumdalar. Yani geldiğimiz noktada aslında bu istihdam meselesinde insanları işten kovmak değil, yeni işe almamak, yeni istihdam yaratmamak tarafında şirketler ciddi anlamda frene basmış durumda. Şu anda görünen her şey çok güzel, makro veriler iyi geliyor, PMI iyi geliyor. İstihdam 4.1'e düştü. Şimdilik pozitif bakmak gibi bir arzusu var piyasaların. Evet, ama günün sonunda iki farklı senaryo var. Enflasyon zaten hala hedeften uzak ama kanıksamış durumda. Hani Fed bile kanıksamış durumda. Şimdi iş gücü eğer beklenenden hızlı zayıflıyorsa bu piyasa, o zaman yüksek faiz, kredi, finansal koşulların sıkılaşması, şirketlerin yatırımlarının azalması, işe alımlarının zayıflaması, işsizlik riski vesaire bunlar artacak ya. O zaman ne diyecek piyasa? O zaman parasal genişleme olacak. Yani daha fazla likitte olacak. O zaman faiz indirimleri cepte gözüyle bakıyor. Peki geldiğimiz noktada faiz indiriminin yaratmış olduğu işte kötü istihdam, faiz indirimi, tahvil faizi düştü, likitte yaratıldı, işte hisseler yükseldi noktasında da başka bir risk ortaya çıkıyor. O zaman da diyor ki daha kötü senaryo olduğunda tüketici zayıflayacak. Yani değil mi? Az işsizlik, istihdam yaratılamıyorsa tüketim de zayıflayacak. Şirket karları düşecek. Resesyon riski artacak. Borsalar düşecek. Yani günün sonunda bir pozitif tarafı var. Bu bakış açısının bir negatif tarafı var. Ama şu anda neyi fiyatlıyor? Hepsi pozitif tarafı fiyatlamayı tercih ediyor. Özellikle ABD tahvillerinin düşüyor olması, bir miktar daha ortamı hafifleten, yumuşatan unsur olarak çalışıyor. Bir de VIX'in bu kadar zayıflıyor olması ama yanında da rekor S&P'lerin geliyor olması sonsuza kadar bu süreç aynı şekilde devam edecek bakış açısını bize çok sağlıklı olarak vermiyor.
1: Şimdi Tufan, bak şimdi terminalin Bloomberg'ün her gün bir piyasa özeti var, takip ediyorsunuz. En kolay işte anlaman için günü çok güzel özetliyorlar. Yani bu yıl içerisinde kaç yüzüncü kere şu başlığı gördüm ben yani. Bu başlık şekil değiştiriyor. Brent yükseldi, aman, hisse senetleri düştü. Bu şöyle oluyor. Hisse senetleri düştü, Brent yükseldi, Brent düştü, hisse senetleri yükseldi. Orta Doğu'daki riskler. Şimdi bunu ben 8000. kere görüyorum yani. Bu böyle bir fenalık geldi. Ve petrol fiyatlarına baktığın zaman şu grafikte. Şimdi ne zamandı? Şubat'ta değil mi? Şubat'ın sonunda bu savaş başladı. Tam olarak 28. Geliyorum 28'e. 60 ay gelemedim. Heh. 65 dolarmış. 65 dolar 9 sent Brent petrolü görüyoruz. Bugün geldiğimiz nokta 90 dolar 94 sent 17 Ağustos itibariyle. Şimdi burada görmüyorum, bir tık böyle geçtik ama gün sonu şey itibariyle 100 doları

0: Ama işte en son şuraları görmüşüz. Şuradan şuraya böyle bir korkunç volatilite. Şimdi bundan sonra hikaye nereye evrilecek? Asıl mesele bu. Şimdi yaz rehaveti diyoruz. Çok hızlı ve sürekli haber akışı diyoruz. Ve artık piyasaların böyle yok saydığı, yani başka bir gezegende yaşadığı ortamlardan bahsediyoruz. Yani artık fiyatlanamıyor bile hale geldi. Ama Eylül geldiğinde, Amerika'da seçimler yaklaştığında, piyasa hareketlendiğinde bu tablo nereye evrilecek ve bizi ne bekleyecek? Asıl bunun üzerine konuşmalıyız bence. Tabii ki ne olduğunu sormuyorum. Sonuçta sana bir oracle muamelesi yapmıyorum elbette ama hani senaryolar üzerinden baktığında ne görüyorsun? BBVA'da siz ne konuşuyorsunuz? Arka planda bize de anlat. Şöyle. Bildiğiniz varsa söyle.
1: Vallahi yani savaşın başından bu yana ben çok fazla sürmez cephesindeydim.
0: O fazladan kastı neydi?
1: Merak yani birkaç hafta işte Amerika birkaç yeri vurur, ondan sonra bir şekilde anlaşırlar. Bir hafta, şimdi iki hafta bilemedim, bir ay görüşündeydim.
0: Ay Allah
1: i̇şte
0: muhafaza, pandemi gibi
1: ayda
0: oldu.
1: Ayda bir tekrarlamaya devam etti. Aynen. Evet, o aynen o pandemi şeydi. Onu da biraz önce konuşuyorduk aslında. Şimdi şey, o demin gösterdiğim başlık bu arada. Ben benzer yorumları her sabah kendi müşterilerimize aynı şekilde yazıyorum. Yani işte şu oldu, bu oldu, petrol fiyatında şöyle oldu. Şimdi senin baktığı da yok, dediğin doğru. Fakat şey değil. Yani
0: ya bakıyoruz da ne yapacağımızı bilemiyoruz yani.
1: Aynen, yani mesele kanıksamak değil. Yani bunun zaten biz etkisini zaten fiyatlara, işte endişelere, faizlere vesaire zaten yansıtmış durumdayız. Bu saatten sonra çok farklı bir şey olmadığı sürece, yani petrol 200'e gitmiyorsa, aşağıda da tekrar 60'lara 70'lere dönmüyorsa kalıcı şekilde.
0: 200 ne ya? 200 deme bari. 100 dolar üzeri falan de.
1: Bir şey olmadı. Dünya dönmeye devam etti. 200'den bu sonrası 200'den altı artı kesmiyor.
0: 150 diyelim, ortadan buluşalım.
1: Senin güzel hatın için 150 de anlaşalım.
0: Tamam.
1: Diyeceğim şu ki, yani bu senaryolarda artık iki uçta şey tarafta, eğrinin iki tarafına gitmediğimiz sürece piyasalardaki etkisi artık minimum diyebiliriz. Fakat bu şu anlama gelmiyor. İşte hala Fed konuşuyoruz, faiz konuşuyoruz, enflasyon beklentisi vesaire konuşuyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde şimdi bakılacak konu şu. Bir, evet, Kasım'daki ara seçimler öncesinde burada bir petrol fiyatının düşmesi, benzin fiyatlarının gerilemesi her durumda Trump'ın işine geleceği için burada bir yumuşama işareti görülebilir. İşin jeopolitik tarafında bu var. Fakat diğer tarafta şey hızlanmaya başladı. Körfez ülkelerinin, petrol üreten körfez ülkelerinin alternatif rotalara yaptıkları yatırımlar hızlanmaya başladı. İşte bunlar bugünden yarına sonuç vermeyecek. Yani gidip Hürmüz Boğazı'nı tamamen devreden çıkarmalarına falan olanak sağlamayacak ama en azından bir alternatif var. Petrol akışı da bir şekilde devam ediyor. Şimdi bunlar işin güzel tarafı. Kötü tarafı ne? Kış geliyor. Avrupa'da hala doğalgaz stokları ciddi sıkıntılı durumda. Rusya ile işler iyi gitmiyor. O tarafta da işler bence bayağı bir sertleşmeye başladı. Gözden kaçırıyoruz. İlk başta onu konuşuyorduk. Şimdi hiç konuşmuyoruz ama oralarda işler bayağı çirkinleşmeye doğru gidiyor gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla burada bir kış yaklaşırken, kış aylarında yeniden enerji talebinin yukarı gitmesi söz konusu olacak gibi gözüküyor. Hani bütün bunları bir araya koyduğunda iyi senaryom benim petrol fiyatının işte şu anda ne görüyorsak 3 aşağı 5 yukarı buralarda dalgalanmaya devam etmesi. Şimdi bu bizi piyasada nereye getirir? Hani petrol trade etmiyorsak. Birincisi gene faiz fiyatlamasında ne olacağını getiriyor. Çok bir şey olmayacak. Şu anda ne görüyorsak o olacak demek ki. Yani işte Fed'in bu ortamda çok faiz artacak bir yeri ben olduğunu düşünmüyorum. Hatırlarsanız daha önceden de bizim BBVA tarafında ana senaryomuzun Fed'in bu seneyi böyle birazcık oyalamayla geçireceği, mümkün mertebe faiz artırmaktan kaçınacağı senaryosuydu. Hala aynı görüşteyiz. Geldiğimiz noktada bir ara %80'e kadar çıkan Eylül ayı faiz fiyatlaması şu an %30'lar falan civarında bir yere düşmüştüm sabah baktığımda. Yani hemen hemen piyasada bu sene böyle götürürüz. Eğer işler bir şekilde toparlarsa işte yılın son çeyreğinde veya 2021'in ilk çeyreğinde faiz artışını konuşuruz. Tadında bir yere doğru gelmeye başladı. Bunlar olumlu mu? Bence gayet olumlu. Türkiye için de olumlu. Hisse piyasalar için genel olumlu. Altın için zaten fiyatlamaları yansımaya başladı. O taraf için de olumlu. Dolayısıyla piyasa, şu yaz rehaveti bir şey olmuyor diyoruz ama yavaş yavaş sanki bir iyi senaryoyu satın almaya daha teşne gibi bir görüntü çiziyor.
0: En başından beri öyle aslında baktığın zaman. Ya bugün daha mı fazla diyorsun?
1: İyimserlikle gerçekçilik arasında gidiyordu. Şimdi gerçekçiliği biraz daha arka plana atmaya başladı piyasa.
2: Ama rakamlar biraz öyle demiyor Tufancığım. Şimdi şöyle bir haftanın giriş çıkışlarına baktık biz. Piyasada risk iştahı var diyor rakamlar ama hecedenler de var diyor. Bunu da nereden anlıyoruz? Hisselere sadece bir haftada 16 milyar dolar girmiş. Bu arada sadece S&P'den bahsediyorum. Tahvil tarafına 23.8 milyar dolar girmiş. Altın tarafına 6,5 milyar dolar girmiş. Investment grade tahviller, yani yatırım yapılabilir seviyedeki tahvillere 10 milyar dolar girmiş. Ama en büyük rakam cash, 26 milyar dolar. Yani bu şunu gösteriyor, hem investment grade tahvillere, hem 10 yıllık tahvillere, hem de cash'e olan giriş, nakde olan giriş, geri kalan daha riskli sayabileceğim hisseler tarafını ve emtia tarafını biraz daha hedge etme isteğiyle gerçekleştirmiş gibi görünüyor. Bu da bize diyor ki rehavette de olsa piyasa yatırımcısı kendini bırakmıyor. Olabilecek risklere, ama bunun sadece hani savaş riski olarak değerlendirmiyorum ben. Biraz önce saydığım aslında daha makro risklerin gerçekleşme ihtimaline karşılık. Ya çünkü artık çok fazla savaş riskini, Tufan'ın da dediği gibi petrol buraya gitmiş, satalım petrol şu, orası değil artık mevzu. Daha ziyade gerçekleşen rakamların gerçekliğiyle alakalı bir endişe olduğunu gözlemliyoruz. O yüzden de Amerika'dan çıkan hisse tarafındaki yatırımcının Avrupa tarafına geçtiğini gözlemliyoruz. Avrupa'ya çok ciddi bir giriş oldu geçtiğimiz bir ay içerisinde. Onun kaynağını da söyleyeyim, otomasyon tarafında çok ciddi altyapı yatırımlarına başladılar. Hangi tarafta? Enerji tarafında. Neden? Enerji bağımsızlığı için. Enerji bağımsızlığını, çünkü geçmişteki almış olduğu problemlerden, almış olduğu derslerden mütevellit, bizim bağımsızlığımızı gerek Rusya, gerekse Ukrayna ve gerekse de Orta Doğu'dan tamamıyla kurtarıyor olmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Evet, bugüne kadar belki AI tarafında gerçek anlamda, yani teknoloji tarafında yatırımlarını gerçekleştiremedik. Ama enerji üzerinden, Almanya üzerinden, AI otomasyon üzerinden savunma ve bunun neticesinde korumacılık politikasına girmiş durumdalar. Yani burada özellikle Avrupa tarafında bakmamız gereken iki sektör var. Birincisi enerji, diğeri savunma. Evet, savunma aslında son bir yıldır biliyorsun hani o bölgenin de jeopolitik konumundan dolayı rakamlar çok yükselmişti. Lojistik açısından da büyük yatırım fırsatları veriyordu. Neden? Alternatif yollardan dolayı. Ama neden orada biraz daha yatırımcılar çekimser kaldılar? Çünkü Ukrayna'nın yeniden inşası mevzu var, işte Doğu Avrupa yatırımları daha yavaş ilerliyor falan derken arka planda Almanya çok önemli yatırımlar yapmaya başladı ve bu altyapı, inşaat, enerji, savunma, lojistik. Bu tarafları çok hızlı bir şekilde ABD hisselerini satıp Avrupa hisselerini, özellikle Stoxx 600'e giren inanılmaz bir yatırımcı gözlemliyoruz. Bu yüzden de Euro Dolar paritesinde bizim uzun süredir konuştuğumuz, işte 1.14'ü kırarsa 1.12'ye, oradan 1.10'a çok hızlı gelir dediğimiz seviyeler gerçekleşmedi. Tekrardan 1.16'ya çıktık.
3: Peki bu Avrupa'da enerji, savunma, lojistik dedin. 3 tane temel sektörden bahsettin. Buraya bir ilgi var. Devam edeceğini öngörür müsün?
2: Bu yeni başladı zaten. Çok yeni başladı. Şimdi Avrupa sanayisi için güçlü bir katalizör. Biliyorsun orada otomotiv tarafı artık tamamıyla outsource etti. Yani hani Meksika'da daha az ucuz işçilik vesaire gibi üretimi oraya ve işçiliği de tamamıyla oraya taşıdılar. Geri çekilmiş hisseler çok fazlaydı, özellikle savunma tarafında. Şimdi o yüzden yeniden bir fırsat doğdu. Bir diğer taraftan da Avrupa'nın teknolojisiyle sanayi kesişimi. Şimdi Avrupa teknolojide zayıf kalmıştı ama sanayi tarafında biliyorsunuz ne kadar 1789'lardan beri, yani o olayın doğuşundan beri var olan Avrupa bu hızı çok net bir şekilde uzun vadeli yapısal bir tema ile gerçekleştirmek üzere ant içtiler. Yani çok ciddi yatırım yapıyorlar. Bu da bize diyor ki genel olarak risk on pozisyonunu yatırımcılar satın almaya başladılar.
3: Biraz önce dedin ki en iyi senaryo petrolün bugün gördüğümüz yerlerde kalması gibi görünüyor. Buradan baktığımızda.
1: Yok. Yani tabii en iyi senaryo geri düşmesi.
3: Hayır. De. Şu anda gördüğüm en iyi senaryo bu diyorsun. Ha,
1: evet evet. Yani tabii benim ki, gördüğüm senaryo.
3: Evet, yani şu anda gördüğüm en iyi senaryo bu diyorsun. Peki bu durum bize ne yapar? Şimdi anlamadım şu. Şimdi Merkez Bankası enflasyon raporunu açıkladı geçen hafta ve hedefi yukarı yönlü revize etti. Ama biz gevşeme bekliyoruz nicedir. Petrol fiyatları da bu seviyelerde

0: ki hesaplarda bu seviyelerin altı vardı. Bir tık daha altı vardı. Acaba nasıl bir fırsat penceresi olacak da biz bu gevşemeye gideceğiz? Bekliyor musun sen bu yıl?
1: Bekliyorum, bekliyoruz. O şöyle, fırsat penceresi petrolden falan gelmeyecek.
0: Yani nereden gelecek?
1: Merkez Bankası'nın daha önceki zaten PPK metninde de yer alan ifade vardı. Yurt içindeki talep görünümünden Merkez Bankası dezenflasyon anlamında memnun. Yani içerideki enflasyon görünümünün aslında Merkez Bankası'nın faizlerinin politikasıyla uyumlu olduğunu sinyalini vermişlerdi. Ama yurt dışındaki jeopolitik konular, global konular vesaire derken burada temkinli olmak adına faizi yukarıda tutuyorlardı. Şimdi diyelim ki bir şekilde petrol fiyatının burada istikrar kazandığını gördük. Yurt içinde talep koşullarına baktığın zaman evet, yani burada gerçekten ciddi zorlanma var. Reel sektör var. Bugün bir gazetede işte Merkez Bankası'nın sonraki adımları şeklinde bir haber vardı ama onlar temenni niteliğindeydi anladığım kadarıyla. Şimdi bunlar artık ciddi sıkıntı yaratmaya başladı reel sektör üstünde. Dolayısıyla iç talebin enflasyon yaratmadığı, tam tersi dezenflasyon olduğu noktada, reel sektörün artık ciddi bocaladığı bir noktada dış talep de o kadar destekleyici değil. Ara ara işte bu yönde güzel rakamlar geliyor falan ama ana trend olarak hala sıkıntılı. Böyle bir ortamda Merkez Bankası'nın faizlerinin gitmesi bence doğal bir sonuçtur. Yani zamanlamasını tabii söylemek biraz zor. Dediğim gibi bu işin hala volatilite kısmına bakıyoruz. Ama bizim gördüğümüz Eylül ayından itibaren Merkez Bankası parça parça fonlama kompozisyonunu değiştirerek yılın son çeyreğinde faiz indirimlerine kapıyı açar kanaatindeyiz.
0: Peki. Şimdi son birkaç gündür bunu daha net görüyoruz ama dolar endeksinde de bir gevşeme var. Ve özellikle gelişmekte olan ülke para birimlerine doğru da bir kayış var. Tabii bunun içerisinde hani daha ön plandakiler biraz Asya tarafı gibi görünüyor ama hani bunun devamı Türkiye'de görebilir miyiz ya da bu gelişmeyi nasıl okuyorsun?
1: Valla şöyle söyleyeyim, şimdi biraz kötü olacak bu ama yani bu olan biten ve Türk lirasında bizim gördüğümüz carry trade amaçlı hareketler çok birbiriyle bağlantılı değil benim gördüğüm kadarıyla. Yani burada son iki yıl içerisinde iki kez çok ciddi bir carry trade'de işte bozulma gördük. Bir tanesi savaşın hemen başladığı hafta, ikincisi ondan bir sene önce Sayın İmamoğlu'nun tutuklandığı haftaydı. Ondan sonrasında bizim genel olarak gördüğümüz dünyadan ve içerideki gündemden bağımsız olarak carry trade'in devam ettiği. Fakat şimdi carry trade devam ediyor diye çok sevinmemiz gereken bir şey değil. Yani Türkiye bu şekilde para çekiyor olması aslında bizim bundan önce yıllarca mücadele ettiğimiz, bu sıcak parayı istemiyoruz, böyle geleceklerse gelmesin dediğimiz para. Şimdi içeride yaklaşık 40 milyar dolara yakın böyle bir swap'la gelen para var. Bunun bir kısmı Türk bankalarının kendi pozisyonları vesaire ama neticede böyle bir sıcak para stokun üstünde oturuyoruz. İşte 17-18 milyar dolar civarında bir yabancının TL cinsi taviz stoğu var. 35-40 milyar dolar civarında hisse pozisyonu var vesaire. Şimdi böyle bir rakamların üstünde otururken dünyada olan bitenden hani olumludan ziyade biz olumsuzdan daha çok etkilenme eğilimindeyiz benim gördüğüm kadarıyla. Yani bu yüzden de bu dolardaki değer kaybının devam etmesi gibi bir senaryoda bunu daha fazla tetikleyecek bir giriş olacağını zannetmiyorum ben içeriye.
0: Japonya'da bugün büyüme verisi açıklandı. Aynı zamanda bu geçtiğimiz dönemde yeni müdahale konusunu konuşmuştuk. Şimdi de Merkez Bankası'nın ne yapacağı yine gündemdeki başlıklardan bir tanesi. Bir de bu borçluluk halleri. Amerika'yı biliyoruz ama beraberinde Japonya'yı da konuşuyoruz. Şimdi Japonya'nın büyüme rakamlarına bakalım. Birincisi. İkincisi de bugün enteresan bir şirket, Elon Musk'ın SpaceX'i biliyorsunuz, çok konuştuk çok gündemde. SpaceX yapay zeka tabanlı kodlama girişimi Cursor'ı satın aldı 60 milyar dolara. Bu iki haberi izleyelim reklamla birlikte, sonra dönelim gelelim, ikisinin de dedikodusunu yapalım.
2: Yıllıklandırılmış bazda %1.1 olarak kayda geçen büyüme, ekonomistlerin %2'lik beklentisinin altında kalırken, güçlü ihracat iç talepteki zayıflığı telafi etmeye yetmedi. Ekonomi ilk çeyrekte %2.1 büyümüştü. İkinci çeyrek İran Savaşı nedeniyle enerji fiyatlarının işletmeler ve hane halkı üzerindeki baskısının hissedildiği ilk tam çeyrek oldu. Verinin açıklanmasının ardından Nikkei 225 endeksi %0.43 yükseldi. Japonya'nın 10 yıllık devlet tahvili getirisi %2.88 seviyesinde kalırken, yen dolar karşısında hafif güçlenerek 159.1 seviyesinde işlem gördü. Büyümenin ana itici gücü ihracat oldu. Ülkenin dış satımı çeyreğin 3 ayında da beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ancak ihracattaki artışın büyük ölçüde zayıf yenden kaynaklandığı, sevkiyat hacmindeki güçlü bir yükselişten kaynaklanmadığı belirtildi. İlk çeyreğe kıyasla gayri safi yurt içi hasıla %0.3 arttı ve %0.5'lik beklentiyi karşılayamadı. İhracat büyümeye 0.5 puan katkı sağlarken, zayıf iç talep büyümeyi 0.2 puan aşağı çekti. İç talepteki düşüşte hükümetin Orta Doğu'daki çatışmanın etkilerini sınırlamak amacıyla ulusal petrol rezervlerinden yaptığı kullanım nedeniyle kamu stoklarındaki azalış etkili oldu. Tüketim de beklentilerin altında kaldı. Oxford Economics, Japonya baş ekonomisti Norihiro Yamaguchi, dayanıklı olmayan mallara yönelik harcamaların ve hizmet tüketiminin tüketici güvenindeki bozulmayla gerilediğini belirtti. Şirket yatırımları da çeyreklik bazda düştü. Yıllık bazda ise Japon ekonomisi %0.7 büyüdü. Bu oran ilk çeyrekte %0.5 seviyesindeydi. SpaceX, yapay zeka tabanlı kodlama girişimi Cursor'ı 60 milyar dolarlık anlaşmayla satın aldı. Bu yılın başlarında Elon Musk'ın xAI şirketini de bünyesine katan SpaceX, Nisan ayında Cursor'la ortak teknoloji geliştirme anlaşması yapmış. Bu anlaşma aynı zamanda SpaceX'e Cursor'ı 60 milyar dolar karşılığında satın alma opsiyonu tanımıştı. İki ay sonra SpaceX, halka açık bir şirket haline gelirken, taraflar satın alma sürecini ilerletme kararı aldıklarını açıkladılar. Anlaşmanın tamamlandığına dair duyurusunda Cursor, SpaceX'in Anthropic ve Google gibi müşterilere de kiraladığı bilişim altyapısına sıkça atıfta bulundu. Satın alma kapsamında SpaceX'in güçlü yapay zeka altyapısı Cursor'ın kullanımına açılacak. Cursor, SpaceX'in bir parçası haline gelerek dünyanın en büyük GPU filosuna erişim imkanına kavuşacağını belirtti. Bu altyapının şirketin daha gelişmiş yapay zeka modelleri geliştirmesine ve müşterilerine daha düşük maliyetlerle sunmasına yardımcı olması bekleniyor. Şirketten yapılan açıklamada SpaceX zekayı bugünkü seviyesinin çok ötesine taşıyıp ölçeklendirmek için gereken bilişim kapasitesini inşa ediyor denildi.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Evet, Aysun Karaytuğ ve Tufan Cömert'le birlikteyiz. Trump diyecektim sana yine.
1: Ben de zaten şaşırdım. Biraz uzun süredir Tayfun demiyorsun diyecektim. Neyse, Tayfun, Trump.
0: Tayfun, Tayfun ne ya? O neden öyle oldu bilmiyorum. Hiç Tayfun diye bir tanıdığım da yok vallahi Tufan.
1: Ben niye zaten birisi Tayfun diye bağırıyorsa ben dönüp bakıyorum. Alışma. Ama Trump diye bağıranın dönüp henüz bakmadım.
0: aman onu alışma zaten yani. Şimdi izleyicilerimizden de sorular var. Şu Japonya'yı konuşmak istiyorum. Ne düşünüyorsun Aysun, özellikle sana, ama altın soruyorlar tabii haliyle. Şimdi onu Aysun sana sorayım o zaman.
2: Ya şimdi şöyle, geçtiğimiz hafta biliyorum.

0: Biliyorsunuz ki orada bir tren değişimi yönünde bir
1: Evet.
0: hareket başladı gibi. Burada hala istediğimiz frekansı yakalamak için elimizde eksiklikler var. Birincisi piyasanın kendi eliyle özellikle sıkılaşma yönündeki attığı adımlardan emin olması gerekiyor altın yatırımcısının. Altın yatırımcısından kastım ETF'ler yani büyük kurumsal yatırımcılar ve merkez bankaları. Alımlara geldiğimizde 2026'nın en başından bu yana en büyük alımı yine merkez bankaları gerçekleştirmiş ve 2025'in 3,5 katı kadar fazla gerçekleştirmiş. Hani hep inandığımız mevzu evet altın hikayesi bitmedi. Sadece tıpkı hisse senedi tarafındaki gibi değerlemeler çok yükseldiği için fazlalığı temizledi. Biz böyle bir bakış açısıyla yaklaştığımız için ve enseyi karartmadığımız için orada ama yükselişinin de o Ocak'la Mart arasında yaptığı gibi hani böyle ciddi katlanarak yükselişinin gerçekleşmeyeceği yönündeki beklentimizi devam ettiriyoruz. Yine önümüzdeki dönemde ETF'ler tarafında, ETF'ler yoluyla altın call alımlarının devam ettiğini gözlemliyoruz. Hem opsiyon tarafında hem kontratlar yoluyla hem de hisse bacağı şeklinde almaya devam ediyorlar. Diğer taraftan 4600 seviyesi bizim için trend değişiminin adını koymak adına önemli bir seviye. 4600'de biraz daha var ama geçtiğimiz haftaki hareketi hatırlıyoruz değil mi? Yani bu seviyeye 2 gün içerisinde gerek enflasyon tarafındaki datadan kaynaklı gerekse burayı besleyebilecek biraz önce saydığım yani Fed faiz indirimini destekleyebilecek istihdam tarafındaki zayıflık kaynaklı çok hızlı gelme ihtimali mevcut. Ama önemli olan burada şu. Şimdi dünyada şöyle bir şey var. Hani anything but dollar. Yani mutlaka bir noktada gelişen piyasaları da destekleyen, bunun içerisinde Brezilya ve Latin Amerika ülkelerini de içerisine alan bir yatırımcı kitlesi bekliyor alım yönünde. Bu da neden kaynaklanıyor? Siyasi tarafta ciddi anlamda Latin Amerika tarafında özellikle 7 başkanlık seçimini tamamlamış sağ ve merkez sağ tarafının yeniden kazanması bu bir. İş dünyası dostu hükümetlerin de bu durumdan fayda sağlayacağı ve altın tarafındaki alımlarını devam ettireceği yönünde bu tarz girişler olacağı beklentisi var. Yani Çin Merkez Bankası alımı yönündeki hareketler yavaş yavaş coğrafyasını genişletmiş gibi duruyor. Bu da bize diyor ki evet yine enflasyon faiz çerçevesi içerisinde bunu gözeterek ve bu cephedeki burayı ilgilendiren haber akışını yakından takip ederek altın tarafında alımlar devam edebilir. Büyük kurumsal yatırımcılar tarafından beklemek gerekiyorsa eğer ki pozisyonlarımız hani yukarıdansa beklemeli ama yeni alım tarafında ara ara gelebilecek kar satışlarıyla yeniden pozisyonlar artırılabilir gibi değerlendiriyoruz. Hala çok iştahlı değil ama alımlar başladı mı yeniden başlamış gibi görünüyor.
1: Peki. BİM'in bilançosu gelmiş. Mehmet'in gözü aydın. Mehmet Özdemir burada araştırmada haftalardır bilançoları takip ediyor. Sizler için derliyor, topluyor, yazıyor, bizlere de aktarıyor. İkinci çeyrekte 8 milyar lira net kar açıklamış BİM. Beklenti 5,7 milyar TL net karmış. Beklentilerin üzerinde bir kar görüyoruz BİM tarafında. Tabii borsayı da izleyicilerimiz soruyor Tufan her türlü. Özellikle bu bilanço döneminin arkasından öne çıkacak sektörler noktasında bugün veya şirketler noktasında bir soru vardı. Şimdi uzun vadeli baktığımız zaman hala bu seviyeler için pozitif görüşte olanlar var. Kısa vadede biraz net değil tablo ne yöne evrileceği. Zaten belli bir seviyede de sıkışmış kalmış bir endeksten bahsediyoruz. Ne dersin?
2: Şöyle şimdi bilançolarla alakalı önce bir bankalarla başlayayım. Yani
1: Tamam.
2: benim şeyim o taraf, uzmanlığım o taraf.
1: Tabii ki.
2: Orada şimdi bankalarda ortalama borsada işlem gören bankaların karlarında çeyreklik bazda ortalama %20 civarında bir düşüş gördük. Şimdi beklentilerden iyi gelen var, çok kötü gelen var, işte bir sefer amans gelen falan var ama net de şunu görüyoruz. Birincisi Yüksek faizler bankaların

0: net faiz marjlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Takipteki alacaklar artmaya devam ediyor. Bankalar buna göre karşılık ayırmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla burada genel trend aslında iyi gözükmüyor. Dolayısıyla şimdi bu bilançolar geldi. Yani bundan sonra mesela orada neye bakacağız? Yani bundan sonra artık bilançoya bakmayacağız. Üçüncü çeyrek bilançosu ne olabilir? Dördüncü çeyrekte neyi satın alacağız? Buna bakacağız. Hı hı. Orada da dönüyoruz. İşte merkez faiz indirir mi? İndirirse ne yapar? Falan konusu var. Ama gördüğümüz şu, üçüncü çeyreğin içindeyiz. Üçüncü çeyreği de yüksek faizle geçiyoruz. Dolayısıyla çok iyimser bir şeyden aslında bahsedemiyoruz. Yani bankalardan bir borsaya gelecek destek bir beklentisi varsa yatırımcıların, en azından bu çeyrek için çok bir şey gelmeyeceğini düşünmek lazım. Hı hı. Şimdi mesela BİM'in kârı iyi geldi. Detayını görmek lazım. Yani burada 2.3 milyar TL'lik sapma her gün gördüğüm sapmalardan değil. Eminim ki burada bir farklılık, bir kalemlerde bir şey olmuştur. Vergi gelirdi, bir şeydir. Buna bir bakmak lazım. Onun dışında genel olarak ama perakende sektörünün fena gitmediğini söyleyebiliriz. Yani özellikle işte toplumdaki yüksek enflasyon, hı hı. Yaşam maliyetlerinin yüksek seviyede olması, özellikle bu görece ucuzluk marketleri diyebileceğim bu tarz marketlerin satışlarının daha artmasına sebebiyet vermiş durumda. Evet. Dolayısıyla bunların daha önceki bilançolarının çok da iç açıcı olmadığı dönemlerden geldiğini hatırlarsak aslında bu tarafta ciddi bir toparlanma süreci söz konusu. Dolayısıyla buralar önemli. Bunun dışında hep konuştuğumuz işte klasik savunma sanayi falan var. Fakat bunların da fiyatlamaları ve değerlemeleri böyle arşa gittiği için artık hani bunlar da ucuz, buradan gözü kapı alınır falan da demek çok zor. Dolayısıyla bu endeks için baktığımızda ki buradaki işte ilk 5 hisseyi çıkardığımızda yani işte malum yüksek volatiliteye sahip işte FK'ları, yüzlere falan giden hisseleri falan çıkardığımızda aslında endekste çok da bir hareket olmadığını, dolayısıyla yakın zamanda da burada endekste ciddi bir yükseliş falan göreceğimiz bir şey, bir ortam olacağını düşünmüyorum. Hani burada bu lafımı ne olur da yutmak zorunda kalırım. Yeniden Türkiye'nin yurt dışında mesela Amerika ile ilişkilerinin daha da iyileştiği, Türkiye'nin kredi notunun artmasını falan konuşacağımız bir ortam olur. Beklediğimden değil, hani o şey diye söylüyorum. O ortamda yeniden yabancı yatırımcı borsaya gelmeye başlar. Hatta şey de söyleyeyim, malum MSCI'nin işte bir değerlendirme süreci olacak. Kasım ayında Türkiye'nin frontier market'a düşürülmesi, downgrade edilmesi falan konuşuluyor. Şimdi diyelim ki bu tehlike ortadan kalktı. Otoriteler gerekli önlemleri aldı. Bu tamamen artık gündemden kalktı. Mesela o da stresi azaltıp bir miktar yabancı yatırımcıyı çekebilir. Ama sene sonu için değerlemeler harici dönüp baktığımızda bu faiz ortamında da çok ciddi bir potansiyel olduğunu düşünmüyorum. Yani sene sonu için 15.000-15.500 rakamlar bana şu anda makul geliyor.
1: Peki. Gelelim Japonya'ya. Acaba piyasalar açısından, küresel piyasalar açısından oyunu değiştiren bir sürpriz Japonya'dan görür müyüz? Mevcut durumu nasıl değerlendiriyorsun Ayşe?
2: Hayır. Neden? Çünkü bundan 2 yıl evvel başlatılan müdahalelerin aslında ne kadar yetersiz olduğunu, gerek Japonya'nın değerini korumak tarafında ne kadar güçsüz kaldıklarını, gerekse aslında müdahalelerin tek başına anlam ifade etmediğini ve bu sebeple de geçtiğimiz ay Amerika ile birlikte tahviller üzerinden gelen birlikte müdahale yoluyla gerek Japon yeninin değerini korumak, gerekse aslına bakarsan oranın likiditesini biraz arttırmak. Çünkü gördü ki kamu harcamalarını arttırarak da istenilen o talep büyümesini yaratamadıklarını. Gördüler ki sadece tek başlarına büyük çoğunluğunu Amerikan yatırımcısı, Japon yatırımcısı olan Amerikan tahvillerinin bir büyük çoğunluğunu satsalar dahi gene istenilen likiditeye ulaşamadıklarını gördüler. O yüzden de bundan 1,5 yıl önce çalışan acaba oyun değiştirici olur mu noktası hikayesi artık çalışmayacakmış gibi görünüyor. Artık hani yeni hikaye yazmaları gerekiyormuş gibi görünüyor. Ancak ve ancak beklenenin çok çok üzerinde bir montanda müdahale yaparlar ise geçmişte olduğu gibi bir iş günü sadece etkili olan müdahaleden çok daha kalıcı ve asıl kendileri için oyun değiştirici olabilecek adımları atmış olurlar. Şu anda diyorum ya, gelişmekte olan ülkeler tarafında konuşacağımız taraf Brezilya, Latin Amerika gibi görünüyor. Çünkü Çin'den çok ciddi para çıkmış durumda. Çıkmaya devam ediyor. Sadece son bir haftada 16,5 milyar dolar para çıktı. Belki şu an hani çok büyük rakam değil ama haftalık baktığında büyük. İç talep büyümesi inanılmaz zayıf. Çin, o yüzden petrol fiyatları tarafında da arz talep ilk defa önemli olacak. Çünkü talep azalıyor. Çin'den gelen talep çok çok önemli. Burada bizim konuştuğumuz ülke, tekrar ediyorum, zaten Amerika'yı konuşmaya devam edeceğiz. İşte SpaceX onu alacak, bunu alacak, evet. Nvidia başka oyunlar kurmaya devam edecek falan, ama burada konuşacağımız ülkelerden, bölgelerden ikincisi de Avrupa olacakmış gibi duruyor.
1: Latin Amerika'ya ve Avrupa'ya dikkat diyorsun,
2: evet,
1: yani özetle.
2: Pozitif anlamda.
1: Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum her ikinize.
2: Biz
1: de.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Bitti bile.
0: Evet. Bir zevkti benim için.
1: Çok teşekkür ederim. Bizim için de bir zevk. Seni daha sık burada görmeyi arzu ediyoruz Tufancığım.
0: İnşallah. Evet.
1: Şimdi Londra'ya yolculuk mu?
0: İnşallah.
1: Hadi bakalım, sana iyi yolculuklar o zaman. Çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili Tufan Cömert ve Aysun Karaytuğ'la birlikteydik. Çok hızlıca bir rakamlarımıza bakalım. Daha kapanışa var ama son durum nedir bir görelim hep birlikte. Sonra güzel bir röportaj paylaşacağım sizinle. Evet, ABD hisse senetleri satıcılı seyrini devam ettiriyor. Dow Jones'tan itibariyle %0,53, S&P 500'de %0,48 ve Nasdaq'ta %0,31'lik geri çekilmeler görüyoruz. Biz de akşam seansında VIOP 30'da negatif bölgedeyiz. %0,30'luk bir geri çekilmesi var endeksin. İşlemler 16.190 seviyesinden geçiyor. Yarın ne konuşacağız? Veri takvimi bu hafta yoğun demiştik. Yarın nispeten içeride konut fiyat endeksini takip edeceğiz. Amerika'dan biraz önce sevgili Aysun Karaytuğ'un özellikle işaret ettiği, altını çizdiği, büyüme açısından mühim sanayi üretimi verisi gelecek ve aynı zamanda kapasite kullanım oranına da bakıyor olacağız. Amerikalı senatör Jack Reed Bloomberg International'da bir röportaj vermiş. Konu Orta Doğu'daki gerginlik elbette. Orada demokratlar ve cumhuriyetçiler arasındaki iletişimden bahsediyor. Birçok önemli problem olduğunu söylüyor. Jeopolitik tabloyu anlamak açısından güzel bir röportaj. Arkadaşlarım bizim için derlemiş. Bu röportajla veda edelim. Kendinize çok iyi bakın. Yarın akşam yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın, iyi akşamlar.
3: Savunma Bakanı Pete, Hexet'ten harcamalarla ilgili gizli bilgileri sadece cumhuriyetçi temsilciler mi almalı? Birçok cumhuriyetçi ve demokrat senatör, kongre binası ziyaretleri sonrası Pentagon'u eleştiriyor. Bu konuyu Senato Silahlı Hizmetler Komitesi kıdemli üyesi ve gazi Rhode Island Demokrat Senatörü Jack Reed ile konuştuk. Dinleyelim.
4: Hayır. Hiç de değil. İran operasyonu hakkında cumhuriyetçilerle bile bilgi paylaştığını sanmıyorum. Temelde cumhuriyetçi ve demokrat tüm komite üyelerine karşı bir iletişim eksikliği söz konusu. Son zamanlarda uzlaşma paketini, ek bütçeyi ve diğer tüm bu şeyleri pazarlamaya çalışmak için geldiler. Ancak İran'da neler olup bittiği ve neler yaşandığı konusunda konuşmuyorlar ve bu bence işlerin kesinlikle bekledikleri kadar iyi gitmediğinin bir göstergesi. Bu da başkanın ve Hexet'in yetki almadan, gerçek bir plan yapmadan ve sonuçlarını öngörmeden bir çatışmaya girmesinin bir sonucu. Bunun kelimenin tam anlamıyla çocuk oyuncağı olacağını sanıyorlardı. Ve şimdi kafaları tamamen karışmış durumda ve bu sadece İran'ı değil, aynı zamanda bizim hassas silah envanterimizi, dünya genelindeki hazırlık durumumuzu da etkiliyor. Çok ama çok ciddi bir durumdayız. Ve bunu kabul etmeye de yanaşmıyorlar.
5: Peki, hassas silah envanterinden bahsettiniz. Eğer size bilgi verilmiyorsa sizin veya meslektaşlarınızdan herhangi birinin Amerika Birleşik Devletleri stoklarının not mevcut durumu hakkında yeterli ve doğru bir bilgisi var mı? Bu bilginin bilinmesi gerekmez mi?
4: Bu bilgiler yüksek derecede gizlidir ve öyle de kalmalıdır. Ancak mevcut koşullar hakkında bakanlıktan değil, kuvvet komutanlıklarından aldığımız standart raporlar var. Fakat gazetelerde, söylenenlerde maalesef bir doğruluk payı var. Bunun bir kısmı dış uzmanların harcanan mühimmat sayısına ilişkin yaptığı hesaplamalardan ibaret. Ve bilinen stoklar, tam rakamlar olmasa da genel hatlarıyla belli. Ve silah envanterimizde bir azalma, önemli bir azalma olduğuna işaret eden pek çok yorumcu, çok ciddi yorumcular var.
3: Bloomberg, Pentagon'un savunma sanayi tabanını genişletmeye yönelik mevcut girişimlerin ötesinde belirli silahların tedarik sürecini hızlandırmaya başlamaları için savunma yüklenicilerinden talepleri hakkında kapsamlı haberler yaptı. Sayın Senatör, bu çabanın çoğuna Savunma Bakan Yardımcısı Steven Feinberg liderlik ediyor. Şu anda Pentagon'u asıl yöneten kişi o mu?
4: Kendisi Pentagon çarklarının işleyişini, yani tedarik sürecini, bu farklı talepleri ve lojistik ihtiyaçları karşılamaya çalışan kişi ve kendisi süreci hızlandırmaya çalışmaya gerçekten kararlı. Ancak sadece son birkaç yılda değil, 10 yıllardır küçülen bir savunma sanayi altyapısından bahsediyoruz ve bunu yeniden inşa etmek zaman alır. Bahsettiğimiz silah sistemleri neredeyse makine üretimi değil de birçok farklı uzmanın el işçiliğini gerektiren çok gelişmiş hassas sistemler. Yani bir ikilem içindeyiz. Bu çatışmaya girme kararına dönüp bakmanız gerekmesinin bir nedeni de bu. Ayrıca Exet'in istediği gibi, yani her şeyi sürekli bombalayacağız falan şeklinde yürütmek de öyle. Başka yerlerde ihtiyacımız olan silahları tüketecekleri gerçeğini hesaba katmadılar. Ki bence bu önemli.
5: Pekala Senatör, en başta bu savaşa girme fikrine katılmadığınız açık, ancak zaten girmiş bulunuyoruz. Ve merak ediyorum, şu noktada zihninizde gerçekçi ve güvenilir stratejik çıkış yolu nedir? Acaba ABD, Orta Doğu'da işimiz bitti deyip herkesi eve getirerek her şeyi olduğu gibi bırakabilir mi? Yoksa bunun askeri bir çıkış yolu mu olmalı?
4: Bence başkan zafer ilan edip ayrılmayı çok isterdi. Ama bunun sonuçları kalmak kadar kötü. Şu an için iyi bir seçenek yok. Bence izlenmesi gereken yol sadece komşu ülkelerin değil, diğer ülkelerin de yardımıyla İranlılarla çok yoğun bir diplomasi yürütmektir. Bu iki taraf arasında nüfuz ve belki biraz mesafe sağlayabilir ve sonra onları birbirine yaklaştırabilir. Ancak gerçek şu ki, ve bence başkanı asıl endişelendiren de bu, İranlılara bir şeyler vermek zorunda kalacak. Bir anlaşma, hatta kötü bir anlaşma yapmak için. Ve bu düzenleme Başkan Trump'ın çöpe attığı Obama dönemindeki anlaşmadan çok daha kötü olacak. Yani öyle bir durumda ki, eğer uzlaşırsa çok daha kötüsüne razı olmak zorunda kalacak. Ve bence bu onu rahatsız ediyor. İşte bu yüzden bir gün ilerleme kaydedip ertesi gün onları bombaladığımız bu donmuş tavır içindeyiz. Sadece... Biliyorsunuz, yön vermek yerine öylece sürükleniyorlar. Oysa yön diplomasi olmalı.
3: Senatör, USS Abraham Lincoln'de neler oluyor? Silahlı Hizmetler Komitesi'nin kıdemli üyesi olarak bazı korkunç hikayeler duyduğunuzu tahmin ediyorum. Military Times, görev süreleri uzatılan birçok denizcinin gemiden atlamaya çalıştığını bildiriyor. Bu kadın ve erkeklerden daha ne kadar orada kalmalarını isteyebiliriz? Yolda olduğu bildirilen başka bir uçak gemisi daha olduğunu biliyorum. Ama bu bize silahlı kuvvetlerimizdeki moral hakkında çok şey anlatıyor. Senatör, görev yapmış biri olarak buna cevabınız nedir?
4: Bu o gemideki kadın ve erkeklere yapılan bir haksızlıktır. Yetersiz ve çalışmayan tuvaletlere, kötü yemeklere ve sıcak su eksikliğine katlanmak zorunda kaldılar. Onlar için çok zorlu bir görev oldu. Yine de Amerikalı denizciler olarak işlerini yapıyorlar. Ve belirttiğiniz gibi birkaç intihar girişimi vakası da olduğu söyleniyor ki, bu bir askeri birlik için hiç de iyi bir işaret değil. Onları devralmaya gelen başka bir gemi var ama neredeyse 250 gündür hiç ara vermeden denizdeler. Bu haksızlık. Ayrıca bu sadece Abraham Lincoln gemisine özgü bir durumda değil. Rhode Island'daki ailelerden diğer gemilerdeki koşullar hakkında şikayetler alıyoruz. Bölgede görev yapan ordu personeline, deniz piyadelerine falan sorarsanız eminim orada da bazı zorluklar vardır. Ve diğer kritik konu da ki bu silahlarımızın tükenmesiyle de ilgili, bu durum tüm dünyadaki hazırlık durumumuza zarar veriyor. Sadece Basra Körfezi'nde değil, tüm dünyada birliklerimizi zorluyoruz. Daha az imkanla daha fazlasını yapmaları gerekiyor. Ve bu bizi stratejik açıdan çok zorlu bir mücadeleye sürüklüyor.
3: Bu sadece bir birim değil, tüm orduyu ilgilendiren bir konu. Yani 1,5 trilyon dolarlık bütçeyi mi savunuyorsunuz?
4: Ben birliklerimizi desteklemeyi ve harcamalarımızı önceliklendirmeyi savunuyorum. Adı Trump olan yeni bir savaş gemisi sınıfına ihtiyacımız olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Washington'da ulusal muhafızların bulunmasına gerek olduğunu sanmıyorum. Yılda 1 milyar dolardan fazla bir maliyetle. Bence askerlerimize gerçekten bakabilmek için bazı düzenlemeler yapmalıyız. Bize bakan askerlere başkanın bu gerçekten küçük siyasi gündemlerini yürütmek yerine...
5: Komite bu gemilerin bazılarındaki koşullar hakkında bir soruşturma yürütmeli mi?
4: Bir soruşturma yürütebiliriz ama bunun cumhuriyetçi meslektaşlarım tarafından talep edilmesi gerekir. Öyle der. Komiteye Senatör Wicker başkanlık ediyor. Bunu onların yapması gerekir. O bu endişeleri paylaşmıyor mu? Bence paylaşıyor. Senatör Wicker ile yakından çalıştım ve o da endişeli. Ancak bence sorun ki bunu sadece bizim komitemizde değil tüm senatoda gördük, zorlukların farkında olunması. Fakat ayağa kalkıp bir şeyler söyleme konusunda bir isteksizlik var. Ancak bu konu komitenin önüne gelmeli ve geleceğini de umuyorum. Fakat asıl acil olan bir rahatlama sağlamak ve George Washington'ın Abraham Lincoln'un yerini almak üzere yola çıktığını görmekten memnuniyet duyuyorum. Ve ayrıca daha geniş bir düzeyde açıkçası bu duruma uygun bir son getirebileceğimiz bir noktaya gelmek istiyorum. Şu anda sadece bocalıyoruz ve bu hiç de iyi bir durum değil.
3: Sayın Senatör, pek çok Amerikalı bu hafta başkomutanı bir yemek kamyonunun arkasında saklanırken hayal ediyor. Başkanın Türkiye'den dönerken gizli servis ile birlikte uyguladığı bu şaşırtıcı şaşırtma taktiği hikayesinden sonra tüm hikayeyi burada tekrar anlatmamıza gerek yok. Gerçekten olağanüstü. Sanki bir James Bond filminden fırlamış gibi bir şey, kıdemli bir üye olarak düşüncelerinizi merak ediyorum. Birincisi, o uçağı Katar'dan Türkiye'ye uçurması en başından beri uygun muydu? İkincisi, şu anda başkanı etkili bir şekilde koruyabiliyor muyuz?
4: Her şeyden önce Katar uçağı meselesinin bizim için katlanılması çok zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü bilirsiniz bu sözde orduya verilmiş bir hediye, ancak giderken onu da yanında götürmeye niyetli olduğunu düşünüyorum ki bu başkanlık yetkisinin bir tür grotesk suistimali olur. Ancak planlanan veya en azından üzerinde düşünülen suikast girişimi meselesi öncelikle gizli servisin alanına giriyor. Ve onlar bir karar verdiğinde bu karara uymak zorundasınız. Bence onların rolü haklı olarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı korumak için ellerinden gelen her şeyi yapmaktır. Ve eğer gizlice ayrılması gerektiğine karar verdilerse, o zaman bu karara uymak durumundasınız. Yine de başkanlık uçağında uçacak olan diğer kişileri uyarmanın uygun olup olmadığına dair etik sorular var. Bunlar çok meşhur sorular. Ve umarım bu olaydan sonra bir başkanın kelimenin tam anlamıyla kılık değiştirerek çıkarılması gereken bu olağanüstü durumlardan biriyle karşılaşıldığında politika ve prosedürlerin yeniden gözden geçirilmesi sağlanır.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

just for you. I'll take whatever life can give, just for you.

Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.